Aramızda bir şişe şarap. Gecelerden bir gece bezginiz.

0: From Pacifica, this is Democracy Now.
1: Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
1: Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlar çok uzun bir parçayla başladık. Roy Hargrove'un Stranded parçasıyla başladık. Bu Burn Jazz Festival'de 2000 yılında canlı bir versiyonda Amerikalı trompetçi Roy Hargrove. Bunun bir doğaçlamalar serisiydi bir yandan da. Şimdi Japon piyanist Miki Yamanaka'ya kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz parçanın adı Indigo.

İlk bölümü kapatıyoruz. Chris Porter, Bill Frisell, Bernice, Travis, Nate Smith, Rain Moore, Zekeriya El-Magarbel beraber seslendirecek ve The Heavens in Scarlet dinleyeceğiz.

0: Açık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme David Ambrosio, Donnie McCaslin, Ingrid Jensen, Victor Lewis, Bruce Bartz ile başladık. Four Duke P dinleyerek ve bu ekipten sonra şimdi Lakeisha Benjamin ve Christian Scott Atunde Adjoa eşlik edecek onlara, çift Adjoa ile beraber Mi Gente dinleyeceğiz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Biraz uzun parçalar vardı bugün. Woody Shaw ile kapatıyoruz programı. The Goat and the Archer dinleyerek. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Apaçık Radyo.

0: Login. Hazırlayan ve sunan Christopher Çolak.
1: Cumartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 21 Eylül Pazartesi. Yıl 2026, ay 9, gün 264, Hızır 139.
1: 1446 Hicri, Rebiülahir 10, 1442 Rumi, Eylül 8.
0: Fırtına. Günün şiiri. İstida. Ya Rab, insanoğullarından çektiğim yeter. Gökyüzünden benim hisseme düşeni ver. Altına dilediğim gibi ömrümü sereyim. Mendil kadar olsun, tarlama ayır. Beni doyuracak ağacı göster. Rabbim, insanoğullarından çektiğim yeter. Yalnız senin ellerin gezinsin ömrümde. Beni yalnız sen mahkum eyle. Sen azat. Ve yalnız sen canımı iste benden ki nereye saklayacağımı şaşırmadan vereyim. Bedir Rahmi Eyüboğlu.
1: Günün tarihi. Ünlü ressam ve ozan Bedri Rahmi Eyüboğlu 51 yıl önce bugün 21 Eylül 1975'te 34 yaşında ve 1975
0: 64 64 yaşında.
1: vefat etti. Evet. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra 1931'de Paris'e gitmiş, 2 yıl kalmış, döndükten sonra 1950'lerde Anadolu halk sanatından faydalanarak yazma, nakış, kilim ve hat sanatında eserler meydana getirmişti. Bedri Rahmi aynı zamanda şiirleriyle de tanınıyordu.
0: 76 yıl önce bugünse yani 21 Eylül 1950'de 5.455 kişiden oluşan ve 741 kayıp veren Türk Tugayı Kore'ye gitmek üzere İskenderun'dan yola çıkarıldı.
1: Ve 79 yıl önce bugün 21 Eylül 1947'de Zonguldak'ta maden ocaklarında vukua gelen Grizu patlamasında 48 kişi öldü.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, hepinize günaydın derken Ruhi Sudan bir açılış parçasını Ruhi Sudan yaptık. Kalktı göç eyledi Afşar Elleri. Dadaloğlu ve çevresi albümünden. Ruhi Su, Mehmet Ruhi Su 1912'de Van'da doğmuş. Ölümünün 41. yıl dönümündeyiz. 20 Eylül 1985'te İstanbul'da ölmüştü. Türk halk müziği ve opera sanatçısı, bağlama virtüözü Mehmet Ruhi Su. Ruhi Su kendisinin de bilmediği gibi aklarında da hiçbir bilgisi yok anne ve babasının kim olduğu. Oğlu Ilgın Ruhi Su da babamın 1912'de Van'da doğması, öksüzler yurdundan gelmesi, bugüne kadar hiçbir akrabasının çıkmaması düşünüldüğünde Ermeni olma ihtimali hayli yüksek demişti. Çocukluğunun büyük bir bölümünü evlatlık olarak yanlarına verildiği yoksul bir aile ve daha sonra da Adana Öksüzler Yurdu'nda Darül Eytam'da geçirmişti. Bir ara İstanbul'da askeri okullarda da okuduktan sonra müzik sevdası onu yeni arayışlara itince Adana Öğretmen Okulu'nda okurken Ankara'ya Müzik Öğretmen Okulu'na girmeyi başarıyor. Musiki Muallim Mektebi'ne. Adana Öğretmen Okulu'ndayken Münire Sevim adında bir kızla evleniyor. 1934'te Balıkesir'de doğan bir oğulları oluyor. Adını da Güngör koyuyorlar. Daha sonra Sevim Hanım'dan ayrılıyor oğlu Güngör 6 yaşındayken. 1942'de de Ankara Devlet Konservatuvarı'nın şan bölümünü bitirip aynı yıllarda sırasıyla Ankara Cebeci 2. Ortaokulu'nda, sonra Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde müzik öğretmenliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'na seçiliyor. Konservatuvarın opera bölümünde de okuyor. Daha sonra da devlet operasında çalışıyor. Devlet operası sanatçısı olarak pek çok eserde, klasik opera eserinde rol alıyor. Ve çeşitli operalarda Türk opera sanatının temelinde Ruhi Su'nun katkısı da büyük. Aynı zamanda da Ankara Radyosu'nda 15 günde bir yayınlanan türkü programları düzenliyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde de büyük bir koro oluşturuyor. Aldığı klasik Batı müziği eğitimi ömrü boyunca kendisine adadığı türkülerin yorum ve icrasına yaklaşımının kurumsal temelini oluşturuyor. Çok büyük bir yeri var. Sonunda da sol fikirlere de sürekli olarak bağlı kalıp bunların da savunusunu yaptığı için de kendisine oldukça kuvvetli bir 1952'de siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklanıyor mesela. İstanbul'da Sansaryahan'a götürülüyor. Orada da söz ve müziğini de tabutluk olarak anılan hücrelerde geçirdiği günlerde yazdığı söyleniyor. Belki ona da fırsat bulursak çalabiliriz. Sonunda da ağır bir hastalığı olduğu halde kendisine yurt dışında tedavi olma imkanı esirgiyorlar ve Türkiye'de 41 yıl önce hayata veda etti. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, şimdi günün özetini bir verelim. Almanya'daki seçimlerde ilginç iki sonuç var. Dün Berlin'de ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde düzenlenen seçimlerde bir kez daha değişim mesajı çıkıyor. Berlin'de Sol Parti'nin adayı Elif Eralp kazandı. Mecklenburg-Vorpommern'de de AfD, Alternative für Deutschland, yani Faşist Parti, Nazi Parti aslında ilk sırada yer alıyor. Başbakan Merz de sonuçları partisi CDU için felaket olarak nitelendirmiş. Elif Eralp ise şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi. Bugün bunu hep birlikte gösterdik. Bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor diyor. Türkiye'den haberlerde de fon soruşturmasında para trafiği ortaya çıkıyor. İsviçre hesaplarına milyonlarca dolarlık transfer yapıldığı ortaya çıkmış, değil mi?
1: Evet, ve fonlarda hatta el konulan şirketler de var. 131 fonun tasfiyesine karar verilmişti. Şirketlerin ortak ve yönetim yapılarına gözler çevrilmişti. Buna dair de gelişmeler olmaya devam ediyor.
0: Evet. Şimdi tarihte bugüne bir göz atalım. Ondan sonra haberlerimizi incelemeye, ele almaya devam ederiz.
1: 1903 yılında bugün ilk kovboy filmi Kit Carson'ın premieri Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış. Film Amerikalılar için kahraman görülen bir sınır bekçisi ve Amerikan ordusu görevlisi Kit Carson'ın Amerikan yerlileriyle girdiği savaşı anlatıyormuş elbette. Carson yerlilere yönelik birçok katliamda yer alıyor ama kahraman olarak biyografisi yazılıyor ve filmi çekiliyor. Yani gerçek bir karakterden alınmış. Yerli halk karşıtı bir sinema türü olarak gelişecek olan Western Cowboy türünün öncü filmi de bu Kit Carson filmi olmuş.
0: Evet, böylece tarihin tahrifi konusundaki sömürgeciler tarafından, beyaz sömürgeciler tarafından yazılması tarihinin ilk büyük eserlerinden bir tanesi diyebiliriz. Ta 1903'te bugün.
1: Sinema icat olunmuş birkaç on yıl sonra hemen propaganda filmleri yapmışlar yani.
0: Evet, Kızılderili, Türkçe'de de Kızılderili adıyla geçiyor. Yerlilere Indians diyorlar. Kızılderili. 1962'de bir grup ev kadını artan kadın kaçırma, taciz ve tecavüz olaylarını protesto için Ankara'ya yürüyüş yapıyorlar. Pankartlardan birinde başkaları ayla, biz ayılarla uğraşıyoruz yazıyor. Sıhhiye Zafer Meydanı'ndaki Atatürk anıtına kadar yürüyüp buraya çelenk bırakmış ve saygı duruşunda bulunmuşlar. Ev kadınları, yürüyüşü düzenleyen kadınlar mesai çıkışında evlerine gitmekte olan memur kadınlara da ne olur siz de gelin, hepimizin davası bu demişler ama destek bulamamışlar. Etraflarını saran meraklı erkek güruhu içerisinde ancak 25-30 kadın bu eylemi gerçekleştirmiş. Bu da bir işin başka trajikomik diyelim bir yönü.
1: 1962 çok erkenmiş ama. Yani henüz
0: Evet.
1: toplumsal olaylar 68 hareketi falan başlamamışken kadınlar da ülkede
0: Evet.
1: gene öncülük etmişler aslında.
0: Evet, öyle de bakıldığında son derece önemli bir ilerici durum tabii yani. Evet, şimdi haberleri nereden başlatalım? İklim ve çevreyle bir şekilde başlayalım mı gene?
1: Olur, öyle yapabiliriz. Bugün zaten çok fazla iklim çevre haberimiz yok. Dünyada birçok olağanüstü gelişme olmuştu. Onlara herhalde ağırlık vereceğiz bugünkü yayında. Ama iklim çevre haberlerinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in sözleri var. Bu yaz için gerçeğin yazıydı demiş von der Leyen. Aslında pek de böyle iklim meselesinde duyarlı konuşmalarıyla bilinmez açıkçası.
0: Evet, hakikat yazı diye. Yani
1: Evet.
0: hakikatle yüz yüze gelindiğinden bahsediyor. İlk defa böyle bir şey yapıyor gerçekten senin de dediğin gibi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen.
1: Evet, Guardian'daki haberde 35 bin kişinin bu yaz aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybettiği hatırlatılıyor. İklim kaosu denmiş. Avrupa'yı ve Kuzey Yarımküre'yi kasıp kavurdu bu yaz. Sıcaklık rekorları alt üst edildi. Tarlalardaki ekinler kavruldu. Ormanlar yandı. Nehirler ve baraj gölleri kurudu. Tren rayları eğildi. Yollar eridi diye devam eden bir seri var böyle. Bu yaz bunlar yaşandı diye. Altı büyük aşırı sıcak dalgası vurmuştu Avrupa'yı ve az evvel dediğim gibi 35 bin kişi en az bu sıcaklarda hayatını kaybetmişti. Avrupa
0: Evet.
1: Birliği 180 milyar euro olarak bir de bu aşırı sıcaklar kaynaklı ekonomik kayıptan söz ediyor.
0: Evet, bu ve sadece Avrupa'da değil tabii yani Kuzey Yarımküre'nin çok büyük kısımlarında muazzam etkili olan bir aşırı sıcak dalgalarının hakim olduğu, yangınların da devam ettiği Kanada'sı da var bu işin. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da ve başka yerlerde de var. Yani bu yaşanmış olan dünya sıcaklarının en sıcağı, yazların en sıcağı oldu diyorlar. Avrupa Birliği'nin Greenpeace direktörü Magda Stoskiewicz de aynı şekilde yazların en sıcağı ve buna karşı verilen cevapların da en zayıfı diye de kuvvetli
1: Evet.
0: bir eleştiri getirmiş Avrupa Birliği Komisyonu. Devam ediyor diye de devam etmiş. Yani kendisine bütün
1: Fonları kesmeye devam ediyor diye
0: diyor.
1: eleştiri.
0: Fonları
1: Avrupa Birliği
0: kesme.
1: Komisyonu,
0: Evet ve yani
1: evet.
0: çevre hareketlerini, çevre eylemlerinin de fonlarını kesmeye, yok etmeye devam ediyor. Önümüzdeki Avrupa Birliği bütçesinde fosil yakıtları, gaz gibi, gaz başta olmak üzere fosil yakıtları desteklemeye de devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'de de aslında Enerji Bakanlığı'nın da bu şekilde konuşmaları var aslında. Şey, yatırım yapmaya devam edeceklerine dair, fosil yakıtlara
1: Tabii
0: dair.
1: enerji güvenliği diyorlar ya.
0: Evet. Enerji güvenliği diyorlar ve yani von der Leyen düşük karbon enerjisini güçlendirmeye söz vermiş ama çok inandırıcı gözükmüyor diye söyleye bir yorum da yapabiliriz doğrusu. Büyük bir problem olarak devam ediyor. Bu en önemli problemi gerçeklikle yüzleşmemekten vazgeçilmesi konusunda. Yani son derece vahim bir hakikat yazının aslında yalan yazı olarak da devam etmesi gibi bir tuhaf durum var yani. Evet, oradan nereye geçelim? Savaş durumları.
1: Evet, bence öyle yapabiliriz. Bu arada von der Leyen hakkında da bayan soykırım dediklerini şimdi savaşa geçmişken hatırladım. İrlandalı Avrupa Parlamentosu milletvekili Claire Daly böyle söylemişti kendisine. Filistin meselesinde İsrail'e verdiği Gazze'de destekten dolayı von der Leyen'e. İran konusunda önemli gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir saldırıya hazırlanmakta olduğuna dair sinyaller var. Donald Trump da Mısır'da en son görüşmeler yapıyordu, Camp David'de. Oradan erken dönmüş. Birleşmiş Milletler'in genel kurulu gerçekleşecek New York'ta. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada. Hatta
0: Dördüncü konuşmayı yapacakmış Erdoğan da orada.
1: evet,
0: Tabii.
1: Pezeşkian da İran Cumhurbaşkanı mıydı? Şimdi şey yapamadım, konumunu bulamadım.
0: Evet.
1: O da gidecekmiş. Orada olacak. Trump'la görüşüp görüşmeyeceği mesela şu anda tartışılıyor. Ancak Donald Trump 6 Orta Doğu ülkesiyle birlikte bir İran zirvesi yapacağını da duyurdu. Daha sonra da radikal açıklamalarda bulundu. Donald Trump Fox News'a mesela konuşmuş. Tahran'la ilgili seçeneklerinin İran'ı yok etmek, ekonomik çürümeye terk etmek veya bir anlaşmaya varmak olduğunu söylemiş. Bu üç seçenekten birini yapacağım diye. Bir kez daha yok etmekten söz etti. Asıl soru şu diyor: Trump o ülkeyi tamamen havaya uçuracak mıyım? Uçuracaksam ne zaman? Akıllıca davransalar iyi olur demiş. Bu en son Fox News'a yaptığı açıklamada.
0: Önümde hayati bir tercih var. Bu devasa bir karar diyor. Yani aslında hayati değil, ölümcül bir tercihten bahsediyor aslında.
1: Evet.
0: Axios'a verdiği röportajda değil mi?
1: Benim okuduğum Fox News'tandı.
0: Evet, Axios'a da benzer şeyler yapmış. Bazı haber
1: Evet.
0: ajanslarını da kesmişti zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na bazı haber ajanslarının erişimini de kesmişti. Öyle bir ilginç durum da var.
1: Evet, CNN gibi MS Now ve Politico gazetelerinin Beyaz Saray'a girmesine yasak getirdi. Onu kastediyorsunuzdur.
0: Evet, onu kastediyorum.
1: Sürekli
0: Şey,
1: yalan haber yaptıkları için diyor.
0: evet. Ve dünyada en çok yalan beyanda bulunan insan olarak da nitelendirebiliriz
1: Evet.
0: Donald Trump'ı. Hepsi ispatlanmış yani. On binlerce yalan demecinin ve açıklamasının olduğu bir yerde sürekli yalan haber verdikleri için Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de böyle muhalif kanatta yer aldığı falan söylenemeyecek haber ajanslarının da erişimini önemli haber merkezlerinin Beyaz Eve veya da Beyaz Saray diyelim erişimini engellediğini biliyoruz.
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi bir de Axios'a hafta sonu röportaj veriyor. Orada işte bu önümde çok büyük bir karar var diyor. Bu sefer kara harekatı operasyonundan söz etmiş. İçeri girip onları İran rejimini tamamen yok etmek mi istiyorum yoksa istemiyor muyum? İstemiyor muyum? Bu devasa bir karar. Benimle her an her şey olabilir demiş. Çok haklı. Gerçekten Trump'la her an her şey olabilir. Çok belirsiz görünüyor. Ancak İran da bu konuda istihbarat aldığını açıklamış hafta sonu. Amerika'nın yeniden saldıracağına dair bilgi aldık.
0: Bilgi edindik diyor. Evet. Bu
1: Evet
0: da
1: ve
0: önemli.
1: sınır bölgelerine asker kaydırmaya başlamış. İran'ın da ilk kez bu kadar büyük bir seferberlik içerisinde olduğu yer alıyor. Karar gazetesinde İran'dan Amerika'ya karşı büyük yığınak demiş. Kuvvetlerini, kara kuvvetlerini 420 bin askeri sınır bölgelerine doğru kaydırıyor. Özel kuvvetler de var burada demiş. Sınır, çünkü sınırdan bir kara harekatı beklentisi oluşmuş İran'da da Trump'ın son açıklamalarının ardından. Ama Donald Trump Kasım seçimlerinden hemen sonra bitecek zaten bu iş diyordu. Zaten kazandığını da söylüyordu ama şimdi çok büyük bir saldırı, hatta ülkeyi havaya uçurup uçurmamaktan söz ediyor. İçeri girip girmemekten söz ediyor. Benle hiçbir şey belli olmaz demesi ama son derece makul bence.
0: Evet, yani çok tuhaf bir yalan dünya perspektifiyle bakmak lazım dünyaya herhalde bu haberlere. Fakat tabii öbürü savaş deyince mesela şeyde de Moskova'nın NATO'ya karşı çok daha saldırgan bir tavır alacağına dair Avrupa'nın bir istihbarat şefleri böyle bir uyarıda bulunmuşlar. Moskova yeni NATO'ya karşı bir kuvvetli eyleme geçecek, saldırılara geçecek diye bir uyarıda bulunmuş oldukları da söyleniyor. Guardian'da exclusive, özel bir haber yapılmış bu konuda. Yani İstihbarat subaylarının Rusya'nın kampanyasının önümüzdeki yıllarda değil aylar içinde hızlanabileceğini fakat işte daha henüz net bir sonuç söylemenin imkanı olmadığını da söylüyorlar.
1: Özellikle Almanya ile arası gerilmiş durumda çünkü Rusya'nın, hatta açıkça Almanya savaş istiyor diye açıklamalarda bulunuyor Rusya. Bir insansız hava aracı havalimanında bulunmuştu. Bunun Rusya'ya ait olduğunu söylemişti Almanya. Bunun ardından karşılıklı olarak yaptırımlar geldi. İki ülkede konsolosluklarını, işte büyükelçiliklerini kapattı. Hatta Alman Goethe Enstitüsü'nü de kapattı Rusya. Sınır dışı etti birçok diplomatı. Karşılıklı olarak yapıldı bunlar tabii. Bunun ardından böyle bir NATO ile gerilim yaşanmış durumda. Ancak Donald Trump'ın hani iki ülke anlaştı demesinin ardından zaten çatışmalar artarak devam ediyordu. Şimdi hafta sonu Ukrayna şu ana kadarki en büyük İHA saldırılarından birisini gerçekleştirmiş. 2000'e yakın İHA ile bir saldırı düzenliyor ve özellikle enerji altyapısını hedef almış Rusya'nın, ki Donald Trump bir daha buralar vurulmayacak, iki ülke anlaştı birbirlerinin enerji altyapısını vurmayacak demişti. Tam tersi olmuş. Yaklaşık 450 kadar insansız hava aracı Moskova'yı hedef almış. Ölen iki kişinin de öldüğü söyleniyor. Çeşitli rafinerilerin de altyapılarının da vurulduğu söyleniyordu. Bunun ardından Rusya'nın da saldırıları gelmiş. Ancak Rusya'da seçimler vardı. Tam da bu seçimler sırasında Ukrayna'nın bu 1600 kadar işte insansız hava aracıyla saldırısının meydana geldiğini söylüyor. Seçimlere yönelik müdahale demiş Putin yönetimi. İlginç olan şu, seçimler Rus ordusunun işgal ettiği Ukrayna topraklarında da yapılmış. Oralarda da sandık
0: Evet.
1: kurulmuş yani. Hı.
0: Çok son derece karmaşık bir durum var burada da evet yani ve yani bu petrol rafinerisini vurmasının görüntüleri, videoları falan var. İnanılır gibi değil gerçekten. Muazzam bir kara bulut yükseliyor üzerinde. En büyük petrol rafinerilerinden birini vurmuş olduğu belli Ukrayna'nın. Bunun küresel iklim değişikliği konusunda da sonuçları ağır olacak tabii. Ondan pek bahsedilmiyor ama yani bu drone ve füze ilk defa bir füzede kullanılmış, özel bir balistik füzede kullanılmış. Yani bu şeyden beri ilk Rusya'nın işgalinden bu yana gelmiş olan en büyük saldırılar deniyor. Buna nasıl bir cevap verileceği bilinmiyor. Drone saldırılarından sonra Volodymyr Zelenski de Ukrayna'nın saldırılarını öven bir konuşma yapmış Cumhurbaşkanı. Artık böyle kontrolün tamamen mantık kontrolünün filan da elden çıktığı bir durumdan, soyut bir durumdan bahsetmemiz de tamamen gerçek olmakla beraber soyut yansımaları olan bir durumdan bahsetmemiz de söz konusu olabilir herhalde, öyle değil mi?
1: Evet, bu arada Rusya'daki seçimlerin tabii sonuçları açıklanmış değil ama sürpriz yok. Eğer sonuçları merak eden varsa, hani, normalde seçimlerde bir değişim olma ihtimali vardır ya, hani Almanya'da öyle oldu mesela. Olumlu veya olumsuz yorumlamak mümkün ama bir değişim olabiliyor. Rusya'daki seçimlerde tabii pek öyle olmuyor. Seçimlere katılım %56 gibi düşük bir seviyede kalmış. Putin'in partisi Birleşik Rusya %58 ile önde deniyor. Aslında az bile aldığını söyleyebiliriz. Diğerleri kim? Ona dair çok kapsamlı seçim analizleri pek bulamadım kendi adıma. Ama %58 ile önde gözüküyormuş şu anda.
0: Putin değil mi?
1: Tabii. Başka birisini bekliyor muydunuz
0: Hayır,
1: Ömer
0: %58.
1: Bey? Düşük olduğu için şaşırdınız.
0: Evet,
1: Putin
0: düşük
1: mi
0: olduğu
1: diyorsunuz?
0: için
1: Evet. Tamam.
0: %98 bekliyordum aslında.
1: Doğru.
0: Evet, burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Oradan da Almanya seçimlerine başta özetlerde de söylediğimiz gibi geçebiliriz herhalde. Çok önemli iki ayrı yerde iki ayrı sonucun geldiği söylenebilir.
1: Evet, Berlin'deki seçimlerim yerel seçimler olmuştu. İşte bir tanesi eyalet, siz de söylediniz. Benim tam telaffuz edemeyeceğim bir eyalette bir meclis. Mecklenburg-Vorpommern herhalde.
0: Evet.
1: Bu eyalette burada AfD %38,2 ile birinci görünüyor. Sonuçlar kesinleşmiş değil. İkinci sırada sosyal demokratlar varmış. Ancak Berlin'de ise tam tersi. Parlamentodaki en sol parti olan Sol Parti'nin adayı Elif Eralp kazandı Berlin Belediyesi'ni. Bugünden itibaren Berlin'i birlikte değiştireceğiz ve daha iyi bir yer haline getireceğiz denmiş. Böyle coşkulu sevinç kutlamaları da var. Tarkan dinleyerek dans ediyor sol partililer. Buna dair böyle sosyal medyada yorumlar vardı. Eralp açıklamasında her ne kadar kesinleşmemiş olsa da zaferi, şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi demiş. Ben bugün hep bunu bugün hep birlikte gösterdik ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor diye de bir açıklaması var.
0: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde New York seçimlerinde kazanan şimdiki belediye başkanının
1: Zohran Mamdani, evet, onunla kıyaslıyorlar.
0: Zohran Mamdani ile kıyaslanıyor kendisi ve onun da söylediği en önemli şeylerden biri Mamdani'nin kiraların yükselmesinin önüne geçeceğini ve herkese yaşanabilir kira sistemi kurulmasına destek olacağını, yardımcı olacağını söylemişti. Aynı doğrultuda Berlin'de de bu verilen en büyük desteklerden bir tanesi bu konuda olduğu belirtiliyor Berlin durumunun. Evet, öteki tarafa geçecek olursak seçimlerde ne oluyor?
1: Öteki tarafa dediğiniz AfD'nin
0: AfD, evet.
1: Bu Berlin'de mesela %16 oy almış AfD. Bunun da oldukça yüksek olduğu söyleniyor. Yeşiller %15, Sosyal Demokratlar %12 oy almış. Başbakan Merz'in partisi ise baraj altı. Bu ilginç. %2 bu Hür Demokrat Parti'ymiş, pardon. Ama onun da işte baraj altında kaldığı söyleniyor. Dolayısıyla büyük bir hezimet. Diğer eyalette durum böyle değil ama orada da oldukça kötü bir sonuç almış. Dolayısıyla bu bir felaket değerlendirmesinde bulunmuş Friedrich Merz, AfD'nin özellikle eyalet seçimini kazanmış olması hakkında böyle bir yorumu var.
0: Ama istifa etmeyeceğini de ayrıca
1: Evet.
0: vurgulamış.
1: Yapılması gereken reformlar var diyor. Neyi kastediyor? Bilmiyoruz. Ama o yüzden istifa etmeyeceğini bir kez daha açıkladı. Bir önceki eyalet seçimlerinden sonra da bu gündeme gelmişti çünkü. Ama o zaman da istifa etmeyeceğini söylemişti. Kararlı olduğunu söylüyordu.
0: Evet, şimdi bir ara verelim ve devam edelim konuşmamıza.
2: Açık Gazete.

0: Apaçık Radyo. Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
1: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo burası. Onun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8:30 7 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Ve bir başka anma şarkısının bir bölümünü çaldık. Metin Bey, Kemal Kahraman, Ape Musa şarkısını. Çünkü bugün gazeteci ve yazar Musa Anter'in katledilişinin 34. yılıydı. Kendisi Musa Anter, Ape Musa olarak anılıyor. Bilge bir kişiliği var. Ve 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Yani Metin ve Kemal Kahraman'ın bir şarkısı da, türküsü diyelim, onun ardından yakılmış bir ağıt gibi yükseliyor. Şarkıda Ape Musa Dengbeje Velati, yani memleketin dengbeci olarak anılıyor. Sesi, dili ve bıraktığı hafıza çağrılıyor. Deniz Koydum adını albümünde yer alıyor bu parça. Ape Musa'yı bir yazar ve gazeteci olmanın ötesinde Kürt dili ve kültürel belleğinin simge isimlerinden biri olarak, bir bilge olarak hatırlatıyor. Yani Türkçesinde de hey gidi dağların paşası, şu köylerin çoluk çocuğu, ateşin ortasında kalmış memleketin ışığı, kendini yükseltmiş bir halay mendili gibi diye gidiyor sözleri. Dövünmeleri, kargışları, ahları, vahları, kadınların ve kuşların. Hey Musa amca, sen memleketin dengbeci, gittin Diyarbakır'da kaldın. Ah ah, Ehmed Hani'nin torunu, Seyit Rıza'nın kardeşi, Tanrı aşkına gitme gitme. Şimdi kim anlatacak bize masalları diye devam ediyor sözleri. Ve kim öldürdü? Ben öldürdüm. Kim yıkadı? Ben yıkadım. Kim gömdü? Ben gömdüm diye de devam ediyor sözleri. Bir Musa Anteri de onun ölümünün, katledilişinin 34. yıl dönümünde analım istedik. Evet, şimdi devam edelim.
1: Evet,
0: Nereden?
1: Almanya'daki
0: Almanya.
1: eyalet, daha doğrusu yerel seçim sonuçlarıyla devam edelim. Ben ufak biraz karıştırdım sonuçları. Berlin'de değil, Hristiyan Demokratik Birlik Partisi ikinci oldu orada. Ancak eyalette baraj altında kalmış. Yani Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimlerde %4,9'da kalmış durumda. %5 barajı varmış eyalette ve 1945'ten bu yana ilk kez bir eyalette meclise giremedi Hristiyan Demokrat.

0: Demokrat Birlik Partisi denmekte. Yani Friedrich Merz'in genel başkanı olduğu parti bu. Baraj altında kalmış eyalet genelinde. Burada AfD %38,2 ile birinci durumda. Sosyal Demokratlar %35,5 almış. Sol Parti %6,5 oy almış durumda. Ama bunlar tabii kesinleşmiş değil. Yani %4,9 da biraz böyle sınırda, belki bir sürpriz de olabilir tabii. Bunu göreceğiz herhalde. Ancak Berlin'deki seçimlerde birinci olan Sol Parti, Elif Eralp'in liderliğindeki, yani onun adı, o aday gösterilmişti. Onun kazandığı Sol Parti'nin oy oranı %24,5. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi %20 ile ikinci sırada yer almış. Onu da AfD %16 ile takip ediyor ki burada da AfD aşırı sağcı parti neredeyse %7 puan oy artırmış 2023 seçimlerine kıyasla.
1: Evet, bir de Berlin'in özel durumuna bir cümleyle bir kez daha değinecek olursak, Berlin'deki seçimler sadece belediye başkanlığı anlamına gelmiyor. Berlin eyaletinde aynı zamanda Elif Eralp'te Berlin eyalet başbakanı sıfatını da kazanmış oluyor
0: Evet.
1: görevini de. Bu önemli bir değişim yani. Aslında şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi. Bunu bugün hep birlikte gösterdik ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor demişti. O da önemli bir ifade olarak kullanılabilir. Yani Sol Parti'nin en yakın rakibi Hristiyan Birlik Partisi CDU %20 ile ikinci sırada kaldı. Evet, senin de belirttiğin gibi. Üçüncü sırada ise aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi var. Yani bugünden itibaren Berlin'i birlikte değiştireceğiz ve daha iyi bir yer haline getireceğiz. Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi. Bunu bugün hep birlikte gösterdik ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor ifadesinde kullanmış. Hatta Spektrum'da da ilginç bir yazısı var, Özge Yaka. Berlin Elif Eralp'le sola dönebilir mi diye, Elif für Berlin diye bir yazıda yayınlandı. İlgilenen dinleyicilerimiz ona da bakabilirler. Merz ise hem Berlin'de hem de Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılan sandık çıkış anketlerinin partisi Hristiyan Demokrat Birliği için ağır yenilgiler öngörmesine rağmen görevde kalacağını söylüyor. O da görev aşığı bir insan herhalde zaten.
0: Hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyor diyelim o zaman yani.
1: Yatışıyor, evet,
0: Merz.
1: aynen öyle.
0: Hiç oyalamasam da hizmet etmeye devam edeceğim diye.
1: Evet. Peki, oradan Türkiye'ye geçelim mi yavaş
0: Bir
1: yavaş?
0: isterseniz Grönland'dan da bahsedelim.
1: Ha,
0: Çünkü
1: evet.
0: Donald Trump Grönland'da kontrolü ele geçirdim diye bir mesaj attı. Bu ilginç bir anlaşmadan söz ediliyor. Donald Trump ilk olarak duyurdu, ancak bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında, hazır diğer ülkelerin başkanları da gelecekken, Danimarka Başbakanı da orada olacakmış. Grönland'ın başbakanı da orada olacakmış, özerk yönetimin yani. Bir üçlü toplantı yapacaklar, anlaşmayı orada duyuracaklarmış. Bütün liderler anlaşma olduğunu duyurdu, ancak her birisi bizim istediğimiz gibi oldu dedi şu ana kadar. Bu çok ilginç. Hiçbir maddesi anlaşmanın neye dair olduğu, yani içeriğine dair hiçbir bilgi yok. Donald Trump Truth Social'dan ilk olarak paylaşıyor. Bu anlaşma diyor, Grönland'daki güvenlik ve diğer bütün ihtiyaçlar üzerinde Amerika'ya sürekli denetim sağlıyor ve Amerika'nın bütün kaygılarını tamamen gideriyor. Amerika Birleşik Devletleri için hiçbir maliyeti de olmayacak demiş. Amerika Birleşik Devletleri Grönland'ı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni korumak için Grönland'da gerekli olan her şeyi yapma yeteneğine sonsuza kadar sahip olacak. Bu şekilde duyuruyor anlaşmayı. ABD'nin düşmanlarının Grönland'da üs kuramayacağını da bu anlaşmayla açıklamış. Buna diğer ülkelerden de bir tek bu kısmına destek var gibi duruyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bir açıklama yapmış. O da diyor ki Danimarka Krallığı'nın egemenliğini bu anlaşma ve toprak bütünlüğünü ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını tanıyor demiş. Sonsuza dek burada Amerikan işte yönetimi derken oradaki Amerika'nın güvenliğinin ve sürekli olarak denetimini sağlıyor derken Donald Trump Danimarka Başbakanı Danimarka Krallığı'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor demiş. Grönland Özerk Hükümeti Başkanı Jens Frederik Nielsen ise anlaşmanın Grönland'ın çıkarlarını ve uluslararası işbirliğindeki yerini tanıdığını söylemiş. Yani herkes çok memnun anladığım kadarıyla bu anlaşmadan. Herkesin hakkını tanıyan bir anlaşma yapılmış.
1: Evet, olağanüstü
0: Ama
1: bir
0: daha imzalanmamış.
1: demok. Evet. Bu arada bu Yalan Dünya serisine de bir cümleyle devam edebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin başka yalanlarıyla çok meşhur Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., onun başkanlığındaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı risk olmadığına dair sağlam bilimsel kanıtlara rağmen Amerikalılardan cep telefonları ve 5G ile bağlantılı olası sağlık etkileri hakkında görüşlerini paylaşmalarını istiyor. Çok acayip bir durum bu. Aşıları kısıtlamak için büyük çaba gösterdi. Amerika'nın Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı HHS diye, HHS diye kısaltılıyor. Şimdi de 5G ağlarını hedef alıyormuş. Bu Robert F. Kennedy Jr. liderliğindeki bakanlık bu çürütülmüş teoriyle tamamen çürütülmüş çünkü hepsi yalan çıkmış bu daha önceki bu konudaki şeyler çeşitli akıllı sayaçlar WIFI akıllı sayaçlar, kablosuz altyapı, giyilebilir teknolojiler, kablosuz tıbbi cihazlar ve otonom araçlar da dahil birçok akıllı
0: WiFi
1: Wi-Fi,
0: dediniz, Wi-Fi değil mi?
1: evet.
0: Bu şekilde okuyunca biraz anlaşılmaz oldu.
1: Wi-Fi birçok akıllı cihazla ilişkili böyle Amerikalılardan cep telefonlarıyla bu görüşlerin araştırma eksikliklerini belirlemeye ve Amerikalıların sağlığını korumak için tasarlanmış kuralları güçlendireceğiz, yardımcı olacağız. Sizden de şey bekliyoruz demiş, katkı bekliyoruz demişler.
0: E
1: Son
0: bu
1: derece
0: bu bu bu bu 5G komplo teorisi Covid-19 döneminde özellikle ilk aylarında çok yaygınlaşmıştı. Nasıl bir alaka var? Hiçbir zaman kanıtlanamadı ama işte Covid-19 vakalarının yükseldiği yerler 5G teknolojisinin olduğu yerler vesaire falan deniyordu. Bu özellikle aşırı sağın hem aşı karşıtı hem işte Covid önlemleri karşıtı özellikle Donald Trump taraftarları arasında hızlı yürüyen komplo teorilerinden bir tanesiydi. Ancak bu haberde ilginç bir ayrıntı vermişler. Daha öncesinde de 5G'ye karşı komplo teorileri varmış. 2018 yılında 5G piyasaya sürülmeden önce bunun kanser vakalarıyla bağlantılı olduğundan da bahsediliyormuş. Burada herhalde Kennedy'nin tek bir haklı olabilecek cümlesi var. 5G kuleleri hakkındaki düşünceleri sorulduğunda genel itibariyle elektromanyetik radyasyon önemli bir sağlık sorunu demiş. Peki bunun her zaman için bilimsel olarak araştırılması gerekiyor elbette. Bu tarz teknolojilerin varsa bir takım yan etkileri vesaire. Ama buradan yola çıkarak vatandaşlardan istediği yani burada şey diyoruz vatandaşların kendilerinin bu konuda bilgi paylaşmasını istemiş. Bu ne anlama geliyor? Onu da bilmiyorum yani.
1: Evet, 5G ne demek? Cihazları internete bağlayan en gelişmiş hücresel ağ diye tanımlanıyor. Julia Muston'un haberinden okuyoruz bunu da Independent Türkçe'den. Ve yani bu ta 2019'da senin de belirttiğin gibi 2019'da bundan 7 hatta neredeyse 8 sene olacak. Amerika çapında kullanıma sunulmuş. 3 ay sonra da Covid-19 patlayınca 5G yaydı bunu diye bir komplo teorisi gayet yaygın bir hal almış internette. konservakalarıyla bağdırıyor. İşte böyle bir yalan dünya durumunda yaşamaya devam edeceğiz. Daha giderek artarak anlaşılan yani.
0: Evet,
1: Öyle
0: işte şimdi buradan isterseniz Türkiye haberlerine
1: evet. Evet,
0: geçebiliriz.
1: Türkiye haberlerine geçelim şimdi. Nedir durum?
0: Ağustos'ta önemli bir haber vardı. Osman Kavala'nın durumu, yani defaatle uluslararası kurumlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vesaire herkes açıklamalarda bulunuyor. Fakat bir türlü serbest bırakılmıyor. En son Ağustos'un aktardığına göre Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, daha doğrusu Türkiye'den Kavala'nın serbest bırakılması için atılan ya da planlanan somut adımları 14 Ekim tarihine kadar bildirmesini talep etmiş. Sonrasında ne olacak peki diyecek olursanız da Avrupa Konseyi'nin resmi takvimine göre 15-17 Eylül tarihlerinde bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını denetlemek üzere bir toplantı yapılmıştı. Şimdi burada komite Türkiye'den gelecek bilgileri 14 Ekim'e kadar istiyor. Eğer Türkiye verirse Kavala dosyasını Aralık başında, 1-3 Aralık'taki insan hakları toplantısında yeniden ele alacakmış. Yeniden ele alınca ne yapacak onu da bilmiyoruz tabii. Yani bu herhangi bir yaptırım söz konusu olmadığı için bu durum bu şekilde devam ediyor. Ama
1: Evet.
0: Türkiye'den yani son olarak yani günün sonunda 14 Ekim'e kadar somut olarak bize bu konuda atılan adımları gönderin diye bir açıklaması var Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin.
1: Evet, yani şimdiye kadar alınan kararların herhangi birine uyulmamış olduğu için ne şekilde bir gelişme olacağı konusunda çok fazla umutlu olacak bir durum olmadığını da söyleyebiliriz herhalde.
0: Evet, bu arada tabii Bakanlar Komitesi bir başka açıklamada daha bulundu. Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında da kararların uygulanmasının talep eden bir açıklamada bulundu. Sadece Osman Kavala değil.
1: Evet, şimdi bu borsa meselesiyle de ilgili fon soruşturmasında neler olduğu yolunda da önemli bazı bilgiler vardır. Yani bir İsviçre hesaplarına milyonlarca dolarlık transfer yapıldığına dair haberler vardı. Şeyde galiba, değil mi? Nerede gördük o haberi?
0: Yani benim önümdeki haberde şöyle SPK'nın 7 portföy yönetim şirketinin Tefas'taki işte fonlarını kapatıp 131 fonun tasfiyesine karar vermesinin ardından gözler şirketlerin ortaklık ve yönetim yapılarına çevrildi deniyor. Çok sayıda şirketin adı geçiyor. Şirketlerin portföylerinin arkasındaki holdinglerin yönetim kurullarına bakıldığında birçok alandan geniş isim yelpazesi varmış. 7 şirket 131 fon diye geçiyor ve Adalet Bakanı Akın Gürlek dün bir açıklama yapmıştı. Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 246 hesaba da erişim engeli getirildiğini söylemiş. Bu neden bilemiyorum ama böyle bir açıklama var. Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklamada bulundu. Çünkü Mehmet Şimşek'in programı bir türlü Türkiye'de operasyonlar bir politik kriz hali olduğu için bir türlü uygulanamıyor. Enflasyon da hep beklenenden daha yüksek çıkıyor. Bu hedefler de zaten artırılmıştı. Yıl sonundaki enflasyon beklentileri yükseltilmişti. Mehmet Şimşek en son açıklama yapmış. Yatırımcıyı korumak için emlak katılım evim ile bir evimi satın alma süreci başlattıklarını söylemiş. Hakları için ne gerekiyorsa yapılacak, muamelemiz farklı olacak diye bir şey söylemiş. Tam olarak neyden bahsettiğini anlayabilmiş değilim bu haber özetinde T24'ün ama Bakan Şimşek son günlerde fon piyasasında yaşanan krize ve borsadaki düşüşe yönelik de piyasalarda dün itibariyle yaşanan esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi diyor. Sınırlı sayıda diye özellikle vurgu yapmış. Sınırlı sayıda fonlardaki likidite problemi genele yayılmış sistematik risk söz konusu değildir diye böyle bir yani piyasaları rahatlatmaya yönelik açıklamada bulunmuş Hazine ve Maliye Bakanı.
1: Evet, ama gene T24'ün haberinde bakılacak olursa, şimdi baktım gördüm, yani çok geniş çaplı bir durumdan bahsediyor. Para trafiğinden bahsediliyor. İsviçre hesaplarına milyonlarca dolarlık ve avroluk aktarmalar yapılmış. Yani mesela soruşturma kapsamında Pusula Holding'in iki yöneticisinin hesaplarından İsviçre'deki hesaplara toplam 15 milyon dolar ve 25 milyon avro transfer edildiği belirtilmiş. Ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la gene aynı yönetimin anonim şirketinin yönetim kurulu başkanı Muhammed Yarız'ın hesaplarında fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü ve 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce yaklaşık 4 milyar Türk lirasına yakın hareketlilik olduğu tespit edilmiş. Yani büyük çaplı bir operasyonlar dizisinden bahsediyoruz herhalde. Yolsuzluklar mı desem, ne desem bilmiyorum. Yani ilk tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderilmiş. 25 milyon avro da Muhammed Yarız'ın hesabından geç. Yani toplamda 25 milyon avro para transferi var ve temerrüt de düşmeden önce Eylül 2026 hareketliliği altında raporda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın hesabında 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon Türk lirası tutarında transfer kaydedilmiş. İşte bakanlıkta, Adalet Bakanlığı'ndan da yapılan açıklama var. Bu hesabı, bu hesaplara yapılan transferleri tespit ettik diyorlar, ama bunun nasıl devam edeceği konusunda bilmiyoruz size doğrusunu istersen. Peki Mahfi Eğilmez de yine T24'te bu fon krizinin faturasını kim ödeyecek diyor. Öyle bir başlıkla T24 ekonomide yazmış. Son dönemde yatırım fonları etrafında yaşananlar yalnızca birkaç pardon, fonun veya yatırımcının hikayesi olarak görülmemeli. Asıl tartışılması gereken soru şu: ortaya çıkan zararın faturasını kim ödeyecek diyor. Belki bu soruyu Ali Bilge'ye de sorma fırsatımız olur birazdan.
0: Evet.
1: Evet, Türkiye'den başka önemli bir vermemiz gereken haber var mı?
0: En son biliyorsunuz LGBTİ artı derneklerine, aktivistlerine
1: Evet.
0: yönelik operasyonlar vardı. Onun üzerine yeni operasyonlar yok ama açıklamalar var. Kaos GL'den özellikle gözaltına alınan ve tutuklananlar için bir açıklama vardı. Kötü muameleden söz ediliyor. Tecride maruz bırakılıyor arkadaşlarımız diye bir açıklamada bulunulmuştu. Ayrıca hafta sonu dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen ve araştırmacılar Türkiye'deki LGBTİ artı hak savunuculara yönelik gözaltı ve tutuklamalara karşı ortak bir açıklama yaptılar. Biyanet'te yer alıyor bu haberde. 1250 kadar akademisyen ve araştırmacı, aralarında da çok sayıda önemli isim var. Judith Butler var, Slavoj Žižek var, Etienne Balibar var, Nivi Gordon var,
1: Eyal
0: Eyal Weizman,
1: Bazman var, evet.
0: bizim de konuk ettiğimiz isimlerden bir tanesiydi Eyal Weizman. Onun gibi birçok isim ortak açıklama yapmışlar. Türkiye'de ve LGBTİ insan hakları savunucularının kitlesel olarak gözaltına alınmasını güçlü biçimde kınıyor ve derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz diyorlar.
1: Evet, yani Metin, meslektaşlarımızın ve Türkiye'deki LGBTİ artı hareketinin yanındayız sözleriyle de sona eriyor. Evet. Peki, bu şekilde bu bloku, birinci saati kapatmış oluyoruz. Şimdi bir ara verelim, sonra Ali Bilge ile görüşeceğiz.
2: Açık Gazete.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici. But if we're to have
2: a perfect understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
6: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
7: Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
8: Merhaba, günaydın.
7: Günaydın.
6: Evet, gene Türkiye ve dünya gündemi hayli karmaşık, inişli çıkışlı ve çok yalanlar, dolanlarla da dolu bir ortam arz ediyor ama bir şekilde yorumlamaya çalışacağız herhalde. Bugün evet. Ekonomi politik gündeminde neler var?
7: Çok şey var, değinebileceğimiz kadar değinmeye çalışalım. Ama yani son günlerde işte bu fon batışı tamamen alanı kaplamış durumda. Bütün detaylarıyla tartışılıyor kamuoyunda. Ben onun detaylarına girmeyeceğim ama şöyle bir değinmek istiyorum.
6: Evet, yani, biraz önce biz de çünkü sizinle de biraz konuşuruz, yorumlamaya çalışırız demiştim. Çok evet. Beklenmedik derecede güçlü iddialar da var şimdi, büyük para transferleri vesaire.
7: Vallahi işte çeyrek asıra yaklaşan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar döneminde şöyle kabaca, yani Türkiye'nin 100 yıllık dolandırıcılık, yolsuzluk, skandallar tarihine değil de sadece şu çeyrek yüzyıla kabaca baktığımızda, ki Adalet ve Kalkınma Partisi 15 aylık bir partiyken iktidara gelmişti ve o günlerin gündeminde 80'lerin ve 90'ların birikimli banka yolsuzluklarının, medya yolsuzluklarının, enerji, telekomünikasyon, özelleştirme yolsuzluklarının üzerine gelen bir parti oldu ve o dönem tabir hortumculuktu, bankaların hortumlanması. Hortumlanan bankaların skandalların üzerine iktidar olmuştu ve bu anlamda sicili de oldukça temizdi. Hatırlatalım, yani Türkiye'nin 2001 krizine, 2001-2002 krizinde Dünya Bankası raporlarına göre İmar Bankası hariç milli gelirinin %35'i kadar, 77 milyar kamu ve özel dolarlık bir faturası olduydu. Birikimli bankacılık yolsuzluklarının ve skandallarının, onun üzerine iktidar oldu ve ya zaten yolsuzluk ve yoksulluğu öne sürerek iktidar olmuştu. Geçen 25 yıl içerisinde baktığımızda, bazılarını tekrar edeceğim, bazıları 90'lardan 2000'lere intikal eden, İmar Bankası olayı bu çeyrek yüzyılın içinde uzan, TMSF şirketleri, İhlas Finansları, devre mülk organizasyonları bu 25 yılın içinde, arsa ve imar vaadiyle yatırım model, Çiftlik Bank, kripto para yatırım platformları, bunlar böyle göz yumularak adeta, izin verilerek yapılan şeyler. En son, yani bunları detaylandırmak mümkün ama işte finansman şirketleri, gayrimenkul yatırım fonları ve en son da işte kurulan fonlar. Şimdi bunlar, yani herkes zaten gözümüzün önünde cereyan ediyor. Böyle kaza geliyorum diyerek bunlar yaşanıyor. Bunun Ankara'da, Türkiye genelinde 2,5-3 yıldır konuşuluyor. Hele son bir yıldır bizzat bakan işaret ediyordu, Mehmet Şimşek. Ve sermaye piyasası kurulu, yani Türkiye'de aslında bu işleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen otokratik rejimle ilişkilendirmeden bakmamak gerekiyor. Yani neden uzuyor bazı şeyler? Bizim az demokraside de yolsuzluklar, skandallarla karşı karşıya kaldık. Biraz önce söylediğim gibi göz yumulan hem bir yönetememezlik hem de göz yumma birlikte cereyan ediyor bu işlerde. Bu fon skandalları, bu yaşanan olaylarla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemi ilişkilendirmemek mümkün değil. Çünkü bu otokratik rejimde her şey bir kişi biz bir yerde toplanıyor. Yani mahkemeler orada toplanıyor, Merkez Bankası orada toplanıyor, sermaye piyasası, borsa yönetimi, bağımsız sözde idari otoriteler dediğimiz yapı, mahkemeler yani her şey bir şeyde toplanıyor ve dolayısıyla yani bakanların, bürokrasinin araya girip bazı şeyleri müdahale etme şansı da sıfırlanıyor bu tür rejimlerde. Burada da yani o kadar göz göre bir şey ki bakın 2026 yılında sadece sonuçlanmadı. Borsada işlem gören hisse senedi sayısı 630. Bunun 37'si bu sene devreye giren, onları çıkarıyoruz yani halka arzı yeni yapılan şeyler. 593 tane hisse varmış. Bunlar dolar bazında karlı olan, pozitif işlem gören hisse sayısı 142. Yani 451 hisse zararda zaten %76'sı borsada. Yani hisse bazında, toplam hisse bazında. 100 diye 30 diye geliştirilen endeksler var borsada. 100 hissenin sadece 32 tanesi pozitif dolar bazında, %68'i zararda. BIST 30'un ki en seçkinler grubu, bunun 30 hisseden 13'ü, %42'ci pozitif, %57'si zararda. Böyle bir borsa manzarasının içerisinde böyle dev şirketler var yani işte Türkiye'nin Tüpraş'ı, Aselsan'ı, Ereğli gibi bunları böyle işte Türkiye'nin en büyük kuruluşları. Bunların kat be kat üstünde hisse getirileri olan şey var. Bazı şirketler türüyor. Hiç ismini bilmiyorsunuz. Yani yoldan geçen ne sorsanız burada bir anormallik olduğunu size söyler. Yani borsadan anlamasanız deseniz ki Türkiye'nin işte 100 yıllık kuruşu rafineri, bu da kamunun da biliyorsunuz büyük bir holdinge denildi. Aselsan gibi bir işte son yılların flash silah sanayinde şey var. İşte Ereğli gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş bir demir çelik şeyi var. Bunları söyler ama öbürlerini söylemez. Böyle bir anormallik. Yani bu dolayısıyla yani bunu bunları böyle bir dolandırıcılığın böyle bir sistemin işlediğini anlatan insanlar ceza yedi. Anlatan insanlar gözaltına alındı öncesinde. Anlatanlar suç işlemiş gibi algılanıldı. Dolayısıyla bunun altını çizmek lazım. Ha, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemle de bunu ilişkilendirerek bakmak gerekiyor. Yani işin birkaç yıla sari gitmesi, birkaç yıl boyunca sürmesi, göz yumulması ve buna medyanın destek olması ki iktidar desteği medyada bunların reklamlarından geçilemiyor. Ve dediğim gibi daha önce sayısız örnekleri var Türkiye'de. Yani bakın finansman şirketleri faizsiz bankacılık diye 2021 yılında devreye sokulan banka gibi işleyen katılım bankacılıkları ve çok çeşitli finansal yapılar da kuruldu Türkiye'de ve bunların üst denetim birimleri de var. Ne BDDK var, ne var sermaye piyasası kurulu var, ne var borsa kendi denetim süreçleri var ve bunların hiçbiri işlemiyor. Mesele zaten denetim hususuna göz yumulması. Her şeye müdahale eden ki bir diğer unsur da ahbap çavuş kapitalizmi diye falan yani bakıyorsunuz birinin eşi sermaye piyasası kurulunun üyesi birinin akrabalık ilişkisi sarayın en üst tepesindeki bir isimle düğümleniyor ve bunların örgüsü var Türkiye'de. Yani Türkiye'de son 25 yıl içerisinde oluşturulan sermaye, bürokratik ve siyasi kadrolar, böyle Rothschild ailesinde kuzenler birbirleriyle evlendirilir ve sermaye dışarı çıkmaz. Aşk da yoktur o yüzden fazla. Burada da böyle iç içe geçmiş örgüler, yapılar var. Havuzlar arası, bürokrasi, siyaset ve sermaye yapıları arasında. Dolayısıyla bunlar korunan, göz yumulan şeyler oluyor. Artık bıçak kemiğe dayanıyor. Ne oluyor? Yani bu tür durumlarda yabancılar, yani sonuçta Türkiye işte borsaya giren, hazine bono ve tahvile giren, mevduata giren, Türkiye'deki mali enstrümanların getirisine göre yabancılara muhtaç bir ülke. Son yabancı raporlarında, ki onda da olumsuz, yani istenilen seviyede girmek şey yok. Türkiye böyle neredeyse yabancı raporlarında bu durum, bu fonların yükselişi, bu şişirme hisseler orada da ele alındı ve büyüklerin raporlarında, yani Türkiye hani OECD şeyinde faht listesinde kara liste, gri liste var ya, bu anlamda neredeyse Afrika Ligi'ne girme durumuyla karşı karşıya kalındı. Ve Mehmet Şimşek de bu işleri bilir, ama yani kendisi de istifa müessesesi diyen bir müesseseden habersiz zaten. Bakın, yani bir tane istifa yok bu kadar olayda. Bir tane istifa yok. Ne bürokraside ne siyasette bir tane istifa yok. Yani sonuçta bütün bunlar sonunda bu işe el atmayı beraberinde getirdi.
6: Evet,
7: Bakın.
6: Ali Bey, bu konuda ben de bir şey söyleyeyim izninizle. Bu konuda T24'te Mahfiye İlmez'in bir yeni yazısı var. Fon krizinin faturasını kim ödeyecek diye. Yani sizin dediklerinizde de atıf yapmış gibi oluyor. Önce bu düzeneyi kuranların, ardından da gerekli denetimi yapmayarak önlemeyenlerin sorumluluğu ortaya konmalı. Yani yatırımcı normal piyasa riskini aldıysa bunun sonuçlarını da belli ölçüde üstlenmeli. Ama bütün bunların sonunda faturanın sisteme hiç girmemiş insanların üzerine bırakılması kabul edilmemeli. Bunun zararını, faturasını fon krizinin kim ödeyecek diyor ve üç şeyi, yani henüz bütün hukuki süreçler tamamlanmış değil. Bu sebeple yaşananları kesinleşmiş bir Ponzi sistemi olarak tırnak içinde nitelemek doğru olmaz. Ancak olağanüstü getiriler, düşük likiditeli varlıklar ve bunların yarattığı fiyat hareketleri, Ponzi benzeri mekanizmaların nasıl oluşabildiği sorusunu yeniden gündeme getiriyor demiş ve üç ayrı aktörün sorumluluğu sorgulanıyor. Eğer gerçekten kurallara aykırı bir düzenek kurulmuşsa bunu tasarlayan ve işletenlerin sorumluluğu var. İkinci olarak kamu otoritesinin sorumluluğu, sizin de bahsettiğiniz gibi tartışılmalı diyor ki hiç böyle bir tartışma yok. Ve yani SPK bazı fonların 2025'in sonlarından, Sermaye Piyasası Kurulu sonlarından itibaren düşük fiilli dolaşıma sahip hisselerinde temel ekonomik büyüklüklerle açıklanamayan fiyat hareketlerine yol açtığının gözlemlediğini açıkladı. Bu sorunun yanıtı sorumluların belirlenmesi kadar önemli görülüyor. Ve üçüncü olarak da yatırımcının sorumluluğu var. Yatırım yapan kişi elbette risk alır. Özellikle de geçmişte defalarca örneği görülmüş biçimde olağanüstü getiriler vaat edilen bir yatırımda bu getiri nasıl mümkün oluyor sorusunu sormak yatırımcının da sorumluluğudur diyor. Ama finans piyasalarının en eski derslerinden biri şudur diye bitiriyor yazısını. Olağanüstü getiri genellikle olağanüstü risk demektir. Burada önemli bir ayrım da, yüksek risk almakla kandırılmak aynı şey değil. Kandırılan yatırımcı ile sistemi kuran kişiyi aynı sorumluluk düzeyinde görmek doğru olmaz. Asıl gözden kaçan grupsa bu işlere hiç girmeyenler, parasını yatıracak birikimi olmayanlar ve parasını yüksek getirinin cazibesine kapılmadan daha düşük getirili, daha sağlam yatırım araçlarında tutarlar. Yani böyle bir sistematik
7: Şimdi
6: inceleme yapmış.
7: Mahfiye İlmez çok eski bir dostumdur. 1982'deki bankerler skandalında da o zaman hazinede, maliyede daha genç bir bürokrattı. Ona bu konudaki bir geniş bir tecrübesi vardır. Ama skandallar, bu tür Ponzi gelişmeleri bir tarih, yani sadece çeyrek yüzyılda 30 küsür sıralamak mümkün bu tür olayları. Bir fıkra vardır, böyle bir laboratuvarda şaşkınlık yaratan bir deney gerçekleştirilir. İşte aslanla kuzu yan yana birbiriyle son derece uyumlu geçinirler. Medyanın ilgisini çeker, bilim adamlarının ilgisini çeker. Gerçekten insanlar bunu incelemeye falan başlarlar. Sonunda birisi der ki, laboratuvarın başındaki yönetici, Allah aşkına şunu bir sırrını söyle der. Der ki o da, biz her gün aslanın yanına yeni bir kuzu koyuyoruz. Türkiye'de de böyle. Yani bu tarihe baktığınızda sadece 25 yıla sürekli aslanın yanına bir kuzu konuyor. Bunu medya ile pompalıyorsunuz. Ondan sonra ve devletin temel görevi yatırımcılar, yani niye bu birimler kuruluyor? Niye bir bürokrasi var? Niye işte hem piyasa ekonomisi diyorsunuz, işte ama sermaye piyasası kurulunuz var, bankacılık denetleme kurulunuz var, merkez bankanız var vesaire vesaire. Bunlar var ve bunlar işlevini yerine getirmiyor. Neden getiremiyor? Bunlar açıklanmıyor. Sürekli aslanın yanına bir kuzu konularak ikisinin birlikte olması sağlanıyor. Böylesine bir skandallar şey yaşıyoruz. Bakın, 1982 yılındaki meşhur banker skandalında askeri yönetim vardı. Askeri junta vardı yani. Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi'nin dönemin başbakan yardımcısı, ekonomiden sonunda Turgut Özal istifa etti. Maliye Bakanı Kaya Erdem de istifa etti. Yani askeri junta döneminde yaşanan işte bir kuzu aslan hikayesinde istifa yaşandı. Bugün onu bile göremiyoruz.
6: Evet,
7: Nitekim
6: hiçbir
7: o.
6: sorumluluk yok değil mi?
7: Ha.
6: Yani Mahve İlmez'e bir kez daha dönecek olursak yazısına, elbette devlet finansal sistemi korumalı, yatırımcıların haklarını gözetmeli ve hukuka aykırı uygulamaları engellemeli. Ancak yatırımcıyı korumakla yatırımcının bütün yatırım riskini topluma aktarmak aynı şey değil. Önce bu düzeneği kuranların, ardından da gerekli denetimi yapmayarak önlemeyenlerin sorumluluğu ortaya konmalı. Yatırımcı normal piyasa riskini aldıysa bunun sonuçlarını da belli ölçüde üstlenmeli diyor. Ama bütün bunların sonunda faturanın sisteme hiç girmemiş insanların üzerine bırakılması kabul edilmemeli diyor.
7: Yani bu burada Mahve İlmez de deneyimleriyle bu işleri çok iyi bilir. Türkiye'de kendi bürokratik döneminde de yaşanan skandalların işte tasfiye kurulları vesaire, onun dışındaki kalanı hazine tarafından ödenmiştir. Yani bu işlere bulaşmayanlar bulaşanların kayıplarını ödemişlerdir. O kayıplar da başkalarına sermaye olmuştur, servet olmuştur. Bugüne kadar bakın, yani %35'i diyorum, Dünya Bankası raporlarına göre birikimli 80 ve 90'lı yılların banka faturası. Bundan tutuklu bir tane insan yok. Sadece dönemin Cumhurbaşkanı'nın aile fotoğrafına giren 3 banka sahibi vardı. Onlar bugün hiçbir şekilde, yani bunlar, bu tasfiye edilen bu borçları, bu maliyeti Türkiye'nin halkları ödedi. Bugün de bundan çok farklı olmayacak ve dediğim gibi son 25 yılın benzer şeyleri, olayları da bunlarda da aynı şekilde bu toplumsal maliyetini vergi verenler ödediler ve bunda da böylece cereyan edeceği çok açık. Ve çünkü bakın, geçenlerde yani bazı şeyler var. Bir İran Bankası'nın faaliyetleri durduruldu. Bu 2 hafta içerisinde, 10 gün içerisinde acayip şeyler var. Bank Melat mesela, bu 46 yıllık bir bankaydı. Bank faaliyetleri durduruldu Türkiye'de. Temel bir de İran yaptırımları daha da genişletti ya, Amerika Birleşik Devletleri. Biz Cumhurbaşkanı da Birleşmiş Milletler'e gidip Trump'la görüşmeyi düşünüyor. Onun öncesinde İran Bankası'nın faaliyetleri durduruldu. Bu İslam devriminden sonra kurulan bir banka. İşte bu bankanın devrim
6: Millet Bankası diye
7: muhafızlarıydı.
6: çevirebiliriz değil mi? Bank
7: Efendim?
6: Melat. Millet Bankası
7: Evet, Millet
6: anlamına
7: Bankası.
6: geliyor.
7: Zaten devrim muhafızları ile ilişkisi olduğu öne sürülerek yapıldı. Bu şey, El koyma ama tam Amerika'ya yani bu seyahat öncesinde cereyan etti bu. Zaten daha önce de bir de şey vardı. Yine bu 10 gün içerisinde oldu. Bir banka yine bir katılım faizsiz katılım bankası Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım listesine kondu Türkiye'de. Golden Global Yatırım Bankası diye. TMSF el koydu. Yani bunlar işte İran'la özellikle İran'ın hava yollarıyla ilişkili olduğu ispatlanan şirketlere verilen krediler falan nedeniyle yani abi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım alanı genişleyince de Türkiye'nin zaten Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkisindeki inişli çıkışlı kimi zaman son derece coşkulu ilişkiler öncesi şey görüşmeler öncesinde böyle iki şeye de el kondu. Yani Türkiye her anlamda yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otoriter rejimin yani siyaset üretmede politika üretmede bakın ha Karadeniz'de bu çok ilginç. Bir rapor yayınlandı. Bu rapor Türk Armatörler Birliği. Şimdi bakın 2022 yılının savaşın başlamasından itibaren 2022 Şubat'ında 2026 Ağustos 2026 arasındaki ondan sonra da bir gemi daha bombalandı. 100 Türkiye sahipli, kontrollü, bayraklı, işte işleticisi Türk olan 147 ticari gemi saldırıya uğramış. Karadeniz'de.
6: Evet, müthiş bir rakam yani.
7: Ve bunda hasar meydana gelmiş. Yani ve bunlarda da 37 kişi hayatını kaybetmiş. 48 kişi yaralanmış. Şimdi ve bu nedenle Karadeniz Uluslararası Sigorta Birliği diye bir şey var. Unuttum şimdi ismini. Yani bu risk değerlendirmesi yapıyor. Ona göre de maliyetin artıyor sigorta. Gemi gidiyor. Burada inanılmaz bir ticarette kullanılan Türkiye bandıralı vesaire biraz önce söylediğim şekilde bir gemi trafiği var. Ve yüksek şeye geçti Türkiye. Risk Karadeniz daha doğrusu. Daha önce kıyılardı. Rusya kıyısı, Ukrayna kıyısı. Oralarda şey yapılıyordu. Oralara yaklaşınca sigorta şeyleri artıyordu. Oralara indi. Dolayısıyla bizim bundan haberimiz yok. 147 gemi saldırıya uğruyor. Buradaki hasar, mali kayıplar, insan kayıpları konusunda yeterince mali kayıplar konusunda bilgimiz yok. İnsan kayıpları Armatörler Birliği'nin raporunda var. Bu da yeni yayınlandı. Ama Karadeniz güvenli bir deniz olmaktan çıkıp güvensiz bir şey oldu. Dolayısıyla lan deniz sigortası neymiş? Joint War Committee. Böyle bir yüksek risk kapsamına alınmış. Yani Hürmüz'e benzer vaziyete geldi. Dolayısıyla maliyetler artıyor. Bunların Türkiye ekonomisine getirileri çok yüksek. Rusya ile olan ilişkileriniz belli. %95'ini doğal gazınızın hala oradan alıyorsunuz. %petrolünüzün %60'ını oradan alıyorsunuz. Ve sonuçta bakın ticaret bu Armatörler Birliği demiş ki ya yani bunu bir çözmemiz lazım. Bu gemilerimiz gidiyor. Yüzlerce binlerce ticaret yapılıyor. Gemiler, tekneler, şunlar bunlar. Yani bir şey yapmamız lazım. Şeye bizim bu Ankara Hukuk Fakültesi'nin içerisinde üniversitesi deniz hukuku masası şeyi var. Araştırma merkezi var. Eskiden beri var ben bunu bilirim. Demişler ki yani biz ne yapmamız lazım? Ticaret gemilerinin kendi savunma kapasitesini nasıl örgütleyebiliriz, artırabiliriz? Ticari gemi kendi savunma kapasitesini. Tamam
6: Evet.
7: mı? Yani diyor ki gitmişler bunlar bize bir rapor hazırla. Bu hem uluslararası hukuka uygun olsun hem iç hukuka uygun olsun. İşte bu İHA'lara karşı elektronik sistemlerini jammer'lar Ve başka bir savunma sistemi ne kullanabiliriz? Yani ama bunlar askeri platform gibi de görünmesin, yoksa hedef oluyoruz. Zaten hedef oluyoruz, bir de askeri platform gibi hedef olacağız. Bizim bütün bu seyri sefer hikayelerimizi, haberleşmemizi, ticaret ilişkilerimizi de tehlikeye atmamalı. Hiç bunlardan biz haberdar mıyız? Yok. Yani bu Karadeniz'de dibimizde oluyor.
6: Evet.
7: Dolayısıyla bütün bu, yani bu konuda Türkiye'nin Rusya'ya nota verdiği gördük mü? Sadece bir iki kez hatırlıyorum, Ukrayna'da Rusya Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İşte biz böyle zayıf yönetiliyoruz. Bu dış politikada, işte bu hisse senetlerinde, onlarda vesairede. Bakın, yine bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi otokrasinin yönetim gaflarına bir tane daha ekleyeyim. Valla böyle bir şey oldu, hiç aklımda yoktu aslında. Şimdi biz dünya ticaret Çinlilere otomotiv fabrikası kuracak diye bir Çin firmasına şey verdik. Dedik ki, buyur sen madem bize şey kuruyorsun, fabrika kuracaksın, sana ithalat izni de veriyoruz, vergini de indiriyoruz. Fabrikayı kurmadan önce sana bir teşvik veriyoruz dedik. Ondan sonra bu teşvik ne?
6: Bir bağlantıda
8: Evet, ben de duyamıyorum şu anda.
6: kopukluk oldu galiba.
8: Evet, ama zaten sürenin de sonuna
6: Yine
8: geliyorduk. İşte
6: gelmiştik.
8: evet.
6: Ali Bey'e bir uyarı gönderebilir miyiz bilmiyorum. Yani ben Ali Bey'in söylediği son
8: Ondan sonra
6: sözlerden Ali
7: efendim.
6: Bey bir bağlantı kopukluğu oldu.
8: Evet, koptunuz Ali Bey. O yüzden
7: Öyle
8: son
7: mi? Ben
8: evet.
7: koptuyorum.
8: Evet.
6: Evet.
7: Nerede koptum?
8: Valla bir dakikadır
6: Karadeniz.
8: falan neredeyse şey.
7: Çin'e girmiş miydim bu
6: Evet,
7: otomotiv?
6: girmiştiniz. Evet.
7: Yani sonuçta
8: Ama bu arada
7: Çin'e.
8: sonuna geldik Ali Bey, şeyin
7: Tamam.
8: süremizin
7: Bunu
8: de.
7: tamamlayayım artık.
8: Tamam.
7: Çin'e teşviki verdik. Çin ithalat yaptı. Sattı otomobilini. Yatırımdan da vazgeçti. Gitti. Ama diğer Çinli firmalar onu ayrıcalık tanıdın. Diğer otomotiv firma Çin şikayet etti Türkiye'yi. Ve Türkiye şimdi Dünya Ticaret Örgütü'nde ceza yedi. Yıllık neredeyse, yani kesinleşmedi, itiraz hakkı var ama Deniz Yavuz Yılmaz'ın hesaplamalarına göre, yeni parti milletvekili, yıllık 100 milyon dolarlık bir ceza yeme durumuyla da karşı karşıya. Yani biz böyle yönetiliyoruz. Fondan otomotive ve Karadeniz'deki gemilerin karşılaştığı tehlikelerle birlikte ele aldığımızda. Yani bugün aklımdaki şeyin dışına çıktık ama
6: Evet, ama çok
7: fikirde.
6: önemli bir konu. Yani özellikle de adalet sisteminin temelleriyle ilgili çok önemli bir şey var ve
7: Ya
6: tekrar
7: yani
6: bu.
7: Adalet Bakanı'nın eşi Sermaye Piyasası Kurulu'nda kurul üyesiymiş.
6: Evet,
7: Yani
6: 14 önce.
7: bu işte demin anlattığım model bu. Neyse, kapatıyorum.
6: Peki, o zaman
7: Hoşça
6: yani
7: kalın. Bugün
6: çok
7: şeye
6: teşekkür.
7: girmedik yani. İmralı sürecine sonra gireriz.
6: Tamam.
7: Hadi hoşça kalın.
6: Peki, çok
8: Görüşmek üzere.
6: teşekkürler.
8: Görüşmek
6: Görüşmek
8: üzere.
6: üzere.
5: Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete.

0: Apaçık Radyo.
1: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de... ...Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Merhabalar, günaydın, günaydın
0: Günaydın.
1: herkes, günaydın, günaydın herkese.
0: Evet, haftanın karikatürleri
1: Ya
0: gene çok
1: aslında
0: yoğun.
1: güzel bir şeyle başlamak istiyordum. Bu Elif Eralp'in Sol Partisi %26'ya yakın oy almış. Yani
0: Evet.
1: kutluyorum. Dün akşam da Hayati Boyacıoğlu çizip paylaştı karikatürünü ama programı artık hazırlamıştım. Yetiştiremedim yani programdaki karikatürlere. Umarım haftaya savaş konuşmayız da bunu konuşuruz. Ortalık yine çok kızıştı çünkü dur bakalım ne olacak. Evet, bu hafta değineceğimiz karikatürlerin sayısı belki her zamankinden biraz daha fazla. Onun için az hızlı gideceğim. İlk
0: Tamam.
1: karikatür... Evet. Bir şey mi
0: Tamam.
1: dedin?
0: Yok, gayet tabii hemen lütfen dedim yani.
1: Peki. İlk karikatür Aslı Alpar'ın kaleminden çıkıyor. Oldukça yalın bir çizim bu. Kapağı kapalı bir kitap çizmiş Aslı Alpar. Bu kalın sert kapaklı kitabın başlığı adı İnsan Hakları. Kapak tamamen siyah, başlık İnsan Hakları ise büyük beyaz harflerle yazılmış. Ve bütün kalın kapaklı ciltli kitaplarda olduğu gibi bu kitabın da içinde ince bir şerit kurdele bir ayraç var. Kitabın dışarıya doğru, kitabın içinden dışarıya doğru sarkıyor. Ne var bunda diyeceksiniz. Şimdi İnsan Hakları kitabından dışarı sarkan bu kurdele renkli. Ve hangi renklerde? Gökkuşağının renklerinde. Yorum yapmayacağım. Bilin bakalım Aslı Alpar ne demek istemiş İnsan Hakları kitabının içinden sarkıttığı gökkuşağı kurdeleyle.
0: Az ve öz.
1: Az ve öz, evet. İşte karikatür. Hayati Boyacıoğlu ile devam edelim. Hayati de kendine özgü yine o yalın çizgisiyle bize bir cezaevi çizmiş. Demir parmaklıklı penceresi ve tepesindeki dikenli telleriyle böyle tipik bir hapishane. Mahpushane. Binanın önünde de elinde tüfeğiyle nöbet tutan bir jandarma erini görüyoruz. Ha bir de kara kedi var. Kedinin adı Osman olabilir mi acaba? Malum.
0: Evet o.
1: Osman Tuğba Tekerik'in kedisinin adıymış.
0: Evet.
1: İçeri alındığında Tuğba Osman da dışarıdaymış. Neyse karikatürdeki Osman diyelim binanın önünde oturmuş sahibinin çıkmasını beklerken binanın önündeki ilginç tabelaya bakalım. Hayati Boyacıoğlu'nun kondurduğu ilginç tabela. Hani böyle yeşil zemin üzerinde ortada dört insan figürü bulunur ve üzerinde de dört keşeden böyle merkeze doğru yönelen beyaz oklar, dört tane beyaz ok vardır. Kare şeklinde bir güvenlik tabelası. Öyle bir tabela. Yani toplanma alanı tabelası.
0: Toplanma alanı değil mi?
1: Evet.
0: Depremlere
1: Her
0: karşı.
1: yerde görebiliyoruz. Depreme karşı acil durumda herkes burada toplansın deniyor. Bu tabelayı neden hapishanenin önüne kondurduğunu bilemiyoruz. Ya da Hayati Boyacıoğlu bu hafta çizip paylaştığı ikinci bir karikatürle
0: Değil mi? Depremlere
1: her
0: karşı.
1: yerde görebiliyoruz. Depreme karşı acil durumda herkes burada toplansın deniyor. Bu tabelayı neden hapishanenin önüne kondurduğunu bilemiyoruz. Ya da Hayati Boyacıoğlu bu hafta çizip paylaştığı ikinci bir karikatürle belki bunu biraz daha

0: Ve evin hanımı arkasından sesleniyor beyin. Evde boş oturacağına git içeride çevre dedin. Bu karikatür de.
1: Trajikomik.
0: Evet yani açıklama gerektirmiyor ama yine bir önceki karikatürle işte bağdaştıracak olursak, bütünleyeceksek adamın toplanma yerine götürülmekte olduğu varsayımında bulunabiliriz değil mi?
1: Evet, toplanma alanına götürülüyor.
0: Evet. Hayırlısıyla. Şimdi konuyu Zehra Ömeroğlu'nun bir karikatürüyle kapatmak istiyorum. Zehra nedense bu karikatürünü sosyal medya hesaplarında İngilizce olarak paylaştı. Ben çevirdim. Önce karikatürde ne görüyoruz onu anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce. Sahne İstanbul'da bir açık alanda geçiyor. Hatta burası Kadıköy veya Üsküdar sahil şeridi bile olabilir. Zira arka planda sol tarafta Tarihi Yarımada var. Yeni cami herhalde minareleri. Sağ tarafta ise Galata Kulesi'ni görüyoruz. İki yakayı birleştiren bir de köprü var. Ön planda ise şık giyimli bir genç adam. Elindeki çiçek buketini arkasındaki bankın üzerine bırakmış, kondurmuş. Bir ayağının üzerinde diz çökmüş. Yine elinde tuttuğu açık kutuda parıldayan yüzüğü karşısında ayakta bekleyen kız arkadaşına doğru tutuyor. Yani anlayacağınız bu gayet romantik, tipik bir evlenme teklifi enstantanesi diyeceğim ben buna.
1: Evet, izdivaç teklifi aslında
0: İzdivaç
1: biz.
0: teklifi, evet. Böyle romantik bir ortamda arkada işte Tarihi Yarımada'da İstanbul görüntüsü sevgilisine evlenme teklif eden bir genç. Fakat genç kadın bayağı tedirgin. Yani böyle endişeli bakışlarla çevreyi gözlüyor. Hatta elinde yüzükle diğerde diz çökmüş bekleyen adam hiç bakmıyor bile arkasına bakıyor. Ve şöyle konuşuyor, evlilik mi? Peki ya el ele tutuşmuş gay bir çiftle karşılaşırsak? Ne büyük tehlike, değil mi?
1: Evet.
0: Bu karikatürün üzerindeki açıklayıcı başlık da İngilizceydi. Şöyle çevirdim. Türkiye aileyi korumak için LGBT artı gruplarına baskın düzenliyor. Bunu İngilizce yazmıştı. Fakat yine de ben İngilizce bilenlerin, yabancıların bunu anlayabileceklerinden şüpheliyim yani. Değil mi? Yani
1: Amma koşucu oldun sen de.
0: bilmiyorum yani. Bu karikatürde ironi var mı yok mu bilemiyorum. Kuşkucu mu oldum diyorsunuz?
1: Bence her yerde anlaşılacaktır bu artık Türkiye'ye özgü bir durum olmadığı için.
0: Ha öyle mi?
1: Tabii.
0: Pekala. Ben yine de çevreyi kollayayım ya. Neyse. Bu arada Zehra Ömeroğlu hatırlayacaksınız bir müddet önce stüdyomuzda gelmiş konuk olmuştu bize yayınımızda.
1: Evet.
0: O gün bir haber açıklamıştı bize kendisinin yıllar süren yargı sürecini bir karikatüründen ötürü ve yurt dışında geçirdiği zor zamanları anlatan bir grafik roman hazırlamıştı ve bu kitabın da sonbaharda çıkmasını bekliyordu. Beklenen gün geldi. Kitap Almanya'da 8 Ekim tarihinde çıkacak ve ilk olarak Frankfurt Kitap Fuarı'nda okurlarla buluşacakmış. Zehra kitabı ile ilgili şöyle konuşuyor. Kendi deneyimlerimin ötesinde bu. Etrafımızdaki baskılara rağmen yaşamaya, konuşmaya ve kendimizi ifade etmeye çabalayan hepimizle ilgili bir durum. Bunun bir kısmı ciddi, bir kısmı acı verici, bir kısmı ise tamamen komik. Tüm bunların içindeki mizahı bulmak ise muhtemelen en sevdiğim kısım diyor. Bu şekilde yaklaşıyor kendi kitabına ve yaşadıklarına tabii ki. Kitap Almanya'dan başka Hollanda'da, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da İngilizce olarak yayınlanacak. Ayrıca Fransızca ve İngilizce çevirileri de yapılıyormuş. Türkçesini sordum, şimdilik beklemek gerekiyormuş dedi. Evet.
1: Hazır değil Türkçesi yani.
0: Değil, değil. Belki de hazırdır, kim bilir. De yani yayın evi yoktur falan.
1: Evet.
0: Olacak. Buradan Ercan Akyol'un çok güzel ve anlamlı bir karikatürüne geçmek istiyorum. Aslında bu karikatürü Ercan 2017 yılında çizmiş. Fakat geçen hafta Muğla'nın Milas ilçesindeki zeytinlik ve tarım arazilerinin maden sahası için acele kamulaştırılmasına karşı açılan davanın İşte Danıştay 6. Dairesi'nde görülen kritik duruşmasının ardından sosyal medyada yeniden paylaştı bu karikatürü. Karikatürde raylar üzerinde yol alan ve madenlerde kullanılan

0: yandan o tipik küçük vagonu görüyoruz. Üstü açık bu küçük vagonlar. Biliyorsunuz kömür, cevher gibi mineralleri, madenleri taşımak için kullanılıyor. Ercan Akyol raylar üzerinde yol alan işte böyle bir vagon çizmiş bize. Fakat bu vagon bir madenden değil de yeşillik bir alandan çıkıyor. Yemyeşil bir alandan çıkıyor, geliyor. Zaten vagonun içinde de herhangi bir maden, mineral falan göremiyoruz. Aksine kökünden sökülmüş kocaman dev asırlık bir zeytin ağacı yatıyor vagonun içinde. Gerçekten de muhteşem bir çizim bu Ercan'ınki. Usta
1: Evet,
0: işi.
1: ölmez ağaç dedikleri
0: Evet.
1: zeytin.
0: Taşınıyor. Vagonla taşınıyor herhalde başka bir yere.
1: Evet.
0: Ölmez çünkü.
1: Evet. Çöp
0: Evet.
1: kamyonuyla, değil mi?
0: Yok, bu vagon. Maden vagonu.
1: Ha, maden
0: Daha
1: vagonu.
0: sonra belki transfer olacaktır çöp kamyonuna. Bilemiyorum. Ama bir yerde dikilecek belki. Ya, neyse. Hafta sonunda da Türkiye'nin dört bir yanından gelen hak savunucuları ve Milaslılar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelmişler Ankara'da ve madencilik politikalarına tepki göstermişler. Cuma günü gerçekleşmiş Danıştay 6. Dairesi'nde taraflar dinlenmiş. Zeytinlik ve tarım arazilerini doğrudan ilgilendiren acele kamulaştırma iptal davasına ilişkin mahkeme heyetinin kesin kararında bir ay içinde açıklaması bekleniyor. Yani yargıdan çıkacak bu karar, emsal karar, sadece Akbelen için değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki benzer projeler için, maden projeleri için de emsal niteliğini taşıyacakmış. Böyle.
1: Evet, bu arada ben de o zaman izninizle bir şey Meryansın
0: Estağfurullah.
1: TV'den bir haber ekleyeyim. Akbelen'deki zeytinlik ve tarım alanlarının Cumhurbaşkanı kararıyla acele kamulaştırılmasına ilişkin davalar Danıştay 6. Dairesi'nde görülüyor ve görüldü. İkizköylülerin gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal da duruşmada MAPEG Genel Müdürü Aslan Nari'nin zeytin yasasına ilişkin itirafını gündeme taşımış. Atal, Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka aykırı olduğunu ifade ederken, Danıştay savcılığı köylülerin aleyhine tutumla davaların reddini talep etmiş. Böyle de
0: Evet.
1: bir durum var.
0: Evet. Arada zeytin ağaçları yolda.
1: Yolda, evet.
0: Evet. Peki şimdi biraz müzik yapamayız tabii. Müzik konuşalım. Müzik konuşalım. İçinize anlattığım karikatürlerle karartmış olabilirim telafi için. Özel minik bir müzikal karikatürler seçkisi hazırladım size. Önce müzik dünyasından bir kayıp haberiyle başlayacağım. Fransa'da 80'lerin kült şarkıcısı Lerita Mitsuko grubunun kurucusu, dansçı, koreograf, oyuncu, şarkıcı, her şey var yani. Parmağında 10 marifet vardı. Catherine Ranger geçen hafta henüz 68 yaşındaydı. Bir kanser nedeniyle yaşamını yitirdi ve Fransa'da çok sayıda hayranını da üzüntülere gark etti kendisi. Catherine Ranger'in çok ilginç ve çalkantılı bir yaşam öyküsü var. Babası Sam Ranger, Polonyalı bir Yahudi. Kendisi ressam ve animasyon sanatçısıymış. İkinci Dünya Savaşı esnasında tam 9 toplama kampından sağ kurtulmayı başarmış. 9
1: Dokuz
0: toplama.
1: toplama
0: Evet,
1: kampından.
0: evet.
1: Olağanüstü.
0: Catherine Ranger, hayat arkadaşı Fred Schilling ve dansçı arkadaşı Marcia Moretto ile 1979 yılında Lerita Mitsuko adlı bir avantgard pop grubu kurmuş. Lerita Mitsuko aslında dansçı oldukları için Rita Hayworth'tan esinlenilmiş Rita adı. Mitsuko ise Gerlin'in bir parfümünün adıymış. Yani böyle de bir ironi içeriyor grubun adı. Fakat dansçı arkadaşları Marcia çok erken yaşta, o da kanserden ölmüş ve bunun üzerine bir şarkı yapmışlar, Marcia Baila diye. Bu şarkıyla Catherine Ranger çok büyük üne kavuşmuş ve şu kadere bakın ki hayat arkadaşı Fred Schilling de 2007 yılında o da kanserden hayatını kaybetmiş. Catherine, Fred'in ölümünden sonra da müzik ve tiyatro çalışmalarını sürdürüyor. Televizyondaki bir canlı yayın esnasında, o da çok ilginç, kendisine fahişelik yapmakta suçlayan Serge Gainsbourg'a haddini bildiriyor. İnanılmaz bir görüntü, YouTube'da bulabilirsiniz onu. Bu da onun kadınlar gözündeki imajını daha da parlatmış. Bir de şey var, Macron'la karşılaşması var daha yakın bir tarihte. Bir resmi etkinlikte La Marseillaise'i kendi tarzında söylüyor. Bunun üzerine Macron'un kutluyor ve yanaklarından öpmek istiyor. Catherine ise buna izin vermiyor ve sırtını dönerek böyle muzip bir şekilde uzaklaşıyor olay yerinden falan. Ben en fazla Iggy Pop ile yaptıkları bir düet var. Onu seviyorum. I Put a Spell on You şarkısı. Çok farklı ve teatral bir anlayışla yorumluyorlar. Herhalde Fransız Öpücüğü'nde Ranger hakkında Devrim Özkan'dan daha fazla bilgi alırız bu hafta. Bilmiyorum. Veya önümüzdeki haftalarda.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ranger ile Fred Şikeni sahnede dans ederlerken karikatürcü Jay Pye kod adlı bir illüstratör ve karikatür sanatçısı çizdi. Bu karikatürün üzerine de Memsi adlı şarkılarının nakaratını iliştirdi. Ben şarkının tamamını, çok kısa zaten sözleri, Türkçe'ye şöyle çevirdim. Eğer sert esen kuzey rüzgarı buz gibi esintisiyle kalbini dondursa ya da şiddetli bir esinti güçlü bir rüzgar tutkunu yeniden alevlendirse, her şey yıkılsa bile yine yanında olurdum. Her şey yok olsa bile, her şey kaybolsa bile yanında olurdum. Her şey yok olsa bile. Evet,
1: Evet.
0: Katrin Renje ile Fred Çişine günaydın diyerek karikatürlerle müzik
1: Evet, onlara
0: yolculuğumuzu
1: günaydın diyelim.
0: evet, Ed Sheeran'la sürdürmek istiyorum. Belki bunun haberini yaptınız geçen hafta, bilemiyorum. İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, Amerika Birleşik Devletleri turnesinde kendisiyle birlikte sahne alan rapçi Macklemore'u, öyle mi okunuyor? Macklemore. Özgür Filistin açıklaması. Macklemore. Macklemore.
1: Evet.
0: Ha, şimdi oldu, evet. Fransızdan İngiliz aksanına geçmek zor oluyor. Macklemore, Özgür Filistin açıklaması nedeniyle turne kadrosundan çıkarılmıştı. Daha doğrusu Ed Sheeran onu çıkardı turne kadrosundan ve bu olay tabii hayranlarının büyük tepkisine yol açtı. Hafta boyu sosyal medyada, İngiltere'de, Amerika'da falan Ed Sheeran'ı yeren çok sayıda yazılar yazıldı, karikatürler çizilip paylaşıldı.
1: Yalnız Macklemore değil, pardon araya girdim.
0: Evet.
1: Yalnız Macklemore değil, başka birçok şeyler de çıktılar, protesto ettiler grup, yani sahneye çıkacak olan programda bulunan gruplar, şarkıcılar da terk ettiler.
0: Evet. İşte o zaman Los Angeles'tan Eric Pepper Rivera çizdiği karikatüründe Ed Sheeran'ın konser sahnesinde mikrofonun önünde elinde gitarıyla tek başına seyircilerine selamlarken çizmiş. Sol kolunu da havaya kaldırmış. Şöyle konuşuyor. Arkadaşlar, ben taraf tutmam. Yani beni yanlış anlıyorsunuz gibisinden. Ed Sheeran böyle konuşurken arka planda yere doğru sarkan böyle simetrik iki tane flama görüyoruz. Kırmızı. Nazi flaması bunlar. Ve bu bayrakların önünde artık giden vokalistlerinin ve dansçılarının yerine belki yeni destekçilerini görüyoruz. Hepsi de Nazi subaylarının giysilerini kuşanmışlar. Bir tanesi kollarını havaya kaldırmış. Bizim sanki Bozkurt işaretine benzer bir işaret yapıyor. Karikatürün altına ise "Et 1942 yılında" diye bir not düşmüş Eric Rivera, karikatürist Eric Rivera. Bu arada son bir haber, taze bir haber vereyim. Cumartesi akşamı Filistin destekçisi grupların stadyum önündeki gösterileri ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde başlamış konseri, Philadelphia konseri ve yalnız çıkmış Ed Sheeran. Fakat hataları nedeniyle dinleyicilerinden özür dilemiş ve konuşma esnasında bol bol gözyaşı dökmüş. Önce 7 Ekim'de Nova Müzik Festivali'nde olanları korkunç olarak tanımlamış. Daha sonra da Gazze'de yaşananları felaket niteliğinde savunulamaz ve orantısız diye tanımlamış. Batı Şeria'daki sistematik adaletsizliğin de göz ardı edilemeyeceğini de vurgulamış. Ne diyelim? Hayran tepkisi biraz olsun işe yarıyor bazen, değil mi?
1: Ve giderek büyüdüğüne dair de galiba dünkü Guardian gazetesinde ayrıntılı bir analiz haber vardı. Yani bu şeyin çok büyüdüğü,
0: Tepkinin.
1: Ed Sheeran'ın davranışlarına karşı dünyanın dört bir tarafından müzik gruplarının vesairenin de tepkilerinin çok büyüdüğü belirleniyordu. Demek ki
0: Evet.
1: haklıymış haber.
0: Evet. Etkisini gösteriyor. Şimdi artık 1942 yılından günümüze gelelim diyorum. Müzikal karikatürler programımızı bir Bob Dylan karikatürüyle sonlandırmak istiyorum. Bu karikatürü de Nork adındaki bir Hollanda platformundan aldım. Her gün bir karikatür yayınlıyorlar. Karikatürün başlığı Bob Dylan genç olsaydı bugün. Gerçekten de karikatürde Bob Dylan'ın gencecik halini, böyle elinde gitar, Emotion Plak şirketinin, duygusal plak herhalde değil mi? Yöneticilerin karşısında sınav verirken görüyoruz. Dylan'ın mırıldandığı şarkının sözleri şöyle başlıyor. The answer my friend. Yani Bob Dylan'ın 1962 yılında, değil mi? 62 mi 63 mi? Yazıp bestelediği ünlü savaş karşıtı Blowing in the Wind.
1: Cevabı dostum rüzgarda bunun.
0: Evet,
1: Yani rüzgarda
0: Can
1: öyle ki.
0: Yücel'in evet. Çevirisi İrlanda türküsü değil mi?
1: Bir İrlanda
0: Evet.
1: türküsü.
0: Evet. Cevabı sen rüzgarda. İşte bu ünlü şarkısını Bob Dylan karşısında oturan plak şirketinin 3 kişilik komitesine söylemeye çalışıyor. Ortada oturan daha kalantor görünümlü prodüktör şöyle bir soru yöneltiyor Dylan'a. Güzel bir şarkı olabilir ama markan var mı? Sosyal medyada var mısın? Çeşitlilik skorun nedir? Bu son soru çok enteresan. Gerçekten de masada oturmakta olan seçici grup üyelerinin çeşitliliği karikatürde çarpıcı bir şekilde işlenmiş. Ortada oturan prodüktör böyle kalantor, şişman, takım elbiseli. Hemen sağındaki hanımefendi tipik bir eski zaman, geçmiş zaman sekreteri diyebilir miyiz? Matmazel falan bilemedim.
1: Evet.
0: Kollarını önde kavuşturmuş sert bir ifadeyle sanatçıyı süzüyor. Ne demek istiyor bu diye. Solunda ise çeşitliliği tamamlamak için olsa gerek siyahi ve daha çağdaş giysili bir prodüktör herhalde o da oturuyor. Yani anlayacağınız Bob Dylan 1960'larda bu işlere girmekle en doğrusunu yapmış. Bugün olsa bu sektörde hiçbir şansı olmazmış, değil mi?
1: Evet.
0: Karikatürün ana fikrini bu. Böyle algıladım ben. Ben programı sonlandırmadan önümüzdeki hafta sonu Kadıköy'de Yoğurtçu Park'ta gerçekleşecek çizgi roman ve karikatür meraklıları için gerçekten önemli bir etkinlikten ve buluşmadan söz etmek istiyorum kısaca. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi tarafından bu yıl 7. kez düzenleniyor Kadıköy Çizgi Festivali. Bu alanda ülkemizde düzenlenen en önemli ve hakikaten kapsamlı festivallerden biri. Festival 25, 26, 27 Eylül tarihlerinde Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleşecek. Ve 3 gün sürecek festivalde animasyon gösterimleri, tiyatro, çizgi, roman, mezatı, falan gibi çok sayıda etkinlik var. İmza tabii olacak. Çeşitli çizer, yazar, illüstratörler okurlarla bir araya gelecek. Fransız çizgi roman sanatçısı Fabien Tulme. Portekizli illüstrasyon sanatçısı, o da müthiş bir sanatçı. André Carrillo, M.K. Perker, Hakan Karataş, Murat Menteş, Ethem Onur Bilginç, Kanan Yarar, Hicabi Demirci, Mehmet Saygın, Bülent Üstün, Cengiz Üstün, Köksal Şifte, ne bileyim Ters Dergi sanatçıları ve daha pek çok isim festival kapsamında imza etkinliklerinde yer alacaklar. Porte çizimleri falan da yapılacak. Festival alanındaki standlar 3 gün boyunca saat 13 ile 21 saatleri arasında ziyaret edilebilecek ve giriş ücretsiz. Ya yani cumartesi günü aslında 26 Eylül'de birden fazla etkinlik var değil mi Özdeş?
1: Evet.
0: Burgazada da malum iklim festivali var,
1: Evet, aynen
0: İklim
1: öyle.
0: Fest.
1: İklim
0: Evet.
1: Fest olacak. Orada da 5 kadar grup çıkacak. Halkların iklim zirvesine destek olmak için burada
0: Bir de şöyle bir
1: gerçekleşecek.
0: notum var benim. 17'de aynı gün Kafe Solidarite'de de Asu Aksoy'la Burçin Altın Say, Vasim'in konukları olacaklar.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Böyle bir not almışım. Yani bayağı hareketli bir gün olacak. Kadıköy'den Burgaz'a gidip geleceğiz herhalde.
1: Evet. Evet.
0: Hocam
1: Bu
0: karikatür için hazır mıyız? Haftanın özledik çünkü. Yani çok müşkül durumlarda kaldık biz burada.
1: evet, doğru.
0: Çok zorlandım.
1: Güçlendirilmiş oy sistemini çalıştıramadınız
0: Nasıl çalıştıralım?
1: mı?
0: İki kişi olmuyor ki. Güç lazım.
1: Vallahi çok kolay olmadığını da seçmenin söylemeliyim. Ama bu doğrusu fazla da bilgi sahibi değildim bu Katrin Range konusunda. Belki de onu seçmek çok ölümün üzerinden kendisine bir ek saygı duruşun açısından iyi olabilir yani.
0: Anlamlı olacaktır, evet. Ben de
1: Anlamlı
0: katılıyorum,
1: olacaktır.
0: evet.
1: O zaman bunu seçmiş oluyoruz, değil mi?
2: Seçilmiştir, öyleyse.
1: Seçilmiştir. Oy birliğiyle, evet.
2: Evet.
0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Peki, çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar
2: Görüşmek
0: diliyorum.
2: üzere.
0: Görüşmek üzere.
3: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Bu şekilde de programımızı sona erdirmiş oluyoruz. Sayısı belli olmayacak kadar çok son dakika haberleri geliyor. Ama onların hepsini artık kapsamaya da imkan ve ihtimal yok. Dolayısıyla şu anda kapatabiliriz diye Özdeş Özbay'la da konuştuk. Ve Salih Şeker'e de söylüyoruz. Bu Açık Gazete programını bu şekilde sona erdiriyoruz. Apaçık Radyo'nun içinde bulunan programlarda neler konuşulacağını, hangi müzikler çalacağını da muntazam, düzenli olarak bildiren sevgili Günlüğe kulak vermenizi tavsiye ederiz bizden sonra. Biz de burada huzurlardan ayrılıyoruz işte. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
9: Sevgili günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
10: Günaydın Didem, herkese günaydın.
9: Herkese günaydın. Güzel bir gün, güzel bir hafta dileyerek başlayalım. Sabah vapurda çok sevdiğim bir dostumla karşılaştım. Bu hafta iyi haberler alalım artık diyerek ayrıldık.
10: Evet, 21 Eylül pazartesinin başladığı hafta çok iyi haberler haftası olsun o zaman.
9: Umalım, öyle umalım. Hadi bir müzikle başlayalım.
10: Hadi başlayalım. Bununla başlayalım, The Start dinleyelim. The Olur. Fire.

0: The Start'tan Fire dinledik. Konfor alanından çıkmak istemeyen standart bir insanın hayatını anlatıyor. Sözlerde de şey diyordu. Günden güne yeni araba, yeni savaş. Barda oturup savaşları izliyorum. Hadi ama durum vahim görünüyor ama yangın için endişelenmezdim. Nasıl olsa sadece deniz aşırı ülkelerde yanıyor.
1: Peki, imalıyım. Hadi başlayalım. Dolu dolu bir gün bizi bekliyor çünkü.
0: Hadi başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da okul zili var ve PISA 2025 bize dünyadaki 15 yaşındaki çocuklar hakkında ne söylüyor sorusunu soruyorlar. Ayşe Alan soruyor bu bölümde. 91 ülke ve ekonomiden 760 binden fazla öğrencinin katıldığı PISA 2025'i Servet Altan'la birlikte sıralamaların ötesine geçerek ele alıyorlar. Okuma becerilerindeki gerilemeden okula aidiyete, değişen öğrenme alışkanlıklarından, yapay zeka kullanımına uzanan büyük resmi konuşuyorlar. Ardından da Türkiye'ye de yakından bakacaklar bu hafta okul zilinde.
1: Saat 11'de Doğa Dedektifi var ve Yasin Çağatay Seçkin bu hafta milyonlarca yıldır doğdukları kıyılara dönen karetta karettaların izini sürüyor. Doğa tutkusunun peşinden giderek yolunu Çıralı'ya çeviren genç biyolog adayı Emine Gül Kuru'yla gece sahil nöbetlerinden yavruların denize yolculuğuna, dünyanın manyetik alanıyla yön bulmalarından iklim değişikliğine, mikroplastiklerden ışık kirliliğine uzanan bir sohbet gerçekleştirecek saat 11'de Doğa Dedektifi'nde.
0: Evet ve saat 12'de Bant'tan Bulutay'la devam edeceğiz. 30 yıllık açık radyo arşivinden programlar dinlemeye bu kuşakta devam ediyoruz.
1: Bu etmiyoruz, hafta, bu son.
0: Bu son bölüm mü?
1: Son bölüm.
0: O haftaya geldik mi?
1: O haftaya geldik.
0: Evet, 28 Eylül haftaya.
1: Evet, bu son bölüm. Bu epey bir zamandır süren bu programı bitiriyoruz. Arşivimizden çeşitli programları seçtik, bunları yayınladık ve epey de fazla çeşitli program yayınlandı bu kuşakta. Son program için geçtiğimiz haftada bir konser vardı dinlemeyenler için.
0: Kazancı Bedi'nin
1: İstanbul Müzik Şenliği 1998'de verdiği unutulmaz konseri Aralık ayında 6 Aralık'ta Harbi Askeri Müze'de verdiği unutulmaz konsere kulak vermiştik. Pek çok da mesaj aldık bununla ilgili yahu diye. O konser ben ilhamla son haftayı böyle şenlikli kapatalım dedim. Ve 97-98 müzik şenliklerinden bir kolaj hazırladım. Tam olarak canlı konserler dinleyeceğiz. Bu konserler özgün ve hiçbir yerde yayınlanmamış konser kayıtları bunlar. Kimler var? İnanamazsın.
0: Kimler var?
1: Yani Zoha Şiberepe'den Kardeş Türküler'e, Brenna McCrimmon'dan Selim Sesler'e, Trabzonlu Rumlar'dan işte bambaşka enstrümanlara, pek çok müzik türünü, Bach Morris'e falan, böyle türler arasında bir yolculuk
0: bizi bekliyor bugün,
1: evet,
0: saat 12'de.
1: Bantam Bulta'nın kapanışına uygun olduğunu düşündüm. Açılışı Beatles programıyla yapmıştık.
0: Tabii, evet.
1: Yüzyıla sesini veren dörtlü programıyla yapmıştık. Kapanışı da böyle şenlikle bitirelim dedim.
0: Evet ve saat 13'te de Babil'den sonrayla devam edeceğiz. Bu hafta Özgür Demir'i bu yıl 19 Ocak'ta ilk kez programına konuk etmiş Ercüment Gürçay ve şimdi de Ronroco Anatolian fikrini, Ronroco ile karşılaşmasını ve Anadolu müziği ile kurmaya başladığı ilişkiyi konuşmuşlardı. Ardından Mart ayında da Arjantin seyahatleri dönüşü eşi Sinem'le bir kez daha radyomuza konuk olmuşlardı. Stüdyodaydılar ve şimdi bir somut bir albüm var. Albümü yayınlandı ve albümü konuşmak üzere de bu hafta yine stüdyoda olacaklar.
1: Evet, Sinem'le beraber bu yolculukta karşılaştıkları Ronroco'nun yolculuğunu, hepsini konuşmuşlardı. Confluence adını taşıyor bu albüm. Bu albümü konuşmak üzere Özgür yeniden stüdyomuzda olacak. Saat 14'te ise Hakikatin Hikayesi var. Foti Benlisoy ve Doğan Çetinkaya Osmanlı'da özel toprak mülkiyetinin yaygınlaşması ve isyan başlıklarını masaya yatıracak.
0: Evet ve sonra saat 16.30'da Hariçten Sanat'la devam edeceğiz. Hariçten Sanat'ta Venedik Bienali'nin ülke pavyonlarından seçkiler ve değerlendirmeler yapacakmış Çelenk Bafra. Belçika, İspanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Nordik ülkeler, Katar, Hindistan, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İrlanda, Peru ve Türkiye pavyonlarından öne çıkan sanatçılar, işler ve sergileme yaklaşımları pavyonların günümüzün politik, toplumsal ve kültürel meselelerine nasıl karşılık verdiğine dair izlenimler bugün saat 16.30'da Hariçten Sanat'ta Çelenk Bafra'dan dinleyeceğiz.
1: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı programı var ve Nazlı Toprak her pazartesi olduğu gibi mikrofon başında olacak Dünyanın Cazı'nda. Birkaç gün önce yayınlanan saksafoncu Branford Marsalis ve vokalist Diane Reeves'in Dedicated to You albümüne kulak vereceğiz. John Coltrane'in 100. doğum yılı için kaydedilen bu özel albüm başka programlarımıza da ilham olmuştu. Bizi 1963 yılına John Coltrane ve Johnny Hartman'ın birlikte kaydettiği ve caz tarihinin en unutulmaz balat albümlerinden biri kabul edilen o eşsiz buluşmaya götürecek saat 17'de Dünyanın Cazı'nda.
0: Evet, saat 18'de Gezegenin Geleceği'yle devam edeceğiz ama hadi bir şarkı daha dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim.
0: Geçen dinliyoruz? Hafta dinleyemediğimiz şarkıyı dinleyelim mi?
1: Hadi dinleyelim. Anoni'ye kulak vereceğiz. Anoni, Anthony and the Johnsons diye de biliniyordu. İlk albümlerinde o ismi kullanıyordu ama sonra Anoni'ye geçti. Four Degrees diyecek. Adından da anlaşılacağı üzere pek çok şeye, yangınlara, iklim krizine, felaketlere ses çıkartmamak üzerine ironik bir şarkı.

0: Anoni'den dinledik. 4 degrees, sadece 4 derece. Bütün dünyayı yanıp kavrulurken görmek istiyorum diyen ironik bir şarkı. Çünkü bu küresel sıcaklık artışının 4 dereceye ulaşması durumunda ortaya çıkacak felakete karşı hani balıkların suyun yüzüne vurmasını görmek istiyorum. Her şeyin yanıp kül olmasını görmek istiyorum diyen ironik bir şarkıydı Anoni'den dinlediğimiz.
1: Sevgili günlük için oldukça ironik bir sabah olmuş.
0: Evet.
1: Evet, hadi biz devam edelim bugün ne var ne yok anlatmaya. 18'de gezegenin geleceğinde kalmıştık. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim çevre haberlerini alabiliriz. 18.10'da Açık Dergi başlıyor. 19'da da güne bakan iletiler var. Bugün sonbahar ekinoksunu ele alıyormuş güne bakan iletiler. Sonbaharın bizdeki psikolojik yansımalarını, edebiyat ve sanat akımındaki yerlerini, görsel şölenleri, farklı toplumlardaki ritüel kutlamalarını ve popüler medyadaki yerini karşılayacağız demiş Işıl Çobanlı Erdönmez.
0: Evet, saat 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programı var. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın hazırladığı programda Basmahane'de Basmacılık Yeniden. Semtin Üretim Hafızası Canlanıyor başlığıyla konukları Ayşegül Güngören'i ağırlayacaklar bu akşam. İzmir'in Basmahane semtinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi tarafından yürütülen bir hafıza projesini ele alacağız. Basmahane Garı ve çevresindeki otellerle bilinen bu semt bugün biraz gözden düşmüş, yoksullaşmış gibi görünse de İzmir kent tarihinde belirleyici olmuş, çok katmanlı bir geçmişe sahip. Basmahane'den evrilerek Basmane olan isminden de anlaşılacağı gibi burası İzmir'in bir zamanlar tekstil üretim merkezi olmuş. Ancak artık bu geçmişten hiçbir şey kalmamış geride. Konuğumuz Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Ayşegül Güngören'le Basmane'de başlattıkları yerel tarih araştırması ve buranın kültürel miras belleğinin kentlilerle, mahallelilerle birlikte yaparak, üreterek canlandırılması çalışmasını konuşacağız. Bu hafızayı araştırma, belgeleme ve iletişimi ötesinde bir yeniden canlandırma projesi. Tüm detayları bu akşam 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programında dinleyebilirsiniz. Basmane farklı vesilelerle de radyomuzda konu olmuştu. Şimdi orada başlatılan bu projeyi Ayşegül Güngören'le konuşuyoruz.
1: Evet ve saat 20'de de Sonsuz Çilek Tarlaları ile devam edeceğiz. Tuğçe Yapıcı'nın bu haftaki konuğu yeni albümü Alev Apartmanı ile Break olacak. Berk'le bakalım Alev Apartmanı hakkında neler konuşacaklar.
0: Evet, saat 21'de Vertigo var. Vertigo'da Hilmi mikrofon başında olacak. Hilmi Tezgör bu akşam Gothic Punk'da var. Pub Rock'da, hatta biraz da Heavy Rock var ama hepsi bu değil demiş Hilmi.
1: Evet, saat 23'te de Ay Palas'ta devam ediyoruz. John Pickleberry'le kanon üzerine her telden çeşitlemeler, çeşitli sürprizler olacakmış.
0: Evet, şiir yok bugün.
1: Evet.
0: Saat gece yarısı 12'de Rock on Rock bizi bekliyor ve Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu'ya kulak vereceğiz. 9 klasik blues ve blues rock çalan grup ve sanatçının son albümlerinden bir seçki hazırlamışlar. Gece yarısı 1'de ise Kılavuz var. Bahadır Dilbaz anısına yıllar boyunca yaptığı Kılavuz programını dinliyorduk her pazartesi. Başka bir anmaya geçeceğiz önümüzdeki pazartesi itibariyle. Bunu da şimdiden ipucunu vermiş olalım.
1: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu da hatırlatalım. Geçen hafta Tophane Noise Band'le 2022 yılında Açık Radyo'nun Bienal'de Barınan'da yer alan stüdyosunda sabah 11'den akşam 18'e kadar yaptıkları, arada bir saatlik bir öğle molaları vardı ama performansın küçük bir kısmını yayınlamıştık. Onu hala izlemediyseniz oraya bekliyoruz.
0: Evet, bunun dışında iki tane bültenimiz var. Hikayenin Sonu Kop 31 ve Açık Bülten isimlerini taşıyan bu bültenlerde Salı günleri Hikayenin Sonu Kop 31. Hikayenin sonunu yeniden yazmak üzerine düşündüğümüz bir alan burası. Pek çok şeyin birbiriyle, iklim kriziyle alakasını kuruyoruz. Pek çok şeyin ne alakası var sorusuna. Çünkü sık sık duyduğumuz bu soru karşısında verdiğimiz, yarattığımız, yayında yarattığımız yanıtları da buraya taşıyoruz. Hikayenin sonu Kop 31 bültenine abone olabilirsiniz. İki bültene aynı anda abone olmak da çok kolay bu arada. Cumartesi günleri de açık bülten yayınlanıyor. Bu her ikisine de açıkbülten.substack.com adresinden mail adresinizi yazıp subscribe tuşuna bastığınızda cumartesi ve salı günleri 14'te iki bülten posta kutunuzda oluyor ve böylece erişebiliyorsunuz bu bültenlere. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımız var. Pek çok sosyal medya hesabımız var. Her yerde varız diye özetleyebiliriz. Ve tabii yeni bir uygulamamız var. Bizi web üzerinden dinliyorsanız ve yeni web sitemizi gördüyseniz bununla ilgili gördüğünüz şeyleri de apaçıkradyo@apaçıkradyo.com.tr adresinden bize yazabileceğinizi hatırlatalım. Ayrıca uygulamamızı henüz indirmediyseniz bu uygulamayı indirmenizi, eşinize, dostunuza duyurmanızı, hatta eşinizin, dostunuzun telefonlarına indirmesini sağlamanızı rica ediyoruz.
1: Evet, son şarkımız var
0: ne
1: o zaman.
0: Ne dinliyoruz efendim?
1: Şimdi listedeki şarkıyı değiştirdim çünkü madem ironi dedik, madem iklimle de ilgili, savaşlarla da ilgili ironilerden bahsettik, o zaman Gorillaz çalalım
0: hadi
1: dedim.
0: Hadi bakalım.
1: 2010 yılında yayınladıkları albümleri Plastic Beach'ten Plastic Beach'i dinleyeceğiz. Böyle plastik, doğal güzellikleri yok edilmiş, güvenli, konforlu, iyi tırnak içinde bir dünya, okyanusun ortasında kurulmuş bir ada belki. Gorillaz'dan dinleyelim. Teknik masada Salih Işıkere çok teşekkür ederiz.
0: Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz.
1: Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
11: Açık Radyo zaten bizim için de çok büyük bir ilham kaynağı. Eminim herhalde herkes için çok büyük bir ilham kaynağıdır. Ve yapacağı, hayal ettiği şeyleri gerçekleştirmenin de bir yolu bir tarafıyla. Yani bir şekilde olabiliyor ya da gösteren. Üstelik hani kaliteli, niteliğinden ödün vermeden yapılabiliyor gösteren bir yapı. Galiba işte böyle yapıların oluyor olması da insanlara cesaret veriyor bir şekilde. Yani o destekleşmenin büyümesi. Bu yaşadığımız süreçte de bundan başka şansımızın olmadığını da çok iyi bir şekilde gördük. Hani bu baskı dönemlerinde bir şekilde insanlar artık geçmişteki o küçük sürtüşmeler ya da işte o egosal problemlerle böyle yalnız kalıp yüzleştiklerinde daha da iyi anlayabiliyorlar bu durumları. Kurumlara ve kişilere de indirgenebilir aslında durum. Dolayısıyla şey galiba bu dönemlerde de daha iyi anlayıp bu imece kültürü bizi de çünkü görüyoruz ki bu dönemde insanlar daha çok destekleşiyor, birbirini daha çok dinliyorlar çünkü vakitleri var.
12: Boş
11: bol bol okuyabiliyorlar bu anlamda. Galiba buradan da iyi bir şey çıkacak.
0: Apaçık Radyo.
13: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
13: Apaçık.
0: Apaçık.
13: Apaçık.
0: Okul zili.
14: Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
15: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
16: Özel Sezin Okulu sunar.
0: Apaçık Radyo'dan Okul Zili'nden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi 10.30'da Apaçık Radyo'da Okul Zili'nde eğitim konuşuyoruz, eğitim politikaları konuşuyoruz, okula değen konuları konuşuyoruz. Bugün Okul Zili dinleyicilerinin çok yakından tanıdığı bir konuğum var. MEF Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Servet Altan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldin tekrar.
17: Hoş bulduk Ayşe Hocam. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sanırım bu 4. yayınımız olacak birlikte.
0: Evet, size alıştık.
17: Ben de çok alıştım. Teşekkür ederim.
0: Harika, çünkü dinleyicilerimizden de çok güzel tepkiler geliyor. Karşılıklı birbirimize iyi paslar attığımızı ve konuları derinlemesine konuşabildiğimizi düşünüyorum. Bugün sizinle PISA konuşacağız. Biliyorsunuz PISA sınavı Türkiye için her zaman ve başka ülkeler için de önemli. Ve sonuçlar açıklandığında genellikle karneler ortaya, evet, dökülür. Türkiye'de de öyle oldu. Kaçıncı sıradayız? Kaç puan aldık? Çok klasik bir aslında refleks oldu. Ama biz bugün sizinle böyle almayacağız konuyu. Elbette Türkiye'ye de bakacağız ama biz önce dinleyicilerimiz için açalım. Şuna bakmak istiyoruz. Dünyada 91 ülkede 760 bin 15 yaşındaki öğrenciye uygulandı bu sınav. Dolayısıyla elimizde kocaman bir veri var. Dünyadaki, evet, bu öğrencilerin, 15 yaşındaki bu çocukların hikayelerini birazcık deşmek istiyoruz. Ne söylüyor PISA sınavı bize bu çocuklarla ilgili? Başlayalım mı?
17: Evet, başlayalım tabii ki, çünkü çok gündemde olan ve hepimizin de bütün eğitimciler olarak da masaya yatırması ve ilgilenmesi gereken bir konu PISA sınavları. Ve dediğiniz gibi biz de ülke olarak biraz karneleşmeyi seviyoruz. Yani acaba kaçıncı sıradayız? Hı hı. İyi, daha iyi mi, yüksek mi puanımız? Bunları görmeyi seviyoruz. Öncelikle PISA sınavı neden önemli? Aslında buna bakmak lazım, sorduğunuz gibi. PISA sınavını şey gibi düşünebiliriz. Aslında bir burada bir benzetme kullanacak olursam eğer, hani bir MR gibi değil de, eğitimin MR'ı gibi değil de, daha çok böyle bir bir bölgenin fotoğrafını çeken kesitsel bir araştırma. Yani bize ülke karşılaştırmalarını da mümkün kılan, farklı faktörleri de dikkate alan ve bazen o farklı faktörleri ortadan kaldıran ve öğrencilerin aslında temel yeterlilik düzeylerini gösteren, aynı zamanda sosyoekonomik farklılıklara bağlı olarak akademik başarılı farklılıklarını gösteren, avantajlı ve dezavantajlı gruplar arasındaki farkları gösteren gibi birçok şeyi gösteren aslında çok değerli bir sınav.
0: Evet, akademik verileri de var. Onunla birlikte anket çalışmaları da yapılıyor. Birazdan oraya da geleceğiz. Mesela çocukların okula bağlılığı gibi konularda da veri veriyor bize.
17: Evet, kesinlikle öyle. Okula ait olma, ebeveyn desteği, öğrencinin ne kadar zorbalığa maruz kaldığı, hı hı, haftada kaç saat okulda geçirdiği ya da okulu kaç gün astığını bile ortaya koyan veriler veriyor. Çok haklısınız. Yani akademik başarının ötesinde veriler veriyor.
0: Elbette bu verileri bizim nasıl kullandığımız önemli.
17: Kesinlikle öyle.
0: Nasıl ele alıyoruz, bunu eğitim politikalarımıza nasıl yansıtıyoruz, ona da bakmak isteriz eğer vakit kalırsa program boyunca. Ama böyle yavaş yavaş bakalım. Benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi okuma becerilerindeki gerileme. Dünya genelinde. Hatta yeni bir kavram var burada. Hasty readers.
17: Evet.
0: Ne demek istiyorlar hasty readers derken?
17: Evet, aslında hasty readers'ın tam Türkçe karşılığı aceleci okuyanlar. Fakat bunu PISA bakış açısıyla bakmak lazım. Yani aceleci okurken aslında birden fazla yanlış yapabilen öğrencileri kastediyoruz. Yani hızlı okuma telaşıyla okuyunca çoklu yanlış yapabilen öğrenci gruplarından bahsediyoruz. Tabii PISA bize okumayla ilgili çok ilginç veriler verdi 2025 sonucunda. Çünkü pandeminin etkilerini henüz görüyoruz sanırım. 2022'de açıklanan sonuçlarda aslında bu beklediğimiz bir şeydi. Henüz pandeminin etkilerini görememiştik. Fakat pandeminin okuma üzerindeki derin etkilerini yeni yayınlanan PISA sonuçlarında net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat dinleyicilerimize de en başta bir konuyu hatırlatmak gerekiyor. Biz araştırmacı olarak şunu deriz: korelasyon neden sonucu ifade etmez her zaman. Yani PISA bize birçok korelasyon gösteriyor. Fakat bize kesinlikle şunu söylemiyor. Mesela bu hasty readers dediğimiz çok hızlı okuyan ve o telaşla yanlış yapabilen öğrenci grubunun yanlış yapma sebebi pandemidir demiyor. Tabii ki. Yani bu bizim çıkarımlarımız ve aslında 2025 sonucu da okuma ve matematik anlamında özellikle beklediğimiz sonuçlardı diyebilirim, bu gerileme dünya bazında. Çünkü pandeminin etkilerini ancak görmeye başlayabildik.
0: Evet, bize neden olduğunu söylemiyor bu sınav ama ayrıntılı bir analiz koyuyor bir taraftan. Yani aceleci okur olmak ne demek? Metinle kurduğu ilişkiyi gösteriyor. Hani hep biz ne deriz? Çocuk okusun, işte haftada şu kadar sayfa kitap okusun. İlkokulda çok, hani en çok takip edilen becerilerden bir tanesidir. Bizim ülkemizde de okumak, çok okumak yoksa metni analiz edebilmek, düşünmeyle olan ilişkisine dair bir şey söylediğini düşündüm ben. Bir de bunun içerisinde dikkat de vardır herhalde, değil mi?
17: Kesinlikle öyle. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. PISA sonuçlarına bakarken de birazcık şey, karne gibi bakmayıp da öğrencilerin öğrenmeyle kurduğu bağlara bakmak lazım. Yani o bağlar bize aslında birçok veri veriyor. Ve bu noktada da evet, öğrencinin aceleci okuyan olmalarına kaynak, yani buna neden olan kaynaklar çeşitli olabilir. Bunların birinin başında tabii ki dijital araçları sık kullanmanın ve hani sosyal medya kullanımının aslında birçok veri veriyor. Ve bu noktada da evet, öğrencinin aceleci okuyan olmalarına kaynak, yani buna neden olan kaynaklar çeşitli olabilir. Bunların birinin başında tabii ki dijital araçları sık kullanmanın ve hani sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ergenler.

0: Fakat sorular ilerledikçe öğrencilerin odak süreleri ve sebat etmeleri azalıyor. İşte bu noktada sizin bahsettiğiniz belki de dijital araçların hayatımıza girmesiyle ki günümüzdeki ayrıca sürekli konuştuğumuz bir konu yapay zeka, ona da değineceğiz. Bu araçların hayatımıza girmesini aslında sanırım birazcık artık sebat edemiyoruz. O anda kalamıyoruz. Yani şimdi belki de esas soru şu. Çok okumak değil, anlamlı okuyabilmek ve okuduğunu anlamadığında geri dönüp orada kalabilmek. Sanırım bunu başaramıyoruz. Yani biz hani biraz daha kendimizi de düşünecek olursak biraz o anda kalmayı, okuma anda kalmayı başaramıyoruz. Hızlı hızlı geçmek istiyoruz belki de.
1: Evet, hem o hem de bilgiyle kurulan ilişkiye dair de hani bir şey söylüyor. Yani okumak, nasıl okumak, derin okumak, pek çok tabii ki şeyi var bunun, geniş bir yelpaze olduğunu düşünüyorum. Dijital hayat dediniz, şimdi oradan yapay zekaya geçelim. Çünkü PISA bize yapay zeka ile ilgili epey veri toplamış. Buradaki öğrencilerin neredeyse yarısı öğrenme amacıyla haftada en az bir kez yapay zekayı kullandığını söylemiş. Şimdi bu hani kocaman bir şey. Niye? Eğitim dünyasında hepimiz biliyoruz ki yıllarca biz eğitimde teknoloji konuştuk. Nasıl adapte ediyoruz, doğru adapte ediyor muyuz diye. Sonra yapay zeka geldi. Yapay zekayı kullanmak, kullanamamak arasındaki biraz farkı konuşalım isterseniz hocam. Çünkü ödev için yapay zekayı kullanmak başka bir şey. Bir öğrenme eşlikçisi olarak kullanmak başka bir şey. Çok büyük bir şey söylemiyorum burada. Hani bu konuya zaman da ayıramayız belki ama sana ne söyledi bu sonuçlar?
0: Çok şey anlattı. Çünkü evet öğrencilerin %40 üzerinde öğrencinin yapay zekadan destek alarak ödevlerini tamamladığını görüyoruz. Ancak Türkiye bazında baktığımızda özellikle fen bilgisi dersinde öğrencilerin %50'nin üzerinde yapay zekayı doğru kullanırsa eğer %50'nin üzerinde bir başarı elde ettiğini gösteriyor sonuçlar. Yani bir de bize, bu da bize şunu gösteriyor. Sizin söylediğiniz gibi yapay zekayı artık kullanmak veya kullanmamak değil bizim sorumuz. Doğru kullanabilmek. Ona da bir örneği şöyle verebilirim. Yapay zekaya bir soruyu yükleyip, evet bu soruyu bana çöz demek. Bence yapay zekayı çok atıl biçimde kullanmak. Fakat yapay zekaya ben bu soruyu çözdüm ve bu noktalarda çok emin değilim. Doğru kaynaklara yönlendirir misin beni diye bir soruyla başka kaynaklara aracı olarak kullanmak daha doğru bir yaklaşım. Yani burada şu ayrımdan çıkmamız lazım bence. Yapay zeka kullananlar ve kullanmayanlar diye bir ayrım yok artık. Yapay zeka kullananlar ve yapay zekayı doğru kullananlar. O doğru kullananları biraz da şöyle açabiliriz. Doğru kullanan kişilerin, öğrencilerin yapay zekayı kullanarak düşünme becerilerini geliştirmeye devam eden öğrencilerden bahsediyoruz. Yani sürekli eğer bir öğrenci bütün deneylerini yapay zekaya yaptırıyorsa, araştırma raporunu yapay zekaya yazdırıyorsa zaten o öğrenci öğrenmez, yapay zeka öğrenir. Hani çok klişe bir tabirle böyle bir şey diyebiliriz. Fakat sonuçlar yapay zekaya dair şöyle ipuçları da veriyor. AI divide yani yapay zekanın yaratacağı ve yarattığı uçurum gitgide artıyor. Çünkü Türkiye bazında baktığımızda PISA sonuçlarına yapay zekayı doğru kullanan okullar genellikle avantajlı durumdaki okullar.
1: Tam da bu noktada şunu söylemek istiyorum. İşte eşitsizlik bu açık hani dijital açıkta vardı ya uzun yıllar söyledik. Yani çocukların teknolojik araçlara ulaşamaması sosyoekonomik durumlarından dolayı. Bu sizin bahsettiğiniz açıklık aslında doğru kullanıp kullanılmamak arasında. Herkes zaten ulaşacak ama kim nasıl kullanacak o belirliyor.
0: Kesinlikle öyle. Bir de ülkelerin bu bazdaki, bu anlamdaki aslında kendi bağlamı içindeki değerlendirmelerine de dönüp bakmak lazım. Çünkü bizim çok ilginç bir Estonya örneğimiz var PISA'da. Onu da konuşabiliriz vaktimiz kalırsa. Çok eşitlikçi aslında öğrencilerin böyle en üst, en avantajlı ve en dezavantajlı gruplar olarak ayrılmadan herkesin beraber yükseldiği bir tablo var Estonya'da. Estonya tablonun ilk sıralarında. Yani bir Doğu Asya ülkeleri var, bir de Avrupa'da Estonya var. Hani Finlandiya, Almanya falan çok geriledi,
1: O
0: onu
1: zaman
0: görüyoruz.
1: Estonya diğer ülkelere başarısını anlatsın.
0: Evet kesinlikle öyle. Bence de anlatmalı. Ama en azından tabloya baktığımızda ilk izlenim olarak çünkü PISA'nın çok detaylı ve nüanslı araştırılması gereken bir veri seti olduğunu düşünüyorum. İlk izlenim olarak Estonya'nın eşitlikçi eşitliği

0: savunan bir eğitim sistemine gönül verdiğini görebiliyoruz aslında çıktılarından. Çünkü avantajlı ve dezavantajlı grup arasındaki farklar düşük. Fakat buna karşın Türkiye'deki bu farka baktığımızda mesela fen bilimleri dersinde avantajlı ve dezavantajlı gruplar arasındaki fark %80'in üzerinde. Fakat OECD ortalaması %40'larda,
1: Yüzde
0: neredeyse yarısı.
1: kırklarda aynı zamanda Türkiye'nin sonuçlarında evet çok başarılı olduğumuz alanlar da var. Onlara da geleceğiz. Özellikle
0: Tabii.
1: okul türleri arasında bir uçurum var. Neredeyse hani bir akademik yıla denk gelecek uçurumlar
0: Kesinlikle
1: var.
0: öyle.
1: Bir meslek lisesiyle bir fen lisesi, bir Anadolu lisesi arasındaki puan farkları var. Cinsiyete dayalı da var bu. Belki zaman kalırsa ondan da bahsedelim.
0: Evet,
1: Buyurun.
0: aslında bir önceki maddeye şöyle bir yıl dediğiniz bana şunu düşündürdü. Veriyle bakarken aslında ilk sorunuz okumayla ilgiliydi ya.
1: Evet.
0: Okumayla ilgili çok ilginç bir veri var. Aslında hani cinsiyetler arası dağılıma baktığımızda okumada kız öğrencilerinin çok daha ileride olduğunu görüyoruz.
1: 18 puan.
0: 18 puan ileride
1: Hı.
0: olduğunu görüyoruz. Bu da neredeyse bir eğitim reformu araştırmacısının yaptığı analize göre neredeyse bir yıllık okumaya denk geliyor.
1: İşte matematikte de oğlanların
0: Evet.
1: kızlara puan farkı 22.
0: Evet. Bu da bize şunu düşündürüyor. Aslında yaşanan
1: Hı.
0: her iki, elimizdeki her iki veri de şunu düşündürüyor. Ülkelerin cinsiyet bazlı girişimlerde de bulunması gerekiyor. Belki bizim daha fazla oğlan çocuklarına okumayı sevdirecek yöntemler bulup aynı şekilde kız öğrencilerimizin de matematikte ve işlemsel düşünmede daha ileri gitmelerine yardımcı olacak girişimlerde bulunmamız
1: Tabii
0: gerekiyor.
1: o ülkenin sosyopolitik ortamı, o ülkenin eğitim politikaları ve o ülkenin kesinlikle sınıf içi pratiklerine bu açıdan da bakmak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bunu da bir kenara koyalım. Vaktimiz kalırsa dönelim. Şimdi enteresan bir şey, yayına girmeden önce siz epey başka ülkeleri de araştırmıştınız. Nasıl bir etkisi oldu? Çünkü ülkelerde çok büyük düşüşler de var. Bu da kamuoyu yarattı, değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Avrupa ülkelerinde.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hatta ben yeni bir terim öğrendim bu yayına
1: Hı.
0: hazırlanırken. Şimdi bir haftadır hep PISA ile yatıp kalkıyoruz hepimiz. Dediğim gibi yapay zeka vardı, şimdi PISA eklendi. PISA şoku diye bir şey varmış. Yani şöyle, PISA sonuçları açıklanır açıklanmaz ülkeler bunu bir karne gibi görüp kendini, ki bizim yaptığımız gibi de biz hani gurur duyuyoruz Türkiye'nin bu başarısı.
1: Tabii biz yıldızlı peki.
0: Evet, biz yıldızlı pek iyi durumundayız. Ülkelerin yaşadığı bu şokla birlikte aldıkları sonuçlarla bir anda eğitim reformu oluşturma paniğine kapılabildiklerini anlatan bir ifade PISA şoku. Ve bazı ülkeler hemen PISA sonuçları açıklanmaz bu şoku yaşayıp işte gençlerde telefon kullanımını kısıtlıyoruz. Artık okula telefon gitmeyecek. Sosyal medyayı işte 13-15 yaşa kısıtlıyoruz gibi gibi uygulamalar getiriyor. İşte geçen gün Fransa Başbakanıydı sanırım, böyle bir uygulamayı açıkladı. Tabii ki açıklarken PISA'ya bağlı olduğunu söylemedi. Bağlı değildir de, belki de bilemiyorum, ama ülkelerin böyle bir şok yaşadığı sanırım aşikar görünüyor.
1: Bir tutunacak dalları var, olumlu bir
0: Evet.
1: şey. O da akademik başarı düşmüş, yani okuma, matematik, fen bilimleri. Bu arada parantez açalım, her yapılan PISA'da bir alan derinlemesine araştırılan
0: Evet,
1: alan var. O
0: evet.
1: yüzden çok fazla fen bilimleriyle ilgili sonuç görüyoruz. Düşüş var
0: Evet.
1: ama öğrencilerin okula bağlılığında yükselme var. Şimdi bunu nasıl değerlendirelim?
0: Yani aslında öncelikle düşüşü değerlendirmek istiyorum. Bu düşüş hiçbirimize sürpriz değil bence, olmamalı da. Çünkü ciddi bir pandemi süreci yaşadık. Bazı ülkeler pandemi sürecinde eğitime tamamen ara verdiler ve uzun süre ara verdiler. Her ülke kendi yolunu bulmaya çalıştı, online eğitimlerle vesaire. Bütün bu kapanmaların elbet bir sonucu olacaktı ve biz bunu 2022 PISA'sında göremedik ve beklediğimizde aslında 2025 PISA'sında görmekte ve onu görüyoruz. Bence bu çok şaşırtıcı bir sonuç değil, ama endişe verici bir sonuç mu? Evet, tabii ki endişe verici bir sonuç. Bunun yanı sıra da çok haklısınız, akademik başarı bu kadar gerilerken ait olma duygusu daha ön plana çıkıyor. Yani öğrenciler kendilerini ait hissediyorlar. Bence bunun iki şey olabilir, İki sebebi olabilir diye çok keskin şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü bir korelasyondan bahsediyoruz. Ama benim öngörüm şu: Birincisi pandemi sürecinde hepimiz çok fazla evde kaldık, yalnızlaştık, dijital araçlara sarıldık. İşte kimimiz yemek yapmayı öğrendi, kimimiz kitap yazdı, kimimiz hiçbir şey yapmadan geçirdi o süreci. Öğrenciler evde bolca sıkıldılar ve ders üstüne ders aldılar online olarak. Şimdi pandemi sürecinden sonra bu kadar yalnızlaşan bir öğrenci bence okula kavuştuğu için ve tekrar sosyalleşmeye döndüğü için kendini daha ait hissediyor olabilir. Yani bu bir sebep olabilir. Bunun yanı sıra ülkelerin ait olma politikaları da iyileşme olmuş olabilir. Üçüncü olarak da şunu söyleyebilirim. Aidiyet hissi, ait olma hissi, belonging dediğimiz şeyle akademik başarı arasında çok güçlü bir bağ var. Ama akademik başarı her zaman ait olmaya bağlıdır. Onunla birlikte hareket eder diyemeyiz. Yani buna şöyle somut bir örnek vermek istiyorum. Bir öğrenci okula gelip kendini çok rahat hissediyor olabilir. Mutlu olduğu bir ortamdır. Fakat matematik dersinde kendini çok iyi, çok yeterli hissetmiyor olabilir. Bu da çok doğal. Yani aidiyet bize her zaman otomatik olarak başarıyı getirmiyor. O ikisi farklı
1: yani
0: hareket edebilir.
1: Binlerce örnek vardır. Öğrenci akademik olarak çok iyidir, çok başarılıdır ama okulda çok yalnızdır.
0: Evet, kesinlikle
1: sosyal
0: öyle.
1: Sosyal ilişkileri zayıftır, okulla bağ kurmamıştır, çok sıkılıyordur okulda hatta, değil mi?
0: Evet, evet.
1: Bütün bunları da deneyimliyoruz biz eğitimciler olarak. Çok doğru.
0: Kesinlikle öyle. İlginç bir durum da yine aidiyetle ilgili aslında zorbalık, zorbalığa maruz kalma durumları. Bence bu da alarm verici bir durumda. Yani veriler bize bunu da gösteriyor. Çünkü gitgide yalnızlaşan bir gençlikten bahsediyoruz ki hepimiz yalnızlaşıyoruz. Ama belki ergenlik döneminde olanlar bunu daha sık yaşıyor olabilir, daha çok yaşıyor olabilir. Dijital araçların yoğunluğundan, bilgi yoğunluğundan dolayı belki de. O yüzden bu da yalnızlaşma da üzerinde duracağımız ayrıca başka bir konu olmalı diye düşünüyorum.
1: Hem yalnızlaşma hem de söylediğiniz gibi zorbalık. Zorbalıkla ilgili veriler benim de çok dikkatimi çekti. Ama bir taraftan şu dikkatimi çekti. Dijital alandaki zorbalık o kadar yüksek çıkmamış. Yani bu alanda demek ki şöyle düşündüm. Yapılan çalışmalar işe yarıyor. Yani her ne kadar orada çok vakitlerini geçirseler de ergenler. Bu anlamda bir yani dijital anlamda çocukların sınırlarını çizme konusunda tüm dünyada çok büyük çalışmalar var. Bunlar karşılığını bulmuştur diyebilir miyiz sizce de?
0: Diyebiliriz ama bu sizi dinlerken de bir taraftan şunu düşündüm. PISA'ya Türkiye'den 7500 civarında öğrenci katıldı. Yaklaşık
1: evet.
0: 300-320 civarında okulda
1: 203, okul.
0: 203 okuldan temsil eden 7500 civarında öğrenci katıldı. Şimdi bir araştırmacı gözüyle baktığımda da öğrencilerin bizim self-reporting dediğimiz kendi verdikleri yanıtları biz doğru olarak kabul etmek zorunda olduğumuz için
1: Evet.
0: verdikleri yanıtlar her zaman doğru olmayabilir. Yani bu herhangi bir araştırmanın aslında doğal olarak bir sınırlılığıdır.
1: Tabii ama bu benim söylediğim tüm dünya için geçerliydi hocam. Yani okuduğumda hani zorbalık yükselmiş, dijital zorbalıkla ilgili o kadar çok yüksek bir şey çıkmamış. Ben şöyle düşündüm, yani birazcık bir eğitimci olarak da üzerime aldım. Yani dijital alanda çok fazla çalışmalar yapılıyor.
0: Evet.
1: Öğretmek için çocuklara bunları işte çok dikkat edin, belirli sınırlıkları var. Hukuki şeyler de anlatıyoruz öğrencilere. Ama sosyal ortamlarda bunu yapamıyor olabilir miyiz diye düşündüm ben.
0: Haklısınız tabii, yani orada ülkelerin çok ciddi politikaları var, oluştu son yıllarda. Türkiye'de de bu anlamda politikalar oluştu. Bunlar bir olumlu bir etki yaratmış olabilir.
1: Yani sosyal medyadaki bir zorbalığı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Altını çizebiliyoruz, bir kanıt olarak da kullanabiliyoruz. Ama okulda sessizce ilerleyen zorbalıkları bazen hiç görmüyoruz.
0: Kesinlikle öyle, haklısınız. Yani zorbalık da aslında PISA sonuçlarından çıkarılacak ve reformlara
1: evet.
0: eklenecek zorbalıkla mücadele başka bir konu.
1: İspanya'dan bahsetmiştiniz.
0: Evet.
1: Sizin ilginizi çekiyor ve
0: evet.
1: O konuda çalıştığınızı
0: evet,
1: biliyorum.
0: Evet.
1: Belki biraz İspanya'dan bahsederiz, sonra da Türkiye'ye geliriz.
0: Evet, şimdi İspanya, biliyorsunuz son zamanlarda İspanya ve Türkiye benzerliği ve böyle bir işbirliğimiz, ülkeler arası bir tatlı bir işbirliğimiz oluşuyor gibi. Şimdi PISA sonuçlarına baktığımızda da İspanya ve Türkiye aslında neredeyse başa baş gidiyor. Fakat İspanya akademik anlamda daha gerilerde. Türkiye'den
1: evet.
0: böyle diyebiliriz. Fakat ait olma hissine baktığımızda üst sıralarda Doğu Asya ülkeleri ve İspanya var. Şimdi bu birçok şeyi düşündürebilir. Tabii İspanya'da acaba ne oluyor da öğrenciler %90 oranında katılan öğrenciler kendilerini okula ait hissediyorlar. Ben
1: Çok
0: bunu
1: yüksek bir oran,
0: çok yüksek.
1: %90.
0: Evet ve ben bunun bir araştırmasını yapıyorum. PISA'dan önce başlamıştım. Türkiye müfredatıyla, K12 müfredatıyla İspanya'daki müfredatı karşılaştıran bir içerik analizi yapıyorum. Ve içerik analizimde de baktığım nokta şu. Acaba sosyal duygusal becerilere biz ülke olarak K12 düzeyinde ne kadar ve hangi bakış açısıyla değer veriyoruz? PISA'da nerede duruyor bunlar diye baktığımda kısaca şunu özetleyebilirim. Türkiye'de bizim bakış açımızda aslında bütün insanı geliştiren bütüncül bir bakış açısı var. Fakat birazcık daha vatandaş yetiştirme odaklı bir yaklaşım var. Fakat İspanya müfredatına baktığımızda daha eşitlikçi, daha hümanistik bir bakış açısıyla daha etik değerleri de daha görünür kılan bir bakış açısı var. Yani ikisinin arasında bu fark var. Belki de bu uzun yıllardır İspanya'da kullanılan bir müfredat olduğu için bunun sonucu olarak da öğrencilerin kendini daha mutlu, daha neşeli, daha ait hissettikleri bir ortam oluyor olabilir diğer OECD ülkelerine kıyasla.
1: Çok enteresan bir şey bu. Eminim siz araştırdıkça daha yeni şeyler bulursunuz. Hatta bir programda sadece İspanya'yı bile konuşabiliriz.
0: Güzel
1: Yani
0: olur.
1: karşılaştırmalı olarak. Söylediklerinizden şunu anladım. Acaba çocuğun kendisini okulda kabul gören, işte kendi kültürünü de ifade edebildiği bir alan olarak mı görüyor okulu?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi PISA sonuçlarını incelerken aslında düşündüğüm noktalardan biri de şu oldu. Okulda öğrencilerimizin neşe ve eğlence ve kendi daha iyi hissetme, yani o well-being dediğimiz, yani daha mutlu olma,
1: Esenlik
0: esenlik
1: diyoruz.
0: hali, evet.
1: Evet.
0: Nerede, nasıl, ona ülkeler nasıl alan açıyor diye baktığımızda işte yine üst sıralarda Doğu Asya ülkeleri, İspanya ve onu takip eden Kanada, İrlanda ve nedense genellikle ilk onda kalan Birleşik Krallık var. O orada da hem akademik anlamda hem esenlik anlamında ilk sıralarda yer alıyor. Bu konuda da tabii ki bizim daha fazla reforma ihtiyacımız var. Çünkü burada hemen şuna bağlamak istiyorum. Harvard Üniversitesi'nin çok büyük çaplı bir araştırması var. Yaklaşık 20 bin öğrencinin katıldığı, Avustralya'da yaptığı K12 düzeyinde bir araştırması var. Sonucunu çok kısa özetleyeceğim. Espri anlayışı, neşeli olmak öğrencilerle iletişim kurmanın aslında temel noktalarından biri. Yani o yüzden birazcık daha hani böyle eskiden tırnak içinde diyorum biz yumuşak beceriler dediğimiz o soft skills diye adlandırdığımız bir beceri grubu vardı ya
1: Evet.
0: işte duygusal beceriler mesela. Halbuki onlar çok hayati beceriler. Onları da biraz masaya alıp aslında en az bir matematik, fen ve okuma kadar onlara da odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani çocuklar eğlensin, mutlu olsun derken hani okulda derste çocukları sürekli eğlendirelim mi
0: Tabii,
1: kastetmiyoruz.
0: tabii.
1: Başka bir şekilde biraz hep ben şey derim, öyle yumuşak tarafından almak. Hani yumuşak tarafından almak, bunu hep birlikte almak. Tabii bunun ucu bir taraftan okulun ne kadar akademik baskı yapıp yapmadığıyla da bağlantılı. Yani çünkü çocuklar çok uzun zamanlarını okulda geçiriyorlar. Elbette orada kendilerini rahatlatabilecekleri, sosyal ilişkileri kurabilecekleri bir alan bulmaları da çok önemli. Bunu da bir kenara koyalım. Ne kadar çok
0: Kesinlikle.
1: konuyu kenaraya koyduk. Demek ki yeni programlar geliyor.
0: PISA
1: Yavaş
0: anlat
1: yavaş
0: anlat bitmez.
1: bitmez.
0: Şimdi ben burada bir şeye daha değinmek istiyorum. Son cümlelerim olabilir.
1: Buyurun.
0: Kültüre duyarlılık, bağlama özgü olabilmek. Yani PISA sonuçlarını aldık. Bir küresel düzeyde sonuçlar var. Bir de Türkiye özgü sonuçlar var. Türkiye özgü sonuçları Türkiye bağlamında ele almak lazım, değerlendirmek lazım. Buna bir komik bir örnek şöyle vereceğim. İşte yıllar önce en üst düzeyde olan Doğu Asya ülkelerinin müfredatları alınıp Avrupa ülkelerinde denenmiş. Mesela şöyle bir şey duydum bugün. İngiltere'de o ülkelerin matematik kitapları çevrilmiş İngilizceye. Mesela şöyle düşünün, Singapur'un işte matematik kitabı ve çevrilmiş İngilizce İngiltere'de okutuluyor. Fakat işte
1: Olmamıştır.
0: olmadı.
1: Olmaz.
0: Ya o yüzden kültüre duyarlılık, bağlama duyarlı olması,
1: Evet.
0: bağlama içinde yorumlanması ve üretilmesini çok değerli buluyorum.
1: Harika. Benim son sorumu böylelikle cevaplamış oldunuz. Süremizin de sonuna geldik. MEF Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Serbest Altan, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Yine bekliyoruz. Hep bekliyoruz programa. Görüşmek üzere sizinle de.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Benim için de bir keyifti.
1: Sağ olun. Evet, Apaçık Radyo'da Okul Zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Okul Zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Özel Sezin Okulu sundu.

Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Doğa Dedektifi.
3: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
4: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Programın başında hemen küçük bir hayal kurarak başlayalım istiyorum. Üniversitedesiniz. Ormana bakarken, kuşları izlerken, deniz kıyısında yürürken içinizde bir soru var, büyüyen bir soru var. Ve soru şu, ben gerçekten ne yapmak istiyorum? Hayat bazen insana iki yol sürüyor. Birisi daha güvenli görünüyor belki, diğeri ise daha heyecan verici geliyor. Çoğu zaman da insanı gerçekten kendisi yapan yol o heyecan verici yol oluyor. Karşılaştığımız örneklerde bunu görüyoruz. Bugünkü konuğumuz da tam böyle bir karar vermiş genç bir biyolog adayı Emine Gül Kuru. Kimya mühendisliğinden biyolojiye uzanan yolculuğu onu bugün Türkiye'nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanlarından biri olan Çıralı'ya kadar getirmiş durumda. Geceler boyunca caretta carettaların yumurtalarını koruyan, yavruların denize ulaşmasına tanıklık eden ve aynı zamanda bilimsel araştırmalar yürüten genç bir araştırmacı Gül. Ve belki de en önemlisi kendi kuşağına umut veren genç insanlardan biri. Evet, Emine Gül Kuru bugün bizimle birlikte. Gül, hoş geldin.
5: Merhabalar, hoş bulduk. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Bugün burada olmaktan çok mutluyum.
4: Biz de seni ağırlamaktan çok mutluyuz Gül. Esasında şöyle bir başlamak istiyorum. Caretta carettaları konuşacağız tabii bugün ama önce bir çocukluğuna gidelim izin verirsen. Doğayla kurduğun ilişki nasıldı çocukken?
5: Ben Adanalıyım ve doğayla kurduğum ilişki sürekli yazlara yaylaya gitmemizden dolayı yıllardır var, çok küçüklükten beri. Ve yaylaya gitmem bana çok büyük şanslar tanıdı. Küçüklüğümden itibaren çok farklı canlıları bir arada görme, bitkileri bir arada görme şansım oldu. Semenderinden tutun kekliğini daha 5-6 yaşlarında görmeye başladım. Tabii o zamanlar bunun farkındalığında çok fazla değildim. Sadece güzel canlılar ya da güzel bitkiler gördüğümü düşünüyordum. Zaman geçtikçe kendimi tanımaya başladıkça özellikle üniversitedeyken bu bağımın ne kadar güçlü olduğunu fark ettim. Ve bu alana yönelmem gerektiğini içten içe daha fazla bilmeye ve kabullenmeye başladım. Biyoloji yolculuğum da benim bu şekilde başladı.
4: Evet, sen söyledin kimya mühendisliğinden biyolojiye geçtin. Dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünüyor. Ama tabii yine de bence cesur bir karar. Eminim öyle kolay bir karar değil ama seni bu kadar güçlü biçimde yönlendiren neydi? Yani kendini ilk ne zaman ben biyoloji okumalıyım diye düşünürken buldun? Yani iyi ki o karar vermişim de diyor musun tabii bugün geriye dönüp baktığında?
5: Kesinlikle diyorum. Bugün o kararım beni Çıralı'ya getirdi. 2 yıldır burada hem gönüllülük yapıyorum hem araştırmalara katılıyorum. Keza bu sene aynı zamanda buranın stajyeriyim. Stajyer biyoloğuyum. Benim bu kararı vermem yani hep biliyordum ama keskin bir hattın oluşmasını tabii ki hayatımızda istemiyoruz. Kimya mühendisliğine başladıktan sonra biyokimyaya yönelirim gibi hayallerim vardı. Ancak mühendisliğin bana göre olmadığını gün geçtikçe anlamaya başladım. Ve son nokta bir gün okuluma gittiğimde laboratuvar dersime girmeyip böyle etrafıma bakıp ben burada ne yapıyorum demek oldu ve gözlerimin dolduğunu hissettim o an. Ve o günden sonra zaten okuluma gitmedim ve içimdeki sesi dinleyip en azından hayalim olan yolda adım adım yürümeyi, bir maceranın içine girmeyi tercih ettim. garanti bir şeydense en azından hayalim olan bir şeyi gerçekleştirmeyi istedim. Tabii ki Türkiye şartlarından dolayı temel bilim okumanın zorluklarını ve kötü örneklerini de her zaman duyduğum için bu beni tedirgin ediyordu. Ama şu an iyi ki buradayım diyorum. İyi ki o seçimi yapmışım diyorum. Ve
4: Harika.
5: herkese de içindeki sesi dinlemesini tavsiye ediyorum. Özellikle sınava girmiş genç arkadaşlarım için. Benim
4: Harika.
5: yolculuğum bu şekilde başladı ve devam ediyor.
4: Evet, devam ediyor ve 2 yıldır Çıralı'dasın. Çıralı'daki tecrübelerin ışığında peki bir biyoloğu iyi yapan şey nedir sence? Ne düşünüyorsun? Merak, disiplin, sabır hangileri ya da başka bir şey mi?
5: Ya bence herhangi bir bilim dalında çalışıyorsak bunun üçünün de kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir biyolog için bence bakmak ve görmek arasındaki farkı anlayabilmek, görmek istemek, görmek için çabalamak çevresine bir biyoloğu iyi yapabilecek en büyük adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü etrafımıza sadece görsel yönle baktığımızda her şey gözümüze çok güzel gelebiliyor. Ama onu görmeye başladığımızda, incelemeye başladığımızda koruma içgüdümüzün de arttığını ya da çevreye karşı davranışımızın çok çok daha farklı hassasiyeti yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve çevremde çoğu çevre dostu insanın da bu şekilde olduğunu gördüm. Sadece biyologlar adına değil, çevreyi, doğayı seven insanların artık görmeye başladığını, bakmaktan çok görmek için çabaladığını gördüm. İyi bir biyoloğu da bence bakmaktan görmeye geçmek istemek iyi yapan şey.
4: Evet, çok haklısın. Gül, programın başında özellikle senin bu hikayeni konuşmak istedim. Çünkü çoğu zaman doğa koruma çalışmalarını yalnızca bilimsel makalelerden ya da belgeselden ibaret sanıyoruz. Oysa onların arkasında hayallerinin peşinden gitmeye cesaret eden pek çok insan var. Esasında bugün çoğunlukla konuşmak istediğimiz caretta hikayesinin ilk adımı da tam burada başlıyor. Fakat öncesinde hem seni bir soluklandırmak hem de bir müzik arası vermek istiyorum. Tabii hayatımızın yönünü her zaman böyle büyük kararlar değiştirmiyor. Bazen tek bir merak, tek bir soru, bazen de hiç ummadığımız bir karşılaşma insanı bambaşka bir yola çıkarabiliyor. Şimdi ilk olarak dinleyeceğimiz parça da biraz bunu anlatıyor. 2007 yılında yayınlanan ve Yael Naim'in kendi adını taşıyan albümünde yer alan New Soul. O yıllarda dünyada büyük ilgi görmüştü bundan 20 yıl önce. Parça özel ve Yael Naim'in en bilinen eserlerinden biri haline geldi. Bu şarkı dünyaya yeni gelmiş, öğrenmeye çalışan, hata yapmaktan korkmayan ve her gün yeniden keşfeden yeni bir ruhun hikayesini anlatıyor bize. Belki de hepimiz doğaya gerçekten bakmaya başladığımız gün yeniden öğrenen, senin dediğin gibi görmeye başladığımız gün yeniden merak eden yeni bir ruha dönüşüyoruz. Sanırım senin hikayen de böyle başlamış. Yeni bir ruh gibi başlangıçta seçtiğin yoldan ayrılıp merakının peşinden giderek. Evet, şimdi uzun bir anlatım oldu ama Yael Naim'den dinleyelim. Nevsoul.

0: Yalın Ayım'dan dinledik. Nevsol. Denizi bildiğiniz gibi çoğumuz gündüz yaşıyoruz. Bugün carettalardan konuştuğumuz için özellikle belirtmek istedim. Kıyıya gidiyoruz, yüzüyoruz, güneşleniyoruz. Ama aynı sahile gece saat 9'dan sonra gidersek esasında bambaşka bir dünya ile karşılaşıyoruz. Sesler değişiyor, rüzgarın sesi belirginleşiyor. İnsanlar tabii yavaş yavaş çekiliyor, gökyüzü kararıyor. Ve biz fark etmesek de yaklaşık 100 milyon yıldır neredeyse hiç değişmeyen bir ritüel yeniden başlıyor. Denizin içinden ağır ağır bir gölge yükseliyor. Belki yıllardır okyanuslarda dolaşmış, belki binlerce kilometre yol kat etmiş ve şimdi doğduğu kıyıya geri dönüyor. İnsan bazen aynı sokağı bile Gülcüm yıllar sonra zor buluyor. Ama bu bahsettiğimiz arkadaş ne bir haritaya sahip, ne bir pusulaya, ne bir GPS'e. Yalnızca böyle milyonlarca yıllık bir hafızası var. Şimdi sen o gecelerde bulunuyorsun. Şimdi bizi biraz o gecelerin içine götürmeni istiyorum. İlk gece nöbetini hatırlıyor musun? Saat 9 olduğunda çıralıda nasıl bir dünya başlıyor akşam 9 olduğunda? Sahilde ilk hissettiğin şeyler nedir? Bunlardan biraz bahseder misin?
1: Tabii ki. İlk gece nöbetimi tabii ki unutamıyorum. Şöyle büyük bir şansım olmuştu. İlk defa bir anneyi o zaman görmüştüm. Ve hani hiç görmediğim için çok hayallerimde de imgeleyemiyordum. Beklediğimden çok çok daha büyük, çok güçlü. O an böyle büyülendiğimi hissetmiştim zaten. Tabii ki böyle çok güzel tarafları oluyordu. Anne görmek ya da yavru çıkış dönemi ise yavruları görme şansımız oluyordu. Ama aslında gece 9'da bizim sahile çıkmamızla beraber ne bir karanlık görebiliyoruz açıkçası, ne de bir sessizlik. Çünkü Çıralı turizme açık bir bölge. O yüzden akşam 9 ve sabah 6 arası zaman zaman değişmekle birlikte 4-5 arkadaşla beraber her gece sabahın 6'sına kadar burada nöbet tutmamız gerekiyordu. Çünkü bir anaç geldiğinde herhangi bir yüksek gürültü, ışık gibi faktörlerden etkilenip strese girip yumurtlamadan tekrar geri dönebiliyor. Ki yavru çıkış döneminde yavrular ay ışını baz alarak denize gittiği için herhangi bir yapay ışık da o ortama vurduğunda yönlerini değiştirip o ışığa gidiyor ve çok büyük oranda hepsi yani çok büyük oranı ölüyorlar maalesef. Onu kontrol etmek çok zor. Araçların altında kalabiliyorlar, insanlar eziyor, predasyona uğruyor, kedi köpek yiyor. Yani bunu engelleyemiyoruz açıkçası. Çok güzel o sahile çıktığımızda unutamadığımız anlar da oluyor. Ancak böyle stresli olduğumuz anlar da oluyor. Elimizden geldiğince insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bilen insanlar ve doğaya karşı duyarlı olan insanlar tabii ki gece sahile girmiyorlar. Ancak bilmeyen ya da bildiği halde giren insanlar da oluyor. Özellikle bizim toplumumuzdaki insanlarla bu konuda çok fazla karşılıklı anlatmaya çalışıyoruz ama başaramadığımız zamanlar da oluyor. Özellikle zaten sizinle bir konuşmayı yapabilme şansıma erişimde bu beni heyecanlandırmıştı. Çünkü insanlar akşam 9'da sahile girdiklerinde hani neler olabileceğinin çok fazla farkındalığında değiller. Ama o sırada bir canlının belki hayatına son vermiş oluyorlar ya da bir annenin yumurtlamasını engellemiş oluyorlar. O yüzden ilk gece nöbetimiz evet çok güzel oluyor. Sonrası da çok güzel. Ama bunlarla uğraşıyoruz. Ve umarım bu konuşmamızı dinleyen herkes gittikleri bölgelerde nelerin olduğunu, nelere karşı duyarlı olmaları gerektiğini farkına varırlar. Söylemek istediklerim bu konuyla alakalı bu kadar. Bize destek olup yardımcı olup bizimle nöbet tutmak isteyen insanlara da çok açığız. Bunu da buradan söyleyebilirim.
0: Nasıl ulaşırlar size?
1: Bizim bir Instagram hesabımız var. Çıralı.caretta diye. Biyoloji ya da veterinerlik okumalarına ya da bu alanlarda çalışan insanlar olmalarına gerek yok. Sadece doğaya karşı duyarlı ve kaplumbağaları merak edip onlara karşı ilgili olan herkes buraya başvurabilir. Gönüllülük formlarımızı yayınlıyoruz. Zaten burada hepimiz beraber konaklıyoruz. Kooperatif tarafından bunların hepsi karşılanıyor. Sadece gelip burada bizimle bir arada olup bizimle çalışabilirler.
0: Çok
1: Bunu
0: güzel.
1: söyleyebilirim. Her zaman da doğa seven insanlara karşı kapımız her zaman açık.
0: Harika bir teklif, harika bir davet. Eminim katılanlar olacak davetinize. Peki,
1: Tamam.
0: Gül, bir karetta çok güzel anlattın. Gerçekten denize çıktığın, denizden böyle karaya doğru çıktığında ne oluyor? Denizden çıkıyor, sonra mesela yuva yapacağı yeri nasıl seçiyor? Kumu nasıl kazıyor? Yaklaşık ne kadar süre kıyıda kalıyor? Ve sonra yeniden denize dönerken geride nasıl bir iz bırakıyor? Biraz bunlardan bahseder misin bize?
1: Tabii ki. Bir caretta denizden çıktığında ilk başta yani benim burada gördüğüm tabii ki kumsaldan kumsala bu zaman değişmekle birlikte ve kazdığı kumun yapısıyla da beraber 1-1,5 saat kalan, 3 saat, 4 saat, 6 saat kalan carettalar olduğunu bile duydum ben burada. Ama benim gördüklerim genelde 1-1,5 saat aralığında kumsalda kalıyorlar. Çıktıktan sonra genelde o kumun nem oranı, sıcaklığı, eğimi, bitki örtüsüne uzaklığı, kumun partikül boyutu gibi bir sürü faktöre bağlı olarak kazmaya başlıyor. Ve orayı beğenip beğenmemesi açısından yani biz bazen kazıyor, kazıyor, kazıyor. Sonra yumurtlamaktan vazgeçip dönüp gidebiliyor. Kazıyor, beğenmeyip ilerleyip tekrar kazıyor. Böyle bir sürü olayla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya da kazıyor ve orayı beğeniyor. Sonrasında ilerliyor. Gövde çukuru dediğimiz bir yapısı var. Gövde çukurunu oluşturuyor ve yumurtlamaya başlıyor. Bu da yaklaşık 30-45 dakika aralığında sürüyor. Yumurtlama devam ederken zaten trans haline geçiyor. Herhangi bir ışık tuttuğunuzda ya da üzerine çıktığınızda bile bir tepki vermiyor hayvan. Tamamen başka bir boyuta geçmiş gibi oluyor ve biraz dışarıdan izlediğinizde acı çekiyormuş gibi bir hali de oluyor açıkçası. Biraz zorlanıyor yumurtlarken çünkü. Sonrasında kapatma aşamasına geçiyor. Yüzgeçleri, ön yüzgeçleri ve arka yüzgeçleriyle beraber yuvayı kapatmaya başlıyor. Orada böyle genelde yuvanın olup olmadığını da biz o şekilde anlıyoruz. Bir tümsek gibi gövde çukurundan sonrasında bir tümseklik oluşturuyor. Ve yumurtladıktan sonra direkt oradan geri dönüp denize gidiyor. Bu da dediğim gibi yaklaşık 1-1,5 saat ama tabii ki beğenip beğenmemesine de bağlı kazdığı yeri 4 saat 5 saatlere çıktığı da oluyor. Sonrasında arkasında ise herkesin sahilde sabah gezerken anlayabileceği traktör tekerine benzer kocaman bir iz bırakıyor. Yani hiç bilmeyen birisi bile o kumsalda yürüyorsa denizden bir şey çıkmış olduğunu anlayabiliyor açıkçası. Çünkü çok büyük bir izi var. Sonrasında da bu şekilde denize tekrar
0: Peki,
1: geri dönüyor.
0: bir araya soru sokayım. Bu izi gören başka hayvanlar bu yumurtalar için bir tehdit oluşturmuyor mu? Farklı.
1: Şöyle hayvanlar yani biz Çıralı'da çok fazla domuz ya da tilki gibi predasyonlarla karşı karşıya değiliz. Ama tabii ki Türkiye'de 23 tane karetalar ve Chelonomidas dediğimiz yeşil deniz kaplumbağaları için yuvalama kumsalları var. Ve bizim burada yok ama bazı bölgelerde domuz, tilki, çakal gibi canlıların yuvaları kazdığını biliyoruz. Tabii ki bunu izi takip ederek mi yapıyorlar yoksa herhangi bir kokudan mı yapıyorlar? Açıkçası ben bilmiyorum ama bizim burada sadece kedi, köpek ve kuş predasyonu var. Onun dışında dediğim gibi genelde böyle Adana ve Hatay taraflarında çok fazla domuz, çakal ve tilki predasyonu olduğunu biliyorum.
0: Anladım.
1: Yuvaların kazılıp yumurtaların yendiğini.
0: Evet. Sizin onun için onunla ilgili fazla bir önlem alma ihtiyacınız yok Çıralı'da.
1: Evet. Ama tabii ki yan koylarda yani gidemediğimiz tekneyle gidebildiğimiz yerlerde ara ara gidip kontrol ettiğimizde görüyoruz. Domuzlar gelip yuvaları kazmış oluyor. Onlar için kum altı kafeslerin atılması gerekiyor. Biz burada çok fazla olmadığı için Çıralı sahilinde yapmıyoruz ama Türkiye'nin bazı bölgelerinde kum altı kafesler atılıyor kazılmayı engellemek için.
0: Anladım. Peki şimdi denize döndü, iz bıraktı. Ondan sonra siz ne yapıyorsunuz? Yani yuvanın yanına mı gidiyorsunuz? Nasıl kayıt altına alıyorsunuz? Hangi ölçümleri yapıyorsunuz? Hangi verileri topluyorsunuz? Ve bunlar sonra bilimsel çalışmalara nasıl dönüşüyor?
1: Şöyle oluyor. Gece eğer o anneyi gördüysek ve yumurtladığından eminsek, çünkü dediğim gibi kazıp tekrar geri dönebiliyor. Onları biz iz olarak kayıt altına alıyoruz eğer kazıp geri dönmüşse. Bu da hangi bölgede bize anne yoğunluğunun fazla olduğunu, hangi bölgelere genellikle çıkıldığını gösteriyor. Onun dışında eğer yumurtlamışsa direkt kum üstü kafeslerimiz var. Onları atıyoruz. Denize mesafesini ölçüyoruz yuvanın. Çünkü su baskını olduğunda nereye kadar gelebilir? Yuvayı taşımalı mıyız, taşımamalıyız? Buna karar veriyoruz. Çünkü taşıdığımız yuvalar da oluyor. Eğer güvenli bir bölgede değilse, çok fazla insan yoğunluğu varsa ve bizim koruyabileceğimiz bir alan değilse, bunun gibi durumlarda taşıyoruz. Ya da denize çok yakınsa, 24 saat içerisinde bir taşıma protokolü var. Onun doğrultusunda yuvaları taşıyoruz. Kafesle ve GPS'lerini alıyoruz. Çünkü ilerleyen süreçte deniz ne kadar yükselecek bunu kestirebilmek için ve eğer deniz yükseldiğinde karita yuvalarını nereye taşıyabiliriz? Bununla ilgili geleceğe dönük çalışmalar yapıyoruz. Yuva açılışına kadar bu gibi şeylerin bilgilerini
0: Gerçekleştiriyoruz.
1: toplayıp bilimsel çalışmalar için hazırlıyoruz.
0: Peki açılış günü yani herhalde bütün bu çabanızın göründüğü an o zaman. O günü bize biraz anlatabilir misin? İlk yavruyu eline aldığın an almışsındır herhalde. Hiç unutabiliyor
1: Evet.
0: musun o anı? Şunu yani gerçekten merak ediyorum. Bir yavrunun denize doğru böyle koşmasını izlemek. 2 yıldır oradasın. Hala aynı şekilde heyecanlandırıyor mu? Nasıl bir duygular bunlar bilmiyorum.
1: Tabii ki bir canlıyı eline almak çok heyecan verici. Alıştığım noktalar da var. Yuvanın içinden ölü çıkması ya da hiç yavrunun çıkmamış olması. Bu gibi şeylere alıştım tabii ki ama hala canlı bir yavruyu görmek, onun denize gittiğini görmek büyüleyici geliyor. Ve özellikle onun 20 yıl sonra tekrar bu sahile ya da yandaki yan koylara gelebilme ihtimali. 20 yıl sonra buraya geldiğinde belki tekrar benim yolladığım yavruyu görebilme ihtimali çok heyecanlandırıyor beni. Yuva açılış günümüzde bizim genelde sabahları oluyor. Yani sabah 5 gibi gün doğarken. Ben şeye inandığım için biraz görmediğimiz bir şeyi istemsiz bir şekilde koruma içgüdüsü geliştiremiyoruz maalesef. Çünkü doğayla olan bağımızda gün geçtikçe kaybettiğimiz için sadece görebildiğimiz şeyleri korumak istiyor genel olarak insanlar. Ben de o yüzden hani yuva açılışını yapma taraftarıyım bu konuda ve çalışma arkadaşlarım da öyle düşünüyor. Çünkü çoğu yerde, bazı yerlerde açılmıyor da. Sonrasında dediğim gibi sabah 5'te yuvayı açmaya başlıyoruz. Yuva ağzını bulduktan sonra kazım başlıyor. Yuvanın içerisindeki yumurtaları çıkartıyoruz. Çok pardon. Yuvanın içerisindeki yumurtaları çıkartıyoruz. Canlı yavru varsa onları çıkartıyoruz. Ölüler varsa ölüleri çıkartıyoruz. İlk yuva derinliği, toplam yuva derinliği, yuva çapı, yuvanın içerisinden kum alıyoruz ayrıca. Sonrasında onu kurutup nem oranına bakabilmek için. Bazı yuvalarımızda ısı ölçerler var. Bu sene yapılacak çalışma için yine veriler topluyoruz. Cinsiyet üzerinde ısı ölçerlerle beraber bir çalışma yapılacak. Onun dışında işte yumurtaları açıyoruz. Evreleri var. Birinci, ikinci ve üçüncü evre olmak üzere. Bir de tanımsız dediklerimiz mantarlı, bakterili yumurtalar var. Bunları kayıt altına alıyoruz ve yavruları laboratuvarımıza getirip akşamın en karanlık zamanda insanların sahilden uzaklaştığı vakitlerde yavruları denize bırakıyoruz.
0: Çok güzel. Bir ara daha verelim ya. Çok güzel anlattın. Ama şunu özellikle hatırlamak gerekiyor. Biz çoğu zaman yalnızca sonu şu görüyoruz. Denize ulaşan küçük bir yavruyu. Oysa onun arkasında sizin haftalar süren bir takibiniz var anlattığın gibi. Gece nöbetleri, kayıtlar. Büyük büyük bir emek var. Yani teşekkür ederiz sizlere. Böyle büyük emekler göstermek de kolay değil. Sessiz bir emek, gösterişsiz bir emek ama son derece kararlı bir çalışma gözdürüyorsunuz. Şimdi bu avucumuzun içine sığacak kadar küçük bir canlı tabii. Hayatında ilk defa denizi görüyorsunuz. Önünüzde uçsuz bucaksız bir okyanus olduğunu düşünün. Canlı olarak kendinizi düşündüğünüz zaman ne anneniz yanınızda, ne size yol gösterecek biri var, ne daha önceden gençtiğiniz bir yol. Ama siz biraz önce Gül söyledi, 20 sene sonra, belki 30 yıl sonra binlerce kilometre yüzüp doğduğunuz sahile geri dönebiliyorsunuz. Tabii ilk duyduğunuzda düşünüyor insan, bu nasıl mümkün olur diye. Gül, galiba doğanın en büyük sırlarından birinin kapısını aralıyoruz. Bir caretta yavrusu yumurtadan çıktıktan sonra denize ulaşıyor. Sonra da yıllarca gözden kayboluyor. Sonra tekrar geri dönüyor. Hayatında ilk kez çıktığı bu büyük yolculukta mesela yönünü nasıl buluyor, sonrası nasıl? Biraz bize bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Öncelikle yuvadan çıktıktan sonra ay ışığı doğrultusunda gidiyorlar. Denizden gelen titreşimler, aynı zamanda ay olmadığı zaman nasıl gittiğini merak edenler var. Planktonların yaydığı ışıklar. Bunun doğrultusunda denize gidiyorlar. O yüzden yapay ışıklandırmaya karşı elimizden geldiğince engellemeye çalışıyoruz. Çünkü onlar kendi doğal döngülerinde direkt ay ışığını takip ederek ufuk çizgisine doğru yol alıyorlar. Sonrasında tabii ki ilk bir 15 yılı hakkında çok fazla çalışma ve bilgi yok. Markalama yapılamadığı için yolladığımız yavrunun nereye gittiğini çok fazla bilemiyoruz açıkçası. Sonrasında ise tekrar doğduğu sahillere dönerken yapılan çalışmalarla manyetik alanları algıladığı ve bununla ilgili beyinde bir haritalandırma yaptığı. Tabii ki bu manyetik alanın coğrafya olarak manyetik şiddet ve manyetik eğiminin de değiştiğini biliyoruz. Bunlar doğrultusunda kendi beyninde bir haritalandırma diyebileceğimiz bir şey yaptı ve sonrasında tekrar doğduğu sahillere doğru geri dönüşe geçtiklerini biliyoruz. Tabii ki bu çıktıkları kumsala geri dönüşlerinde o sürede o bölgede yedikleri besin zincirlerini aldıkları belirgin besinler varsa bunlar da etkili oluyor ve bunları da öğrendiklerini görüyoruz son yapılan çalışmalar doğrultusunda. Ne bir GPS'leri var aslında baktığınızda ne bir pusulaları ancak bu manyetik alan algılama yetenekleri sayesinde tekrar yönlerini bulup tekrar çıktıkları sahillere geri dönebiliyorlar. Ve ayrıca yapılan bir çalışmada da şunu görüyoruz. Manyetik alanlarını bozucu elemanlar eklendiğinde evet rotalarında bir şaşma gözlemleniyor. Ancak yine tekrar çıktıkları sahillere geri dönebiliyorlar. Dediğiniz gibi inanılmaz gerçekten belki bizim bile algılamamızın zor olduğu ancak böyle bir sisteme sahip olarak mucizevi bir şekilde tekrar çıktıkları sahillere geri dönebiliyorlar.
0: Evet, biz yönümüzü bulabilmek için önce pusulayı icat ettik, sonra haritalar yaptık, sonra gökyüzüne uydular gönderdik. Sen söyledin, onlar GPS taşımıyorlar ama yönlerini buluyorlar diyor. Biz GPS ile bile bulamıyoruz. Ama görünen o ki doğa bütün bunları milyonlarca yıl önce kendi yöntemleriyle çözmüş. Bilim insanları uzun yıllardır bunu anlamaya çalışıyorlar tabii. Çok ilginç ipuçları da var mutlaka. Özellikle Kenneth Lowman ve arkadaşlarının araştırmaları bu konuda oldukça önemli görülüyor. Onların çalışmaları bize tam olarak ne söylüyor, Gül?
1: Kenneth Lowman'ın çalışmaları bize manyetik alan değiştiğinde yüzme yönlerini değiştirdiğini gösteriyor. Ancak bu çalışma sonrası manyetik alanın sadece pusula gibi yön vermediğinin aynı zamanda bir çeşit harita olduğunu da gösteriyor. Çünkü sonrasında ne kadar yönlerini değiştirseler de bu haritalar tekrardan aynı kumsala çıkış gösteriyorlar. Aynı zamanda jeomanyetik iz bırakma ve öğrenme hipotezleri var. Bu da kendine özgü manyetik bir imza oluşturduğunu düşündürüyor haritalar üzerinde. Yayınlanan yeni bir çalışmada da Caretta carettaların tekrarlı bir şekilde yiyecekle temas ettiğinde aynı bölgede o bölgeyi kafalarında belirledikleri ve orayı tanımak için kullandıkları bir bilgi olduğunu görüyoruz. Manyetik çevrenin özelliklerini öğrenebildikleri konusunda da deneysel kanıtlar mevcut.
0: Anladım. Çok basit bir şey soracağım. Mühendisçe bir soru, kusura bakma.
1: Tabii ki.
0: Dedim ki yumurtlarken hani başka bir aleme geçiyorlar. O sırada halkalama yapılamaz mı?
1: O sırada yapabiliyorlar ama şöyle hani yavruya yapılamıyor çok küçük olduğu için.
0: Anladım. Anneye yapılabiliyor tabii.
1: Halkalamayı da yani şöyle yapılamıyor açıkçası son dönemde. Çünkü milli parkların vermesi gerekiyor. Çok yüksek ücretli şeyler ve
0: Anladım.
1: milli parklarda vermiyor. O yüzden Türkiye'de de yani Dekamer ve Dekapok dışında şu an çok fazla halkalama yapılamıyor.
0: Anladım. Peki. Aslında anlattıkların biraz böyle bilim kurgu gibi de geliyor insana. Fakat sonra doğaya bakıyoruz, bir bakıyoruz, hepsi gerçek. Tabii hala bilmediğimiz çok şey var. Sen bugün seni mesela en çok heyecanlandıran cevaplanmamış soru hangisi diye sorsam bir biyolog olarak önümüzdeki yıllarda şu keşfi ya da bu keşfin yapıl şu keşiflerin yapılmasını isterim dediğim bir konu var mı mesela?
1: Şu an caretta çalıştığım için dediğim gibi ilk 15 yılları hakkında çok fazla bir veri yok. Nereye gittikleri, ne yaptıkları. Bunun keşfedilmesini çok isterdim. Çünkü sadece markalama yaptıktan sonra bir anne takibi yapabiliyoruz biz. O yüzden yavruların nereye gittiğini, ne yaptığını, geri dönüşe nasıl geçtiklerini öğrenmek isterdim. Bunu çok merak ediyorum.
0: Peki bir duygusal soru daha sorayım hazır şey yapmışken. Sen sık sık geceleri sahilde yürüyorsun, kaplumbağalarla karşılaşıyorsun. Şu anda önümde duran canlı belki de yıllar önce tam burada doğmuştu dediğin an oluyor mu bir anneyle karşılaştığın zaman ya da bu duygu böyle bir duygu ne hissettiriyor sana?
1: Tabii ki büyüleyici geliyor. Yani bana daha kısmet olmadı tabii ki 2 yıldır bu işin içerisindeyim. Ancak burada yıllardır bu işi yapan yerli insanlar var. Ve kendi yıllar önce markaladıkları kaplumbağanın tekrar geri geldiğini ya da yolladıkları yavrunun geri geldiğini biliyorlar. Çünkü 3.000 tane yavru yolladığımızda 3 tanesinin yaşayıp hayatta kalabildiğini düşünüyoruz. Binde bir yaşama oranı gibi bir oranları var carettaların. Ve yıllar sonra, 20 yıl sonra belki tekrar buraya geldiğimde yolladığım bir yavrunu geri dönmüş ve yumurtluyor olarak izleme şansına erişebilirim. Ve büyüleyici geliyor çünkü doğaya çok ufak da olsa bir katkımın olduğunu ve onların yaşamlarını sürdürmesinde bir artı sağladığımı düşünüyorum. Ne kadar büyük ve dayanıklı canlılar gibi görünseler de nesilleri çok büyük tehlike altındaydı. Ama son yıllar tabii ki yapılan çalışmalarla bu koruma çalışmalarının sonuçlarını görmeye başladık ve popülasyonda artışlar gözlemleniyor. Bu bana güzel hissettiriyor yani en azından bir canlının belki de doğadan yok olmaması için bir faydamın olduğunu, onların tekrar gelip yumurtladığını görmek de büyüleyici hissettiriyor.
0: Evet, çok güzel. Beni de bu konuştuklarımız arasında en çok etkileyen sanırım şu oldu. Biz insanlar yönümüzü bulabilmek için yaklaşık 2000 yıldır farklı teknolojiler geliştiriyoruz. Caretta ise milyonlarca yıldır aynı işi sessizce yapmaya devam ediyor. Yani çözmeye çalıştığımız birçok problemi esasında doğa bizden çok daha önce çözmüş görünüyor. Şimdi bir kısa müzik arası daha verelim. Bizi biraz durup düşünmeye davet eden bir şarkı dinleyelim istiyorum. 1977 yılında Peter Gabriel'ın ilk solo albümünde yayınlanan Salisbury Hill, sanatçının Genesis'ten ayrıldıktan sonra yazdığı ilk büyük eserlerinden biridir. Şimdi gelin Peter Gabriel'den dinleyelim. Salisbury Hill.

0: Peter Gabriel'dan dinledik Salisbury Hill. Az önce gerçekten büyülücü bir şey konuştuk Gülsen'le. Bir yavru deniz kaplumbağası hayatında ilk kez denize ulaşıyor. Yıllarca okyanuslarda ulaşıyor. Hiç kimse ona yolu tarif etmediği halde doğduğu kıyıya geri dönebiliyor. Doğa milyonlarca yıl boyunca inanılmaz dengeler kurmuş gerçekten. Ama biz insanlar bu sisteme, yani kurulan bu döngüye çok kısa süreler içerisinde umursamazca müdahale edebiliyoruz. Şimdi biraz bunu konuşmak istiyorum. Sana şunu sormak istiyorum. Bu kadar kusursuz çalışan bir yaşam döngüsü olduğu ortada. Bugün caretta carettanın karşıya karşıya olduğu en büyük tehdit bu yaşam döngüsünün bozulmasına neden olan sebepler nedeniyle en büyük tehdit nedir? İklim değişikliği mi? Mikroplastikler mi? Işık kirliliği mi?
1: Yani aslında bunların hepsi bakacak olduğumuzda toplu bir etkisi, aynı zamanda her faktörün de ayrı ayrı da bir sürü etkisi var. İklim değişikliğinden dolayı küresel ısınmanın yarattığı yuvalarda, mesela son Ağustos ve Eylül yuvalarımızda çok fazla yumurtanın haşlandığını görüyoruz. Oluşmasına bile imkan vermemiş sıcaklık düzeyleri. Mikroplastikler zaten çok büyük bir problem. Deniz analarına benzerliklerinden dolayı parçalanmadan önce, mikroplastiğe dönüşmeden önce bir süre canlı tarafından tüketildiğini biliyoruz. Ve kaplumbağalar üzerine konuşmak gerekirse bunu bir süre sonra

0: canlının boğulmasına sebep oluyor. Ki bu sene ben bunu burada yaşadım. Çıralı sahiline bir kelenyamidas vurdu. Hiçbir yerinde yara ya da bir parçalanma hiçbir şeyi yoktu. Ve tahminlerimiz mikroplastik yiyip boğulduğu yönünde. Tertemiz, çok güzel bir kaplumbağa öldü. Işık kirliliği de yani en çok yavrular için önemli bir faktör. Çünkü dediğim gibi yola gidiyorlar, restoranların içine gidiyorlar. Yani hayvanlar tarafından daha fazla görülebilir oldukları için predasyona uğruyorlar. Engelleyemediğimiz şeyler maalesef bunlar. Ve hepsinin çok çok büyük etkileri de var. Umarım ilerleyen süreçte bir nebze de olsa bunlar konusunda bir farkındalık oluşur. Ki şu an Akdeniz çok büyük bir mikroplastik kirliliğiyle boğuşuyor. Ve hani biz çevre temizlik çalışmalarına da gittiğimiz için temizlenebilecek bir boyutta da değil. Artık toprağın içine karışmaya başladı. Tarım topraklarının, kumsalların ve sonunda yediğimiz besinlerin de içerisinde karşılaşılıyor. O yüzden yani hepsi çok büyük etkiliyor ve sadece Karetta'yı değil dönüp bizi de etkilemeye başlayacak çok büyük faktörler var. Özellikle de mikroplastik.
1: Evet. Peki. Şimdi başka bir soru var önümde. Esasında ben ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Deniz kaplumbağalarında yavrunun dişi mi, erkek mi olacağını kromozomlar değil, kumun sıcaklığı belirliyormuş. Doğru mu? Bu
0: Evet,
1: gerçek.
0: doğru.
1: Bu gerçekten nasıl işliyor? Yani bir 29 dereceden bahsediliyor. Neden bu kadar kritik?
0: 29 derece pivotal sıcaklık dediğimiz sıcaklık olarak adlandırdığımız derece. Tabii ki bu ülkeden ülkeye değer kabulü değişebilir ama Türkiye'de 29 dereceyi biz kabul ediyoruz. Bu pivotal sıcaklıktan sonra cinsiyet belirleyici hormonlara etkisi sonucu testisler ya da ovaryumlara doğru bir gonadların değişimini gözlemliyoruz. 29 derecenin üzerinde olduğunda genelde o yuva dişi ağırlıklı. 29 derecenin altında olduğunda ise erkek ağırlıklı oluyor. Ama bu şu demek değil tabii ki. 30 derece ise yuva buradan full hepsi dişi gitti ya da 28 derece ise erkek gitti gibi bir durum değil. Bu sene dediğim gibi biz burada bunun çalışmasını yürütüyoruz aslında. Data logger dediğimiz sıcaklık ölçerler var. Bunları hem yuva içerisine atıp hem yuva dışına atarak o yumurtaların yaptığı gaz değişimlerini de hesaplayarak aradaki sıcaklık farkına bakıp aynı zamanda yuvanın içerisindeki seyreden bir süreçteki sıcaklık farkına bakıyoruz. Direkt 30 derece ve dişi ağırlıklı demiyoruz. O yuvadan yumurtadan yavru çıkışının bitişine kadarki süreyi baz alarak diyebiliyoruz ki burada daha fazla dişi çıkışı olmuş olabilir diyoruz. Tabii ki bir kesinlikten de yine söz edemiyoruz. Ama yapılan çalışmalar 29 derece üstünde bugüne kadar dişi ağırlıklı, 29 derecenin altında ise erkek ağırlıklı olduğunu gösteriyor. Bu iklim krizi de tabii ki bu hayvanların cinsiyetine de etki ediyor.
1: Birkaç derece yıllar sonra doğacak bütün popülasyonun yapısını değiştirebiliyor. Gerçekten ürkütücü ama iklim değişikliği de senin söylediğin gibi tek sorun değil aslında. Plastik poşetler sorun, sahilde açık bırakılmış lambalar sorun. Bunların hepsi insanlara küçük şeylermiş gibi geliyor ama caretta için büyük bir tehdide dönüşüyor, değil mi?
0: Evet kesinlikle dönüşüyor. Yani dediğimiz gibi poşetleri deniz anası sanıp caretta carettalar yiyebiliyor. Çünkü deniz anaları caretta carettaların besin zincirindeki en fazla tükettikleri canlı diyebiliriz. Bunun sonucunda da çok fazla boğulmalar yaşanıyor. Onun dışında ışık kirliliği yavrular için ve anaçlar için strese girmesine sebep olan bir faktör. Şunu söyleyebilirim bu ışık kirliliğiyle de alakalı. Şu an Hatay Samandağ'da kumsala bakan bütün sokak lambaları artık kırmızı. Bunun sebebi de biz sahada kendimiz çalışırken de kırmızı ışık kullanıyoruz. Kırmızı ışık carettaları en az etkileyen ışık olduğu için. Gün Gün geçtikçe umarım Türkiye'nin her yerine bu kırmızı ışığın yayılmasını istiyoruz. Özellikle de Çıralı olarak da. Çünkü eğer sokak lambalarımız kırmızıya dönerse biliyoruz ki daha az yavru sokaklara gidecek ve daha az yavru ölecek. Diyebileceğim bu konuda bu kadar. Umarım dediğim gibi Samandağ'daki bu güzel olayın Çıralı'ya ve diğer karettalar ya da Kelonia Midasları için yumurtlama kumsalı olan bölgelere gitmesini istiyoruz. Yapay olan her ışık, yani yapay olan demin de beyaz ışıklar karetta yavruları ve diğer deniz kaplumbağaları yavruları için onları yolundan döndürüp ölümüne sebep olan çok küçük bir faktör gibi görünse de aslında çok büyük bir faktör.
1: Evet. Yani senin anlattıklarından çok net anlaşılıyor aslında. Doğayı korumak her zaman büyük projeler yapmak demek değil. Bazen bir ışığın rengini değiştirmek ya da bir ışığı söndürmek, çöplerimizi çevreye atmamak, bir çöpü yerden almak, bir yavrunun yolunu açmak, onun önünden çekilmek. Bunlar hep doğa korumanın başlangıç noktaları sanırım. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Programın başından beri ekoloji konuştuk, iklim krizi konuştuk. Ama akla bir sorular geliyor tabii devamlı. Doğa bize bunca şey öğretirken biz gerçekten öğrenebiliyor muyuz? Birazdan programın son bölümünde belki de en zor soruyu konuşacağız. Ama önce yeni bir sabahı anlatan bir şarkı dinleyelim. 71 yılında yayınlanan Teaser and the Firecat albümünde yer alan Morning Has Broken, Cat Stevens'ın en sevilen eserlerinden biridir. Aslında kökleri çok daha eskiye uzanan geleneksel bir İskoç ezgisini temel alıyor bu şarkı. Her yeni günü yalnızca yeni bir zaman dilimi olarak değil, dünyaya yeniden hayran olabilmek için yeni bir başlangıç oluyor olarak görüyor Cat Stevens. Belki de doğa da bize her zaman aynı daveti yapıyor. Dün bildiklerimizle yetinmeden yeniden bakmaya, yeniden görmeye, yeniden öğrenmeye davet ediyor. Evet, Cat Stevens'ı dinliyoruz. Morning has broken.

0: Cat Stevens'ı dinledik. Morning Has Broken. Programın başında hep beraber 23 yaşında bir üniversite öğrencisini düşünmüştük. İçinde büyüyen merakı, hayallerinin peşinden gitme cesaretini. Şimdi yaklaşık bir saatin sonuna geldik. O bize güzel hayaller anlattı. Gece sahillerinde onunla yürüdük. Kumun altında yumurtalara baktık. Yeni doğmuş yavrularla birlikte denize koştuk. Birçok konuda konuştuk. Şimdi Gül, izin verirsen programı biraz daha kişisel bir yerden bitirmek istiyorum. Sen Çıralı'ya giderken biyoloji öğrenmeye gittin. Peki şimdi dönerken yanında getirdiğin en değerli şey nedir?
1: Sabır galiba. Ben burada sabrı öğrendim. Hem karetalara izlerken, hem insanlara onları anlatırken en çok öğrendiğim ve yanımda getirdiğime inandığım şey benim gerçekten sabrımı geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü bir annenin okumu kazarken ki sabrı, çabası, pes etmeyişi, aynı zamanda bizim burada insanları ikna etmeye çalışırken, kapalı olduğunu anlatırken, çünkü çıkmak istemeyen, kendinin karakterlerden daha değerli olduğunu düşünen, bize karşı böyle tepki koyan insanlar da oluyor. Ki biliyorum sadece bu Çıralı özelinde değil, Türkiye'nin birçok noktasında bununla karşı karşıya gelen arkadaşlarım da var. O yüzden bana en çok sabrı öğretti. Hem daha doğrusu karettalardan sabrı öğrenip insanlara karşı o sabrı göstermeye başladım ve yanımda da giderken o sabrı götürüyorum.
0: Harika. Sabır hep programlarda vurguladığımız şey bu konuda. Sen de çok güzel ifade ettin. Süremiz bitmek üzere. Onun için son olarak belki bizi dinleyenler arasında yıllardır doğaya ilgi duyduğu halde nereden başlayacağını bilemeyen birileri vardır. Onlara söylemek istediklerin olabilir mi, Gül?
1: Ya onları söylemek istediğim şey, dediğim gibi buranın her zaman kapısı açık, gelebilirler. Onun dışında gelmeye fırsatı olmayan, zamanı olmayan ve doğaya karşı çok ilgili, onu sevmek, korumak isteyen insanlar da çevresindeki insanları bilinçlendirmekle başlayabilir. Zaten şu anki verdiğimiz mücadelenin en büyük sebebi bilinçsizliğimiz. Attığımız çöpler, yaptığımız şeyler, insan baskısı, denizlerdeki uyguladığımız o büyük baskıların sonucu her zaman bize geri dönüş yapacak. Her zaman doğa intikamını alacak. Ben buna inanan bir insanım ve onun doğrultusunda her zaman davranışlarımı şekillendirmeye çalışıyorum. Yaptığımız şeylerin bize geri dönüşü olacağını bilmemiz lazım. Ve dediğim gibi çevresindeki insanları bilinçlendirerek böyle bizim gibi gönüllülük projelerinin olduğu yerlere katılarak oradaki bağını güçlendirip hani o bakmadan görme aşamasına geçmek için çaba sarf edebilir. Bunu söyleyebilirim ve doğaya olan bağlarını asla kaybetmemeleri gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü ben her zaman stresli olduğumda, kendimi kötü hissettiğimde, sadece bir ağacın altına oturduğumda çok fazla şeyin içimde değiştiğini fark ediyorum. Ve bizi bu kadar iyi yönde değiştiren şeyi gün ve gün maalesef yok ediyoruz. Denizinden ormanına, toprağına. O yüzden elimizden geldiğince hem kendimiz zaten yapmamamız gerekiyor, hem de çevremizdeki insanları bir nebze de olsun bilinçlendirerek bu konuda doğayla olan bağlarını güçlendirebilirler diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Gül. İyi ki geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bugün Gül'le deniz kaplumbağalarını konuştuk ama aslında konuştuğumuz şey yalnızca bir tür değildi. Milyonlarca yıldır aynı kıyıya dönen bir canlı. Bize yeryüzünde hiçbir yolculuğun tek başına olmadığını hatırlattı. Kıyılar, denizler, insanlar, ışıklar, kum, rüzgar hepsi aynı hikayenin parçaları. O nedenle doğayı korumak yeni bir dünya kurmak değil aslında. Zaten var olan o büyük dengeyi yeniden fark edebilmek. Ve doğa dedektifi olmanın anlamı da tam olarak bu sanıyorum. Doğaya yalnızca bakmak değil, onun anlattığı hikayeyi duyabilmek, onu tam anlamıyla görebilmek. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
2: Dedektifi. kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: You're the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you're not the bone sinner, babe. You're the solid sinner, babe. You're the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

Selim Sesler grup karşılama. Ben Brenna McCrimmon. Ve bu akşam size bir demet, güzel Rumeli ve Trakya türküleri sunacağız. Bu Kırmızı Gül, Alvar, Dayler olmayacak. Çünkü Rumeli ve Trakya yöresinde o kadar farklı, o kadar güzel, pek tanımamış, pek bilinmemiş türküler var ki nerede başlayacağız bilmiyorum ama şimdi bir siz bu parçayı biliyorsunuz galiba. Bir de şey, dans etmeye yani oyun oynamaya yasak değil.

bizim Doğu Karadeniz bölgesinde söylenen türkülerden bir örnek vereceğiz. Hüseyin Dilaver'den, gemiciler kalkalım şu yelkeni takalım, tutalım hamsi balık keyfimize bakalım. Evet, İbrahim.

Hazır bu taksimden sonra gene 16. yüzyılın ikinci yarısına ait bu sefer İran'dan gelen bir neva peşrev. Repertuarda bu eserlere Acemlerin veya Acemi adı veriliyor.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: check it out, man.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

Dünyanın cazı. Hafta içi her gün 17'de Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Toprak, Sanat Deli Orman, Leyla Diana Gücük, Ceyhan Usanmaz, Atilla Aksoy ve Jacques Pohen.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Zerrin Boynu Delik ve Mahmut Boynu Delik'e teşekkür ederiz.
4: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına Özgür Demir'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk albümü Confluence'da yer alan bir semah yorumuyla başladık. Gül Semahı. Özgür Demir'i bu yıl 19 Ocak'ta ilk kez programıma konuk etmiştim. Ardından Mart ayında Arjantin seyahatleri dönüşü eşi Sinem'le bir kez daha programa katılmışlardı. Özgür Demir bugün canlı yayında bir kez daha konuğum oldu. Babil'den sonraya hoş geldin Özgür.
1: Hoş bulduk.
0: Muhabbete başlamadan yolda gelirken Sumru'yla yazıştık. Bizim Sumru Ağır Yürüyen. Gül Sema'nı çok beğendiğini ifade etti.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür ederim. Ben iletmiş olayım. Ayrıca sevgili Orçun, yani Soğudoğu'daki partneri, o senin ortağın Barış'la da çalışmış.
1: Eyvallah.
0: Kontrabasçı. Ayrıca Barış'a da selamları var. Eğer dinliyorsa Barış, buradan Sumru ve Orçun'un selamını.
1: Buradan ben de selamlarımı iletiyorum kendilerine, Sumru'ya da.
0: Ocak ayında burada Ron Rocco Anatolian fikrini, işte Ron Rocco ile karşılaşmanı ve Anadolu müziği ile kurmaya başladığın ilişkiyi konuşmuştuk Özgür ilk kez geldiğinde. İşte o zaman daha çok bir arayıştan, bir sorudan söz ediyorduk. Şimdi karşımızda somut bir albüm var. Confluence. O günden bugüne ne değişti Özgür? Neler yaptın?
1: En temel fark o zaman aradığım hissin artık sese ve kayda dönüşmüş olması açıkçası. Mühürlemiş olduk. Parça müzisyenin elinde çokça dolaşınca bir türlü mühürleyemiyor. Böyle bir sıkıntı da var.
0: Orası olmadı, burası olmadı deyip.
1: Evet, dolayısıyla yani şarkıları, eserleri yayınlamanın benim açımdan böyle güzel bir tarafı var.
0: Değil mi?
1: Evet. Artık biraz senin olmaktan da çıkıyor. Hedef işte yeni şarkılara geçmek için bir alan yaratmış oluyorsun kendine.
0: Çok güzel. Albümün adı iki akarsuyun birleştiği noktayı anlatıyor değil mi? Hani ama bazen evet, iki nehir birleştiğinde yani kilometreler boyunca iki ayrı renk olarak akmaya devam eder. Senin albümünde Anadolu nerede bitiyor? İşte Antlar, Ant Dağları nerede başlıyor? Yoksa bir noktadan sonra bunu ayırt etmeye çalışmak zaten anlamsız mı?
1: İki farklı nehrin birbirine karıştığı ama kendi yataklarını da tamamen kaybetmediği o anı anlatmak için aslında bu ismi tercih ettim. Yapmak istediğim şey Ant Dağları ile Anadolu'yu birbirinin içinde karıştırıp orta böyle bir melez bulamaç yapmak değildi. İki farklı coğrafyanın birbirlerini duyabileceği sadece bir buluşma noktası kurmaktı.
0: Şey bir de bu hani Gül Semahı'nda Ron Rocco ezgiyi ele geçirmiyor. İşte adeta ona eşlik edip kenarından yeni bir pencere açıyor. Yani füzyon dediğimiz şey iki farklı kültürü yan yana koymaktan ibaret değil herhalde değil mi Özgür?
1: Kesinlikle değil. Yani müsaade edersen buna ilişkin albüm yayınlandıktan sonra bir takım geri dönüşler oldu ve albümü yayınlamadan önce mesela Gül Sema ile ilgili arada kaldığım bir durum vardı. Bu durumu aslında aydınlığa kavuşturduğu için de bu tip geri dönüşler benim için çok değerli oldu.
0: Çok
1: Gül Sema'nın bir değiş mi ya da bir nefes mi yoksa bir semah mı olduğu konusunda böyle formal bir tartışma yaptık. Çok da yararlı oldu. Şöyle ben Gül Sema'nı düzenlemeye başlayınca tabii farklı müzisyenlerden bunu dinledim. Ama yani feyz aldığım yorumu açıkçası Carlo Domenicone ve Adil Arslan'ın Doğu Batı Divanı'ndaki yorumlarıydı. Orada Gül Sema diye geçiyordu ama farklı kaynaklarda nefes olarak geçtiğini de gördüm. Sonra ana temadan yola çıkıp Sema'nın biliyorsun ağırlama, yürütme tabii gibi bölümleri vardır. Tabii. Onlara da gönderme yapan özgün bölümler ekledim. Bizim Anadolu'da formlar genelde iç içe geçer. Yani bazen neyin değiş, neyin semah, neyin nefes olduğunu ayırt edemez. Çok ayırt edemezsin. Çünkü hepsi yaşar, birbirine akar.
0: Birbirini besler.
1: Birbirini besler. Ve meşklerde, cemlerde bunlar kullanılır. Meramımızı anlatmak, kadim bilgimizi karşı tarafa geçirmek için. Dolayısıyla bu anekdot da burada söyleme şansı buldum. Ben tabii çağdaş bir yorum geliştirmeye çalıştım. Deyiş, semah, nefes bunlar gelenek içinde birbirini tabii besleyen iç içe geçmiş formlar sonuçta.
0: Peki yani işte bir çalgıyı teknik özellikleriyle tarif etmek kolay ama ben senden başka bir şey isteyeceğim. Ronroko'yu bir coğrafyayla değil de bir insan duygusuyla tarif etsen nasıl bir duygu olurdu? Yalnızlık mı, yolculuk mu, hüzün mü yoksa başka bir şey mi Ronroko?
1: Bence yolculuk.
0: Yolculuk değil mi? En
1: çok. Ama içinde biraz hüzün de var tabii.
0: Değil mi? Bu gül sema gibi geleneksel bir kökten işte dinleyicinin hafızasında çok taze ve güçlü duran bestelere geçince sınav daha da büyüyor değil mi? Bir müzik arası verelim mi? Sırada hangi eser var? Sen anons eder misin?
1: Eski Tüfek.
0: Eski Tüfek dinliyoruz.

0: Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında Özgür Demir'le canlı yayında beraberiz. Geçen günlerde yayınlanan son albümü Confluence'da yer alan Ezgilerden Eski Tüfeği dinledik. Barış Güvenenler bu eserde cellosuyla sevgili Özgür'e ve Ron Rokos'una eşlik ediyordu. Bir müzisyen kendi bestesini yaparken hani neredeyse sınırsız bir alana sahip olabilir ama daha önce söylenmiş işte eski tüfek gibi dinleyicinin belleğinde kendine yer edinmiş bir esere dokunduğunuzda durum değişiyor. Yani orada yalnız değilsiniz. İşte eserin geçmişi de stüdyoya sizinle geliyor. Özgür, geleneksel ya da hafızamızda güçlü biçimde yer etmiş bir eseri düzenlerken önünde görünmez bir sınır hissediyor musun? Yani buradan sonrasına dokunmam dediğin bir yer var mı? İşte eski tüfek gibi çok güçlü bir besteci kimliğine ve kolektif hafızaya sahip bir esere yaklaşırken elin titriyor mu?
1: Çok ciddi bir sorumluluk hissediyorsunuz tabii
0: Değil
1: ki.
0: Evet.
1: Yani ben bu esere ne katabilirim sorusu. Yani hafızalımdaki soru buydu açıkçası. Buradan Üstad Zülfü Livaneli'ye teşekkürlerimi iletiyorum tekrardan. Confluence albümünde iki eserini yorumladım. Zülfü Livaneli'nin Eski Tüfek ve Brindarım.
0: Evet, programı onunla kapatacağız.
1: Evet. Bu eserlere tabii bunlar bizim Anadolu müziğimizin içerisinde artık kültleşmiş, imza olmuş eserler. Anadolu formlarının da yer aldığı, içine çok güzel bir şekilde yedirildiği eserler. Zülfü Livaneli de benim zaten kendi müzikal hikayemde, yolculuğumda önemli bir kilometre taşı. Bir eseri tabii yorumlamak hem biraz cesaret gerektiriyor hem de çok ciddi bir özen gerektiriyor bence.
0: Kesinlikle.
1: Bu emeği vermeden kendi anlayışınızı, kendi belki içinde yaşadığınız zamanın ruhunu samimi bir şekilde vermeye çalışmadan zor bir iş. Çok ciddi sorumluluk isteyen bir
0: tabii
1: iş.
0: Müzik uzmanı değilim ama yani bir müzik sever olarak eski tüfeğe çok şey kattığını düşünüyorum. Sen ve sevgili
1: Çok
0: Barış. Çok
1: teşekkür ederim.
0: Emeğinize sağlık. Peki Özgür, hiç yani bu çok güzel oldu ama artık o eser olmaktan çıktı deyip yaptığın bir düzenlemeden geri döndüğün oldu mu abi?
1: Oldu.
0: Öyle mi?
1: Ya çokça oldu.
0: Değil mi?
1: Evet. Yani
0: Evet.
1: deniyoruz, yanılıyoruz, tekrar deniyoruz. Yani
0: Olmadı.
1: müzisyenliğimizin hikayesi genelde böyle
0: Ama
1: ilerliyor.
0: saygı gereği olmadı, yapamadım deyip.
1: Ya şöyle, hani bir şeyin olup olmaması zaten hani sizi ikna ediyorsa.
0: Tabii önce kendimize.
1: Evet.
0: Doğru, doğru.
1: Olmuş
0: Çok haklısın.
1: demektir ama genelde olmaması durumu yani başka bir şey denemeyeceğimiz anlamına
0: Tabii ki
1: gelmiyor.
0: mutlaka.
1: Sürekli
0: Ama
1: bir
0: belki biraz
1: şey var.
0: demlenmeye bırakıp bir
1: Tabii,
0: köşede başka
1: tabii,
0: bir şey
1: tabii,
0: geçmek
1: tabii,
0: belki
1: tabii.
0: daha
1: Kesinlikle.
0: zaman açısından daha
1: Tabii.
0: verimli
1: Geçenlerde
0: oluyor, değil
1: bir röportaj, daha doğrusu bir televizyon programına denk geldim. Bir ressama
0: mi?
1: işte soruyor şey, röportajı
0: Röportör
1: yapan
0: yapan.
1: kişi. Bir eserin diyor bittiğini nasıl anlıyorsunuz diyor. Yani mesela bu
0: Ne
1: tablo ne
0: zaman?
1: zaman bitti? Valla diyor aslında yani anlamıyorum diyor. Yani böyle bir yoğun bir çalışma nihayetleniyor ve
0: Tabii.
1: eser bittiğini bana söylüyor.
0: Değil mi? Kendisi ifade ediyor.
1: Dolayısıyla
0: Müzikte de böyle
1: o
0: değil mi abi?
1: duygu var.
0: Tabii.
1: Yani o
0: Doğru.
1: duygu var.
0: Müzikte de böyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki yaptığın bu eserleri paylaşıyor musun önceden bazı arkadaşlarınla? Mesela Ruhi amca her yaptığı türküyü bir böyle dost cemaatinde mutlaka kayda almadan önce çalar dinletirmiş işte. Belli hafta sonlarında, belli zamanlarda dost meclisleri toplanırmış belli evlerde. Sen de böyle bir şeyin var mı danıştığın?
1: Var
0: Hani
1: tabii.
0: Barış tabii ki zaten yol arkadaşın.
1: Tabii. Var tabii. Yani yakın çevreme
0: Ha,
1: özellikle
0: olmuş mu deyip bir dinle abi bakalım nedir deyip.
1: Sinem zaten yani başlangıç, doğuş ve finaline kadar eşlik ettiği için
0: Tabii.
1: ondan çok ciddi geri dönüşler
0: Bu birçok
1: alıyorum.
0: sanatçı için şey aslında. Mesela Ahmet Ümit geçen hafta konuğu olmuştu bizim İlksel Mavi Tuna'nın. O da öyle diyor. Romanın bittiği zaman diyor böyle bir grup arkadaşım var ve onlara gönderirim. Çok acımasız geri dönüşler yapsalar da bu aslında Bence
1: iyi bir şey.
0: Yapılan işe saygının da bir şeyi.
1: Tabii tabii yani gereği. Tespit biraz da şey yapıyorsun. Tabii, son güncellemelerini tabii. yapmak için bir fırsat yaratıyorsun aynen, kendine. Aynen.
0: Bir de şunu çok merak ediyorum sevgili Özgür. Bir esere sadakat, yani notalara sadakat midir yoksa eserin ruhuna sadakat midir? Yani bir yorumcu nerede görünür olmalı, nerede geri çekilmeli? Var mı böyle bir şey misin?
1: Tabii ki eserin ruhuna öncelikle sadakat.
0: Değil mi?
1: Notalar. Yani bir eserin notalarını değiştirmeyebilirsiniz ama evet. bu o eseri iyi yorumladığınız anlamına gelmez.
0: Doğru.
1: O notalara sadık kalarak sadık. Da o eseri öldürebilirsiniz. Dediğim gibi biraz cesaret, biraz kendinden, zamanın ruhundan katmak. Ama çokça emek, özen. Evet,
0: kesinlikle, çok doğru. Bir de kültürlerin karşılaşmasının zor bir tarafı var. Yani bir kültürün sesini başka bir müzik dünyasının içine taşıdığınızda çok ince bir çizgide yürüyorsunuz aslında müzisyenler, sizler. Yani iki kültürün gerçekten karşılaşmasıyla bir kültürün diğerini yani egzotik bir malzeme olarak kullanması arasındaki sınırı sen nasıl belirliyorsun Özgür? Hmm.
1: Nasıl belirliyorum? Yani burada tabii ki önemli olan öncelikle doğallık ve samimiyet. Hı hı. Yani Anadolu'yu Anadolu müziğinin tabii. üzerine egzotik bir renk olsun diye koymuyorum.
0: Tabii,
1: gerçekten birbirlerini duydukları bir yer arıyorum. Hı hı hı. O yer oluşmuyorsa zaten çok zorlamıyorum.
0: Doğru, doğru. Peki albümde sadece geleneksel ya da bilinen eserler yok. Senin besten olan Aksak Serçe de var.
1: Evet.
0: Yani kendi bestene geçtiğinde bu denge nasıl kuruluyor?
1: Aksak Serçe aslında benim için bir rahatlama anı gibi oldu. Çünkü arkamda korumam gereken bir kaynak eser yoktu.
0: Değil mi?
1: Yıllardır dinlediğim Anadolu ritimleri, gitar geçmişim.
0: Bağlama geçmişin de var
1: bağlama
0: aslında.
1: Bağlama geçmişim.
0: O da çok önemli yani.
1: Bir noktadan sonra hani şuradan şunu buradan bunu alayım diye hesap yapmıyorsunuz. O birikim zaten sizin doğal aksağınız haline geliyor.
0: Değil mi?
1: Aksak Serçe de biraz onun ürünü gibi. Yani aksağının kendiliğinden konuştuğu bir şarkı oldu.
0: Tamam. Dinleyelim mi peki?
1: Tabii ki.
0: Aksak Serçe'yi. Tamam. Dinliyoruz.

0: Özgür Demir'den Aksak Serçe'yi dinledik. Eşlikte cellosuyla Barış Güvenenler vardı. Albümdeki diğer eserlerde geçmişin, geleneğin ya da işte başka bestecilerin belleğiyle konuşurken burada başka bir alan açılıyor. Yani çünkü Aksak Serçe kendi besten ve sen çok güzel bir ifade kullanıyorsun. İşte bir süre sonra insan şuradan şunu buradan bunu alayım diye düşünmüyor. Dinlediği bütün müzikler onun doğal aksanı haline geliyor.
1: Evet.
0: Bu aksanın arkasında kimler var? Yani ilham aldığın isimlerden bahsettiğinde genellikle ortak payda sadelik gibi duruyor Özgür.
1: Şimdi tabii Confluence albümü için konuşacak olursak Gustav Santaolalla benim için tabii anahtar, kaynak bir
0: Değil mi? O
1: müzisyen.
0: diğer iki programlarda da vorgolanmıştık
1: Bol bol
0: ustayı.
1: anmıştık, evet. Ya onun asıl gösterdiği şey bir çalgının hem insanın yalnızlığını hem de onun sinematik güçlü dili haline gelmesini aslında gösteriyordu. Yani Hermanos Guterres'de, Aucay'de, belki Erkan Oğur'da da benzer şeyler var. Az enstrüman, repetitif yani tekrar
0: Evet.
1: eden biraz da
0: Motifler.
1: motifler ama en önemlisi boşluk.
0: Tabii, değil mi? Sessizliğin de müziği var.
1: Evet, boşluk. Yani Eleni Kalenderu ve Mark Knopfler dinlerken de
0: Değil mi?
1: belki aynı hisleri
0: Değil
1: alıyorum.
0: mi?
1: Güç biraz çalınan notalardan çok
0: Susulan
1: susulan yerlerde
0: yerlerde
1: saklı
0: saklı,
1: gibi.
0: değil mi? Ronoco bunu mu öğretti sana? Değil mi?
1: Evet.
0: Hani gitarla sürekli nota üretmeye alışmışken, değil mi?
1: Ya gitarla da aslında sürekli nota üretmiyordum ama bu
0: Orada da.
1: sinematik form, sinematik yapı yani benim müzikal yolculuğumun oraya evrilmesi
0: Değil mi?
1: bende
0: Gerçekten öyle.
1: boşluklara ve yani durup düşünmeye yönelik bir refleks
0: Değil
1: geliştirdi
0: mi?
1: diyebilirim.
0: Sinematik diyorsun ya sen sanıyorum hani ilk Açık Radyo'da dinlediğim bir şey üzerine değil mi? Ronroco'nun peşine düşmüştün.
1: Evet
0: Hikayeni
1: evet.
0: konuşmuştuk. Tabii.
1: Pavaros şarkısı üzerine çok sade ama çok etkileyici bir dildi. Açık Radyoda evet Açık
0: Evet,
1: Radyo'nun zaten
0: dinledikten
1: projenin
0: sonra.
1: merkezinde
0: Değil mi?
1: olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Tabii ki eyvallah. Ama çok büyük emek yani düşün yani sen
1: Eyvallah.
0: bir duyduğum tınıdan yola çıkıp işte
1: Eyvallah.
0: Beyoğlu'nu işte Bolivya İngilizcesiyle konuşup Bolivyalılardan sipariş verip sonra filan sonra Arjantin'e gittin.
1: Evet,
0: Çok
1: evet.
0: büyük emek gerçekten. Tebrik
1: Ya
0: ediyorum
1: merak
0: Özgür.
1: biraz da yani bütün bunları yaparken emin ol hiç böyle hani
0: Tabii.
1: bir şeyle hareket etmedim.
0: Biliyorum. Kendin için
1: Evet,
0: yapıyorsun müziğini.
1: meram
0: O
1: beni
0: çok belli yani.
1: oralara götürdü.
0: Doğru. Peki bu neden Aksak Serçe? Abi yani bu parçanın senin zihninde bir görüntüsü, bir hikayesi, bir yürüyüşü var mı? Yani isim nereden
1: Şimdi bu
0: geliyor?
1: parça aslında bizim Anadolu ritimlerinde çokça kullandığımız 7-8'lik aksak bir
0: Ritim.
1: ritim. Ben de işte demin konuştuğumuz gibi kendi yılların birikimiyle oluşturduğum müzikal
0: Tabii.
1: deneyimlerimi bu parça içerisine verdim. İsim annesi
0: Ha sevgili Sinem.
1: Sinem'dir.
0: Selam oradan. Buradan ona da bir selam gönderelim.
1: Eyvallah.
0: Bugün stüdyoda yok ama bir sonrakinde umarım.
1: Umarım. Dolayısıyla aslında önce bir serçe şeyi fikri vardı. Sonra tabii ben parçanın özellikle aksak olması çok konuşulan bir durumdu. Sonra aksak serçe, biraz da serçenin o
0: Naif, değil mi?
1: naif
0: Kırılgan.
1: aksak işte yerinde duramayan
0: Ürkek.
1: ürkek tavırlarını da çok iyi belki yansıttığı için bu ismi tercih
0: Çok güzel.
1: ettik.
0: Tabii. Yani sen başından beri aslında tabii Ronroco'ya emek veriyorsun ama yani bu nefes alanı albümde çelloyla da dengelenmiş. Yani
1: Evet.
0: Barış Güvenenler
1: Evet.
0: nasıl tanıştınız? Nasıl bir diyalog kurdunuz?
1: Barış'la çok eski aslında bir dostluğumuz var. Benim bundan önceki albümlerimde de Barış'la sahne aldık. Aynı zamanda arkadaşım, dostumdur. Bu proje için buluştuğumuzda cello ve ronroco'nun çok anlaşacağını hissediyordum. Projeyi açtığımda Barış'a çok da zorlanmadan hızla yol almaya
0: Tabii.
1: başladık. Ya bir de Barış tabii çok iyi bir müzisyen ve ben onun
0: Kesinlikle.
1: sezgilerine çok güveniyorum. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar aslında birbirimize alan açan bir birlikteliğimiz oldu. işin bu kadar samimi olmasının belki de en önemli sebeplerinden birisi de bu.
0: Gerçekten. O hissediliyor yani o yorumlarda.
1: Eyvallah.
0: Gerçek bir
1: Eyvallah.
0: dostluğun üstüne yürüyen bir müzik var. Bu çok
1: Eyvallah.
0: güzel yani. Bir de şey bu hani cello ile ronroku'yu iki insan gibi düşünsek nasıl iki insan olurdu Özgür?
1: Yani cello böyle biraz tabii ağır abla mı
0: Değil. Ama ronroku da
1: diyeyim?
0: öyle değil mi? Çarangonun
1: Ronroku'yu tabii
0: biraz
1: bizim
0: daha böyle.
1: kullandığımız biçimiyle yani biraz tabii daha geveze, daha çok sorular soran ama cello da yani ona alan açan güzel
0: Irmağın yatağı gibi değil mi?
1: tabii
0: Hani cello
1: frekansları da
0: kendisi.
1: dolduran yani şey ses spektrumunu düşündüğümüzde birbirini çok iyi tamamlayan iki enstrüman oldu.
0: Hakikaten o hissediliyor hani. Bu cello ırmağın yatağı gibi. Ama ronroku akıyor o
1: Akıyor.
0: yatağın
1: Evet,
0: üzerinde.
1: evet.
0: Çok güzel yani.
1: Eyvallah.
0: Şey bir müzik arası daha verelim mi? Ne
1: Tabii
0: var
1: ki.
0: sırada? Sen yine anons eder misin?
1: Ne var şu anda sırada?
0: Arix miydi? Arix galiba değil mi?
1: Ha,
0: Şey
1: Arık.
0: sırasında.
1: Arık.
0: Arix.
1: Evet, Arık.
0: Arix. Dinliyoruz. Okey.

0: Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında canlı yayında bugün Özgür Demir'le birlikteyiz. Özgür Demir'in son albümü Confluence'ten bir Kürt halk ezgisi dinledik. Nedir? Kısaca söyler misin? Nasıl esinlendin bunu yorumlamaya?
1: Arık yani hem
0: Arık diye mi okunuyor?
1: evet
0: X değil mi?
1: evet
0: Arık.
1: Kürtçe'de x'leri h diye
0: Tamam.
1: okuyoruz. Arık aslında arkasında büyük bir travma, bir depremi anlatan bir ağıt.
0: Evet.
1: Ben tabii bu travmalardan çok bahsetmeyi ve şey yapmayı çok sevmiyorum ya da oraya
0: Evet,
1: yaslanmayı
0: çok
1: çok
0: acılara yatıyor,
1: sevmiyorum.
0: evet.
1: Ama sonuçta zaten olay bir melodinin bizim içimize akması, orada bize bir şey hissettirmesi, acıları da ortaklaştırıp aslında azaltması, daha tahammül edilir hale getirmesi diye düşünüyorum. Arık da Anadolu'nun içerisinde işte diğer melodilerimizle iç içe geçmiş, formal olarak da bize çok yakın olan bir eser. Bu da cello ile çok yakıştı. Benim içime en çok sinen eserlerden biri oldu
0: Gerçekten güzel
1: açıkçası.
0: olmuş.
1: Eyvallah.
0: Gerçekten. Bir de şimdi bu son yaptığın albüm, yani birçok yerde world müzik başlığı altında değerlendirilecek belki de, değil mi? Ama yani tuhaf bir ifade gibi geliyor bana bu dünya müziği. Çünkü dünyanın bütün müzikleri zaten dünya müziği. Buna rağmen hani bazı müzikleri merkezde tutup yani geri kalan yüzlerce kültürü tek bir rafın içine yerleştiriyoruz. Yani bu tanım bazen müziğin yerel ağırlığını tüketebiliyor, değil mi? Ne dersin?
1: Evet. Yani neye göre world, değil mi yani? Siz
0: Evet.
1: kimsiniz efendim?
0: Folk dersin, pop, rock vesaire.
1: Evet.
0: Aynen.
1: Ya şöyle hani world müzik ya pratik ama çok riskli bir
0: Tanım.
1: tanımlama. Yani biraz oryantalizm kokuyor, kokmuyor hatta yani oradan
0: Kendisi.
1: bakıyor. Dediğin gibi yani bütün müzikler dünya müziği.
0: Evet.
1: Ya bütün müzikler dünya müziği. Şimdi burada tabii asıl belki konuşabileceğimiz mesele şu olabilir. Yani biz yerelden yola çıkarak müziği uluslararası evrensel bir boyuta taşıma tartışmasını biliyorsun. Ülkecek
0: Tabii
1: hep
0: çok yani
1: yapmışızdır. Çok severiz o tartışmayı.
0: evet.
1: Bu tabii bizim kendi Anadolu müziğimizi dünyaya beğendirmek için yumuşatmaya, evrenselleştirmeye falan. Yani böyle şeylere çok inanmıyorum ben açıkçası. Müziğin gücü tam tersine bence yerelliğin samimiyetinde.
0: Değil mi? Teknik.
1: Dinleyicinin makamı veya ritmi teorik olarak bilmesi gerekmiyor. Dürüst bir duygunun dünyanın öbür ucunda da yankı bulduğunu söyleyebiliriz.
0: Değil mi? Her yerde karşılıyor.
1: Ronroco burada egzotik bir süs değil, aslında sahici bir yol arkadaşı diyebilirim.
0: Tamam. Aynen. Peki şöyle, hani şimdi bir Anadolu ezgisinin başka coğrafyalarda dinlenebilmek için kendi köşelerini törpülemesi gerekir mi? Az önce de cevap verdin ama yani yoksa başka bir ülkedeki dinleyicinin de biraz o müziğe doğru yürümesi mi gerekir? Ne dersin?
1: Bence hayır yani törpülemek değil yani dinleyiciye ulaşmak için müziği belki biraz sadeleştirmek başka bir şey
0: Evet.
1: ama onun karakterini değiştirmek başka bir şey. Başka bir coğrafyadaki dinleyici de biraz bizim müziğimize doğru
0: Emek
1: gelebilir.
0: vermesi gerekir. Doğru.
1: Biz ona gideriz,
0: Değil mi?
1: onlar bize gelir.
0: Karşılıklı evet. Peki şey Özgür, hani programın başından beri iki uzak coğrafyanın karşılaşmasını konuşuyoruz. Yani binlerce kilometre, farklı tarihler, işte farklı diller ama insan bazen hiç bilmediği bir coğrafyanın müziğini dinlediğinde garip biçimde kendine yakın hissedebiliyor. Yani sence Ant dağları ile Anadolu birbirinde neyi duyuyor? Yani dağı mı, göçü mü, yalnızlığı mı, yoksulluğu mu, direnmeyi mi, ağıdı mı? Yoksa bütün bunlardan daha derinde yani yalnızca insana ait başka bir şey mi?
1: Yani en çok tabii hüznü ve yalnızlığı
0: Değil mi?
1: buluşturuyor.
0: Acılı topraklar çünkü.
1: Yani ikisinde de dağ var, göç var, uzaklık var. Ama daha temelde de insanın ortak duyguları var. Müzik de zaten o noktada coğrafyaları aşıp bu duyguları birleştiriyor.
0: Değil mi? Bu konuda çok güzel çalışmalar var. Yani ben daha önce de çalmıştım. İşte Latin Amerika'dan bir grupla Azeri bir müzisyenin ortak bir projesi var. Buna benzer çok şey var.
1: Kesinlikle.
0: Peki başlangıçta belki sen Ron Rocco'yu Anadolu'ya doğru götürüyordun da şimdi yol biraz tersine dönmüş olabilir. Ron Rocco seni nereye götürüyor Özgür?
1: Aslında ben de bilmiyorum yani. Belki güzel tarafı da bu.
0: Değil mi?
1: Başlangıçta yani Ron Rocco'yu Anadolu'ya getiriyordum. Şimdi ise o beni yeni seslere, yeni bestelere doğru götürüyor. Bir kere bu yolculuk çok güzel. Evet, bunu bilmemek hali de bence çok güzel.
0: Bence de yolda olmak en güzel duygu yani. Kesinlikle. Hedefe ulaşmak değil yani, yolda olmak. Peki şey de sorayım, peki bu son albüm bir varış noktası mı?
1: Yok, hayır.
0: Yoksa
1: kesinlikle.
0: Yeni bir yolun başı mı?
1: Yani kesinlikle bir başlangıç diyebiliriz. Yani bu tabii tek albümlük bir heves değil
0: tabii,
1: şu anda içine yani giriştiğim şey. Bu çalgının Anadolu'nun hüznüyle, ritmiyle ve boşluklarıyla konuşabileceği daha çok mecra var. Yeni çalışmalarımda başka formlara da giriyorum Ercüment.
0: Çok güzel.
1: Yani şimdi bu harika. Tabii ilk Confluence albümünde daha çok semah ve ağıtlar vardı ama şimdi elimde zeybeklerden oluşturduğum bir set var. Evet, zeybeklerden oluşturduğum bir set var. Orada tabii makam da biraz değişti. Artık da Kürdi makamlara doğru da bir yolculuk yaptım. Pozisyonlar değişti. Ron Rocco'nun voicingleri, yani çaldığım teknik olarak alanları da değişti.
0: Çok güzel. Güzel haber.
1: Evet evet, onları da yakında yayınlamaya başlıyorum.
0: Tamam, o zaman
1: güzel haber.
0: Programlarımız devam edecek demektir Özgür.
1: Eyvallah.
0: Çok beni mutlu eder gerçekten. Eyvallah. Peki yıllar sonra yani bir insanın bu yayınladığın son albümü Confluence'u ilk kez dinlediğini düşün. Albüm hakkında hiçbir şey bilmiyor. İşte antları bilmiyor, Anadolu müziğini bilmiyor. Ron Rocco'yu hayatında hiç görmemiş. O insan da albümden geriye yalnızca tek bir duygu bırakabilseydin. Zor bir şey belki ama ne kalsın, hangi duygu kalsın isterdin?
1: Yakınlık.
0: Değil mi?
1: Evet. Yani birbirinden çok uzak görünen şeylerin aslında birbirine o kadar da uzak olmadığını hissetsin isterdim.
0: Hissediyorum, değil mi? Doğru. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz yani. Tabii seninle muhabbet çok keyifli.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Peki bu son albümünü Babil'den sonra Apaçık Radyo dinleyicilerine tek bir cümleyle özetlemeni istesem ne diyebilirsin sevgili Özgür?
1: Buluşma yani çok da güzel bir buluşma, heyecan verici bir buluşma, yeni kapılar açan bir buluşma. Yani benim hem kendi kişisel yolculuğumda çok önemli bir kilometre taşı.
0: Bizler için de, müzikseverler için de çok güzel bir renk oldu.
1: Ya evet, aslında
0: kendi adıma en azından.
1: Albüm yayınlandıktan sonra o kadar güzel ve nitelikli geri dönüşler aldım ki yani biraz bu da beni çok motive etti. Yani daha yolumuz var. Belki bu tip başka çalışmalara feyiz olması açısından da hani güzel bir iş olduğunu düşünüyorum.
0: Başka enstrümanlarla belki ortaklaşabilir zaman içerisinde. Tabii ki cello harika ustalığıyla ama.
1: Bir takım buluşmalar kafamda uzun zamandır var. Bunlara ilişkin de çalışmalarımız var. Yakında belki duduk kulağı ve perdesiz gitarla birleştirdiğimiz dinletim kafamda uzun zamandır var. Bunlara ilişkin de çalışmalarımız var. Yakında belki duduk kulağı ve perdesiz gitarla birleştirdiğimiz dinletiler vermeye başlayacağız.
0: Çok güzel.
1: Önümüzdeki ay

0: Instagram hesabı. Orası çok yoğun kullandığım bir yer.
1: Tamam.
0: Oradan takip edebilirler. Aynı zamanda YouTube hesaplarımızda Özgür Demir Müziç.
1: YouTube'da varsın.
0: Facebook'ta varsın. Aslında hemen hemen çoğu nerede sosyal medyada.
1: Konserlerini bir daha tarihlerini verir misin? Belki dinleyenlerimiz
0: 17 Ekim'de Kocaeli'nde bir konserimiz
1: nerede
0: olacak. Onun tam yerini şey yapacağım.
1: Instagram'da.
0: Evet. Şu anda henüz netleşmemiş konserlerimizi de netleştiği zaman.
1: Yine Instagram'dan takip etmeleri en doğru yol diyorsun.
0: Evet,
1: tamam. Bugün Babil'den sonra da konuğum Özgür Demir'di. Yeni albümü Confluence üzerinden yalnızca bir albümü değil, iki coğrafyanın birbirini duymasının mümkün olup olmadığını konuştuk. Yani belki müziğin en eski mucizelerinden biri de burada. Yani aynı dil konuşmadan anlaşabilmek, aynı tanrılara, aynı dağlara, aynı hikayelere sahip olmadan birbirimizin acısını, sevincini ya da yalnızlığını duyabilmek. İki nehir birbirine kavuştuğunda yani geçmişlerini kaybetmezler. Yalnızca bundan sonra bir süre aynı yöne doğru birlikte akarlar. Sevgili Özgür, bir kez daha davetimi kırmayıp Apaçık Radyo'ya Babil'den sonraya geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ron Rocco Anatolia'nın yolu açık olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum Ercüment. Burada olmak ve bu albümü böyle ayrıntılı konuşabilmek benim için gerçekten çok güzeldi. Bana da bu fırsatı verdiğin için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Yeni deneysel çalışmalarını da heyecanla takip edeceğim. Yine burada buluşuruz.
0: Eyvallah.
1: Muhabbetimiz devam eder. Sevgili dostlar, haftaya Jinebs gazetesinden Dilara Tan konuğum olacak. Yine canlı yayında Abazya kültürünü ve Abazya'da bölgedeki güncel sorunları konuşacağımız programda Abaz halk şarkıları dinleyeceğiz. Bir konser duyurum var. Hepinizin bildiği, tanıdığı, severek takip ettiği sevgili arkadaşım, programcımız Muammer Ketencoğlu, halk şarkılarının ortak ve evrensel duygusunu kadının sesiyle sahneye taşımak amacıyla yaklaşık 2 yıl önce Lalin Ensemble kadın vokal topluluğunu kurmuştu. İşte Anadolu ve çevre coğrafyaların halk şarkılarından oluşan ve çoğunlukla çok sesli olarak seslendirilen birbirinden güzel şarkılarla çok kez sahne alan topluluk bu kez 23 Eylül Çarşamba, yani 2 gün sonra 23 Eylül Çarşamba akşamı 20.30'da Kadıköy Nazım Hikmet Kültür Merkezi bahçesinde sahne alacak. Bir kez daha sevenleriyle buluşacak topluluk. Konserin detaylarına Muammer Ketencoğlu'nun Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu arada tabii Apaçık Radyo'nun web sayfası yenilendi. Yani çok daha kolay gezilebilen, keyifle takip edilebilen bir forma evrildi. Yani birbirinden keyifli, renkli, güzel yazılarla her an güncellenen web sayfamızı da ziyaret etmenizi öneriyorum. Keza yine Apaçık Radyo'nun aplikasyonu da yeni yüzüyle yayımda. Yani Apple ve Google Shop'tan yeni aplikasyonu cep telefonunuza, tabletinize indirebilirsiniz. Babil'den sonra programını Instagram, Facebook, Blue Sky ve X hesaplarından takip edebilirsiniz. Babil'den sonra eski kayıtlarına ulaşmak da çok kolay. Facebook'ta Babil'den sonra sayfasının hemen başında yer alan program logosuna tıklamanız yeterli. Program destekçim, sevgili arkadaşlarım Zerrin ve Mahmut Boynudeli'ye çok teşekkür ediyorum. Yayını sizlere ulaştıran Salih Işıker arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra programcılarımız Fatih Benlisoy ve Doğan Çetinkaya mikrofonu bizden devralacaklar. Bugün canlı yayında Osmanlı'da toprak mülkiyetinin yaygınlaşması ve isyan meselesini derinlemesine irdeleyecekler. Programı albümün en etkileyici kayıtlarından biriyle Brindarim ile kapatıyoruz. Ben Ercüment Gürçay ve konuğum sevgili arkadaşım Özgür Demir. Hepinize müzikle dolu dolu geçecek güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
0: Güzel bir hafta diliyorum herkese. Müzikle kalın.

Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Yine bir Hakikatin Hikayesi programında birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya. Bugün Foti Benlisoy arkadaşımız birlikte değil. Ama bugün en az onun kadar yakın bir arkadaşımız burada. Atilla Aytekin. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Doğan.
1: Evet, Atilla Aytekin neden burada? İlan ettiğimiz gibi biraz Osmanlı'da toprak mülkiyetini, köylülerin direnişlerini, tarımsal alanı konuşacağız. Neden? Çünkü Atilla Aytekin'in bu alanda ve yeni literatürde, özellikle eleştirel literatürde geldiğimiz seviyeyi de gösteren, aslında yeni literatürü de temsil eden çok önemli bir kitabı var, Dipnot Yayınları'ndan. Kendisi de şimdi tanıtacağım gibi ODTÜ'de hoca. Dipnot Yayınları da Ankara'mızın güzel yayın evlerinden bir tanesi. Üretim, düzenleme, isyan, Osmanlı İmparatorluğu'nda toprak meselesi, arazi hukuku ve köylülük adlı kitabı vesilesiyle burada. Atilla Aytekin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, şu anda görev yaptığı yer aslında oranın, sonra Bilkent Üniversitesi yüksek lisans, daha sonra da Binghamton, Türkiye'de tarih yazımında önemli bir yer, Türkoloji söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli merkezlerden bir yerde de doktorasını tamamlıyor. Halen ODTÜ'de kamu yönetimi bölümünde.
2: Siyaset bilimi kamu yönetimi.
1: Siyaset bilimi kamuda profesör doktor olarak görevini sürdürüyor. Bu kitap dışında yine bizim mahallenin önemli yayın evlerinden bir tanesi olan Yordam'dan, Tarlalardan Ocaklara, Sefaletten Mücadeleye, Ereğli Kömür Havzası İşçileri 1848-1922 kitabı da önemli. Bunun dışında sayısız yayını var elbette ki. Biz bugün toprak mülkiyetini konuşacağız. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, bu aslında kitap senin uzun çalışmaların boyunca kaleme aldığın makalelerden oluşuyor.
2: Evet, yani bir kısmı daha önce İngilizce olarak yayınlanmış. Hı-hı. Onları kendim Türkçe'ye çevirdim.
1: Çevirirken tabii ki de yeniden ele aldım.
2: Evet, evet, bir kısmına özellikle müdahale ettim. Yeni bölümler de var. Özellikle ilk ve son bölüm, onlar yeni, daha önce yayınlanmamış şeyler. Ortadaki makaleler daha önce yayınlanmış ama biraz işte üzerinde emek verilmiş tekrar makaleler.
1: Evet, şimdi üretimle açılıyor kitap aslında biraz. Toprak rejimi, emek ve sınıf ilişkileri meselesi üzerinden giriyorsun. Ve çok önemli bir tartışma aslında bütün ülkelerin tarihinde, sosyal bilimlerin en temel meselelerinden bir tanesi olan bu iç dinamik, dış dinamik tartışması zaten. Yumurta tavuk biraz bizi de hani böyle çalışmaya sevk eden bir sorunsal. Bu Osmanlı kapitalizminin dışarıdan mı geldiği, yoksa iç dinamiklere mi sahip olduğu vesaire. Tartışma bir yandan toprak meselesiyle ilintili olarak oradan başlıyor. İstersen oradan biz de girelim. Nedir bu iç dış mesele? Neden önemli?
2: Evet, yani konu ne olursa olsun mutlaka girilmesi gereken bir sorunsal. Bu iç dinamikler mi daha etkiliydi, dış dinamikler mi? Tabii uzun süre biraz bu kapitalizm, Osmanlı kapitalizm tartışmasının çıkış noktası Türkiye'de 1980 öncesi çok politik bir ve sol içi bir tartışma olduğu için, hı hı, çok da anti-emperyalizm tartışmalarıyla, emperyalizm, anti-emperyalizm tavrıyla iç içe geçtiği için aslında daha çok bir dış etmeni vurgulama şeklinde gelişti. Hı hı. Yani işte Osmanlı'nın yarı sömürgeleşmesi vesaire. Evet. Bu tartışma üzerinden giden, işte burjuvazi var mı yok mu, komprador kavramı üzerinden mesela yapıldı ve bu büyük ölçüde iç dinamiği ihmal eden, dış dinamiği vurgulayan bir tartışmaydı. Evet. Buna ek olarak da yine dışarıdan diyelim, dünya sistemi teorisi, evet, o çok, evet, etkili oldu Osmanlı, hı, çalışmalarında. Bu ikisinin etkisi üst üste bindi, bir anti-emperyalist sol diskur üzerine dünya sisteminin çalışmalarının etkisiyle de iç dinamikleri büyük ölçüde ihmal eden ve işte toplumsal dönüşümleri büyük ölçüde dış etmenlerle açıklayan, evet, bir literatür gelişti.
1: Yani Osmanlı kendi halinde duruyordu aslında, biraz da kendi kendine yeten bir ekonomi, feodal vesaire, ya da feodal bile sayılmayan Asya tipi, biraz sonra biraz belki, hı-hı, değiniriz. Öyle bir imparatorlukken ya emperyalizm yoluyla ya da piyasalar yoluyla, dünya sistemi teorisinde, ki aslında kökeninde biraz Adam Smith piyasacı yaklaşımlar değil mi? Biraz oradan mülhem.
2: Evet, evet.
1: Mülhem geliyor. Onlar Osmanlı'ya müdahale etmiş oluyorlar. Ya işte sömürgeleştiriyorlar ya da dünya ekonomisine bağlıyorlar ve Osmanlı dönüşmeye başlıyor. Sanki kendi kendi hiçbir zaman değişmemiş, öyle durağan bir toplummuş gibi. Aslında bir yandan da hani sömürgeci bakış açısını içselleştirmiş oluyorsun değil mi? Bunlar kendi başına gelişemez diyen, biz buraya medeniyet götürüyoruz diyen, aslında benzer bir diskurun bir parçası oluyor eleştirel de olsa.
2: Öyle, istemeden de olsa. Çünkü orijinal olarak o modernleşme kuramı. Modernleşme kuramı bunu açıkça yapıyor. Yani zaten bu toplumlar durağandır. Bunlara dokunmazsanız dışarıda bunlar zaten değişmez, böyle kalırlar gibi. Çok da karikatürize etmediğim, çünkü modernleşme kuramı neredeyse bu derece karikatür bakarak hakikaten. Dünya sistemi tabii ki öyle değil ama etkisi bu yönde oldu. Yani yönde gerçekten oldu. Dokunmazsan evet. Bunlar durağan kalır. Değişim varsa da mutlaka dışarıdan bir şey olmuştur. Bu kültürel dönüşüm de olsa, siyasi dönüşüm de olsa, ekonomik dönüşüm de olsa, bu dışarıdan gelmiştir gibi bir şey. Bu modernleşme kuramının ve dünya sisteminin akademik olarak iç içe geçmesi, bir de o anti-emperyalist sol tavrında birleşmesiyle böyle bir çok kuvvetli bir hale geldi. Dış etmeni vurgulama ve iç etmeni ihmal etme.
1: Evet. Daha sonra bu üretim biraz çiftlikler üzerinde duruyor. Sen yani çiftlikler ne tür üretimler yapıyordu? Bunlar işte büyük toprak sahipliği yoktu. Genelde küçük üretim vardı. Küçük işletmeler vardı. Küçük mülkiyet vardı. Ve o da devletle belli bir ilişki içerisindeydi. Ve Osmanlı'nın temel özelliği buymuşçasında da bir literatür vardı. Eleştirel literatürde de aslında biraz dünya sistemiyle de ilişkili olan. Genelde toprak üzerine yazılanlar devleti merkeze alan, devletle küçük mülkiyet içerisindeki köylülüğün ilişkisinin asıl ilişki olduğu ve bunu bozmayan projelerinde büyük çiftliklerin ortaya çıkması vesaire gibi, işçileşmenin yaşanmaması falan gibi, devletin hem bir yerden başarısızlığı bazen başarısız olarak okunan bir tespit vardı. Sen buna başka türlü bakmak gerektiğini söylüyorsun.
2: Evet, yani o da yani Osmanlı'dan Türkiye'ye miras kalan bir küçük köylü mülkiyetin egemen olduğu fikri, çiftliklerin ya da büyük toprak birimlerinin istisnai olduğu fikri gerçekten yaygın bir görüştü yakın zamana kadar. Neyse ki yavaş yavaş değişiyor. Özellikle çiftlik üzerine çok iyi bir literatür var.
1: Evet, son dönemde.
2: Son dönemlerde. Evet. Yani benim bu kitap çıktıktan sonra işte bir kitap çıktı çiftlik üzerine, iki tane özel sayı değil mi?
1: Birisi Tarih ve Toplum,
2: yeni yaklaşımda sizin dergide. diğeri Turkish Studies Review'da sanırım. Hepsi çok iyi. Ve bunlar 1-2 yıl içinde oldu ve devam da ediyor. Tekrar çalışmalar sürüyor. Ve bu küçük toprak mülkiyetin hakim olduğu ve küçük köylülükle devlet arasındaki ittifakın, bu orijinal olarak Çağlar Keyder'in tezidir. Pek çok siyasi ve toplumsal gelişmeyi belirlediği tezi bu literatürle, ben de biraz katkıda bulunmaya çalıştım, bu eleştirel literatürle epey sarsıldı aslında. Şimdi çok rahat olarak artık bunu söylemek zor. Literatürün geldiği yer itibariyle. Tabii ki çiftlikler her yerde değildi. Küçük toprak sahipliğinin egemen olduğu yerler de vardı ama baktığımızda genel Osmanlı haritasına, son dönem Osmanlı haritasına gerçekten öyle bir küçük toprak mülkiyetinin kural, çiftliklerin ya da büyük toprak sahipliğinde istisnai olduğu bir durumdan söz etmek bu kadar kolay değil artık. O literatür sayesinde son yıllar, özellikle çiftlik üzerine yapılan çalışmalar sayesinde.
1: Evet evet, sen aynı zamanda oradan yola çıkarak literatürümüzde yine çokça tartışılan toprak mevzu bahis olduğu zaman tabii çok önemli bir dönüm noktası 1858 Arazi Kanunnamesi. Yani bir kanun çıkıyor ve bu kanunun bir yandan işte toprakta özel mülkiyeti tanıdığı ama aslında çok da uygulanacak bir şey olmadığı vesaire çok ciddi tartışmalara neden oluyor. Yine aslında hani bürokratların yukarıdan aşağı çok da etkili olmayan, sonucu olmayan bir kanun yapmış gibi bir anlatı var literatürde, eski literatürde. Sen ise biraz bunu aslında bu kanunu bir mevcut olan fiiliyatta, pratikte ortaya çıkmış durumu biraz özetliyorsun. Sessiz kaldığı yerlerde neden sessiz kaldığının başka türlü okunması gerektiğini düşünüyorsun. Özellikle emek rejimi, emek ilişkileri söz konusu olduğunda vesaire. Ve daha çok bu Arazi Kanunnamesi'ni bir sonuç olarak da okunabileceğini söylüyorsun. Önemli aslında bu da.
2: Yani tabii kanunname 1858'de çıkıyor. Öncesinde ve sonrasında bir dizi bu arazi rejimine dair kanunnameler, başka tür nizamnameler vesaire de var. Bu tabii en önemlisi bu. Yani özel mülkiyeti net biçim, özel mülkiyete çok yaklaştırıyor kanun. Osmanlı'daki mevcut toprak sistemini, miri toprak sistemi denilen ya da klasik toprak sistemi denilen. Ve daha sonra 1869'da da resmen başka bir nizamnameyle bu iş artık bitiyor tamamen de resmi olarak. Çözülmüş oluyor. Ama ben evet, yani kanun önemsiz değil ama ben bunu esasen bir sonuç, Yani belki bir 100-150 yıllık gelişimin sonucu olarak Osmanlı'da görüyorum. Yani fiiliyatta zaten kanun çıktığında devletin bir hukuki kurgu olarak devletin sahip olduğu söylenen miri topraklar asıl büyük ölçüde aslında özel mülkten ayrışamaz hale gelmişti pratikte. Toprak rahatça alınıp satılıyordu, borca karşılık garanti olarak gösterilebiliyordu. Borç ödenmemesi durumunda elinden alınabiliyordu üreticinin, köylünün, doğrudan üreticinin vesaire. 1858 kanunnamesi aslında bunları somutlaştıran, modern bir hukuk diliyle ifade eden bir kanun. Ve çok aslında o anlamda liberal birey bir kanun hukuk olarak burjuva hukuku üzerine dayanan bir kanun.
1: Tabii tabii, bir burjuva toplumunda olması gereken kanunsal araziye dair düzenlemeyi yapıyor yani. Evet. Bireyler var. Evet. Mülk nasıl edilecek, satılacak, edilecek. Evet. Bu anlamda hani miri arazi ile mülk arazi arasındaki bizim daha önce de formal olarak bildiğimiz şeyin aslında gerçeklikle olan ilişkisi arasında bir açı olduğunu çok net söylüyorsun. Bir de diğer yandan hani hep söylüyoruz, sonuç itibariyle şöyle bir kanun gördüğünüzde işte diyebilir ki bir kanun, işte rüşvet almak yasaktır. Yani buradan işte Osmanlı'da rüşvet olmadığını da söyleyebilirsiniz. Ya da çok fazla rüşvet var ki adam yasaklamak ihtiyacı. Yani o direkt kanunun lafzından yola çıkarak analizde bulunmak her zaman da doğru bir yöntem değil aslında. Orada kanunun ne dediği veya ne demediği önemli olsa gerek.
2: Tabii ya, öyle bir hukuk tarihi ekolü de var. Maalesef Osmanlı çalışmalarında da bunun etkisi var. İşte hukuki formalizm ya da biçimcilik diyebileceğimiz. Yani toplumun hukuk metinlerinde yazılı şekilde işlediği, kabaca ifade edecek olursak varsayımına dayanan. Bu tabii çok yanlış bir şey. Dediğim gibi bir kanun lafzı üzerinden çok farklı yorumlar yapılabilir. Onu bir toplumsal bağlamına
1: oturtmak gerekiyor.
2: Oturtmak her zaman.
1: Klasik dönem şeyde, yani klasik dönemde de hani sonuçta Halil Nalcı'nın tam olarak söylediği bu çifthane sistemi. Yani diyor ki işte bir çifthane sistemi var. İşte çift öküzle sürülen bir ailenin sürdüğü toprak parçası kabaca vesaire. Bu o modele de sen direkt yanlış demiyorsun. Ama diyorsun ki mesela hani bir metodolojik itirazda devletin vergilendirmek amacıyla kurduğu hukuki mali bir kategoriyi alıp onu toplumun kendisi, kırsal toplumun kendisi sanma tehlikesi. Yani bir model kuruyorsunuz. Adam orayı anlayabilmek için Halil Nalcık mesela bir model kuruyor. Sonra alıyorsunuz o modeli. Yüzyıllar boyunca geçerli olmuş, her yerde geçerli olmuş, aynı şekilde geçerli olmuş bir birim olarak aldığınızda tabii ki de hakikatle ilişkisi, ki bu programın adı Hakikatin Hikayesi, çuvallıyorsunuz.
2: Tabii ya, devletler böyle şeyler yapıyorlar. Bugün modern devletler de yapıyor. Yani belirli sebeplerle hukuki kurgular yaratıyorlar. Gerçekliğe birebir tekabül etmeyen kategoriler kuruyorlar. Yani tarihçinin tabii bunu doğrudan toplumsal gerçekliğe tekabül ettiğini varsaydığında, hele ki senin dediğin gibi uzun yüzyıllar boyunca değişmediğini varsaydığında ciddi sıkıntılar çıkıyor. İşte ne diyorlar? Bozulma diyorlar. Çiftlik fenomeni görüldüğünde, büyük toprak sahipliği, çifthanenin işlemediği göründüğünde, ya bu da bozulmadır vesaire gibi. Çeşitli aslında kaçak güreşmek bir yandan da bozulma hikayesi aslında bir tür arazi meselesinin en azından kaçak güreşmek demek.
1: Çünkü bozulduğunu söylediğin zaman aralığı daha uzun klasik dediğin zamandan, yani tespit ettiğin yer aslında 100-150 yıllık bir şey, bozulduğu alan dediğin 200 yıllık, orası niye bozuk oluyor ki, o da başka bir forma girmiş demek ki.
2: Aynen
1: bu senin de çokça bahsettiğin bu borç ilişkisi, yani borç o kadar önemli bir hadise olarak çıkıyor ki, başka programlarda da konuşmuştuk. Bazen de katılımcılara soruyorum mesela, bu borç demek çünkü nakdileşme demek. Borç demek aynı zamanda para ilişkisi demek. Borcun kendisi zaten o senetler vesaire. Para zaten, yani para dediğimiz hadise borç. Bu da ancak o feodal ekonominin dönüşmüş olmasıyla ortaya çıkabilecek hadise. Aslında onun bir işareti.
2: Tabii ticarileşme göstergesi borç. İlle yoksullaşma anlamına da gelmez borç.
1: Aynen.
2: Borç artan bir iktisadi faaliyete de işaret ediyor olabilir.
1: Çünkü evet, borç illaki hani sömürülen emekçinin, ortakçının borcu değil. Egemen sınıf içerisinde de borç. Yani
2: tabii
1: ki. Nasıl kredi banka sistemi bütün sistemin kan dolaşımıysa bu da aslında günümüzde bildiğimiz iktisadi anlayışa doğru dönüşümü işaret ediyor ki, bu çiftlik mevzularında da borçluluk ilişkisi hem köylülüğün değişimi hem de egemen toprak sahibi sınıflar içerisinde de çok önemli bir mevzu. Sarraflar aracıyla borç ilişkisi, yatırım yapabilmek için emekçileri ve köylüleri bağımlılaştırmak için de bir borç ilişkisi ortaya çıkıyor.
2: Tabii, yani dediğim gibi bir egemen sınıflar içinde bir borç ilişkisi var. Bir de özellikle doğrudan üreticileri toprağa bağlamak için işte yarıcılık ilişkisinde, mesela ortakçılık yarıcılık ilişkisinde borç çok önemli bir dinamik olarak olabiliyor. Yani köylüyü borçlandırıp aslında köylünün mobilitesini sınırlamak, toprağı terk etmesini engellemek. Çünkü Ya burada hani 20. yüzyıla kadar bütün dünyada nüfus çok büyük bir problem. Nüfus azlığı. O yüzden de emek çok ciddi bir şey. Osmanlı için de bu büyük ölçüde geçerli. Yani Osmanlı topraklarındaki nüfus kısıtlı. O yüzden emek gücü, iş gücünü garanti etmek çok önemli. Toprak, büyük toprak sahipleri için, çiftlik sahipleri
1: tabii,
2: için. Borç da bunun önemli araçlarından
1: aynen,
2: biri.
1: Çünkü o emek olmadan o toprağın zaten bir
2: anlamı yok.
1: Anlamı yok.
2: Herhangi
1: anlamı
2: bir yok. O anlamda aynen. Toprak herhangi bir meta değil. Evet. Emek olmadığı zaman çok anlamı yok.
1: O için bence toprak. Güzel. Çünkü daha önceki tartışmalarda, çiftlik tartışmalarında daha çok bu mülkiyet yapısı, devletle olan ilişkisi, sahiplik ilişkisi ve oradan da bir tarımsal yapının niteliği çözümlemesi var. Bu dediğin gibi çok formel. Hukuki metinler üzerinden de biraz gelen bir şeyken sen aslında doğrudan emek ilişkileri, artık aktarımı, oradaki sınıf ilişkileri ve oradan üretim ilişkilerinin niteliğinden onun nasıl tanımlanacağını. Yani bir yerde devlet ve toprak sahipliği üzerinden tarımın ve toprağın tanımlanması varken sen aslında orada toprağın üzerinde emeğiyle çalışan ortakçı olabilir. Orada da güzel bir ayrım yapıyorsun. Yani illa özgür, ücretli üretici olmak zorunda değil. Proleterleşmenin ve bağımlı emek ilişkilerinin başka formları da var. Biraz Banaji'den de bu programda çeşitli vesilelerle söz ettik. Oradan da yola çıkıyorsun.
2: Evet, yani o çok kritik. Yani bu serbest emek, serbest olmayan emek tartışmalarında o Banaji'nin müdahalesi çok bence ufuk açıcı gerçekten. O kapitalizm tabii ki diyor ücretli emeğe dayanır, fakat bu ücretli emek kendisini farklı ilişkiler içinde, borç bunlardan biridir, ortakçılık bunlardan biridir, başka formla olabilir, gizleyebilir diyor. Bu çok kritik. Gerçekten nakit olmak zorunda değil ya da ille bir kırsal proleter, hiçbir bağ olmayan, hiçbir mülkiyeti olmayan. Bunlar da var bu arada. Çiftliklerde çalışan gerçekten işte mesela çobanlar var, mevsimlik işçiler var. Bazı çiftliklerde ücretli emek ciddi kullanılıyor ama ücretli emek, yani nakitle çalışan. Evet. Bunun olmadığı yerlerde de bir aslında kapitalist üretim ilişkisinin parçası olan ücretli emeğin olduğunu görebiliyoruz.
1: Onun dışında tabii şey, mesela daha çok ortakçılık ya da bağımlı emek biçimlerini, artık ürün ya da ürünle ödeme yapıldığını, paylaşıldığı yerlerde de aslında rahatlıkla bazı yorumlarda bunu feodalite ile özdeşleştirmek mümkün olabiliyor. Oysa bugün bile hani bu kapitalist üretim ilişkileri içerisinde günümüzde bile ortakçılığın çeşitli biçimlerini görebiliyoruz. Bundan dolayı doğrudan onu feodal saymak çok doğru bir yaklaşım değil diye de anlatıyorsun.
2: O kolaycılık yani şey, nakit işçilik ve işte doğrudan geldiğin yerde kapitalist yoksa feodal falan. O gerçekten bir dönem çok yapılan bir şeydi ama artık bu işte çiftlik yeni literatürün sağladığı faydalardan birisi de bunun bu kadar basit olmadığını işin göstermek aslında.
1: Evet. Şey de güzel aslında, bu dünya sistemi teorisinde de okuduğumuzda aslında bir yandan Keyder'de de var mesela. Bu küçük köylülüğün meta üreticisine dönüşmesini ve dünya pazarıyla böyle biçimlenmesini anlatıyor da. Yani bir küçük köylünün meta üretiminden azade olduğunu varsaymıyor. Dünya sistemi de bunu söylüyor. Ama onlar daha çok sadece bu Avrupa talebi ve Osmanlı dünya ekonomisine eklemlenmesi ve büyük ihracatçı çiftliklerin doğmasını ve köylülüğün bağımlılaşmasını söylüyor. Ama bir yandan bunu da eleştiriyorlar. Diyorlar ki bu bütün dünya sisteminde, aslında Wallerstein eleştirileri de o. Hani bir dünya ekonomisi oraya girecek. Dünya ekonomisi oraya girince büyük çiftlikler, yatırımlar, plantasyonlar olacak. Köylü de bağımlılaşacak. O yolla işçileşecek falan. Onlar da diyorlar yok, Osmanlı'da hikaye bu değil. Hikaye bu olmayınca ama bu sefer de ideal tip öyle olduğu için kapitalizm gelişmesinde, o zaman böyle olmamışsa demek ki burada olmamış bir şey var diyor. Genelde Osmanlı literatüründe bu olmamış, hani ne olduğu belli olmayan olmamışlık çok şey bir şey olarak ortaya çıkıyor. Tanımlanamaz bir mevzu.
2: Modele uymadı.
1: Uymadığı için anomali diyoruz, geçiyoruz.
2: Şeye bakıyor çünkü, o dış bağlantılara bakıyor. İşte ihracata yönelik çiftlikler vesaire. Bunların sınırlı olduğu anlaşılınca diyor ki demek ki dünya kapitalizmle eklenmeme sınırlı oldu. Nerelerde oldu? İşte Akdeniz'de oldu. Liman kentleri üzerinden oldu falan. O iç ticaretin, içteki tarımsal ilişkilerin ticarileşmesinin, ihracata yönelik olmayan da çok hatırı sayılır bir tarımsal ticarileşmenin olduğunu görmüyorlar. Çünkü bakmıyorlar oraya. Oraya bakmıyorlar.
1: Tabii. Yani Avrupa'ya satılmıyorsa meta ekonomisinin kendisine bakmıyor. Oysa ki kapitalizmin temel belirleyici özelliği birincisi zaten meta.
2: Meta.
1: Yani buğday artık değişim değeri için üretiliyor mu, üretilmiyor mu? Yani orada kullanım değeri, kendi kendine yeterliliği aslında bir veri olarak kabul edip kullanım değeriyle özdeşleştirip orada onu sanki geride kalmış bir şey olarak, değişmeyen bir şey olarak tutuyorlar. Oysa ki küçük üreticilerin birçoğu bir kere vergileri nakdi olarak ödeyebilmek için ya da işte büyük toprak sahipleri ortakçılık ilişkileri vesaire varsa oradaki ödemelerini yapabilmek için borçluluk ilişkilerinde, kredi ilişkilerinde vesaire çok ciddi bir nakdileşme var. Bundan dolayı üretimin kendisi zaten meta ekonomisi haline geliyor. İlla Marsilya'ya gitmiyor olabilir yani.
2: Evet, evet, gitmek zorunda değil gitmek ya da işte bütün değil, küçük evet. topraklar ellerinden alınıp devasa her yerde çiftlikler kurulmak zorunda değil dediğin gibi. Evet. Küçük köylü üreticiliği, küçük toprak sahipliğiyle de piyasalaşma gayet entegre olabiliyor, mümkün. Bunlar evet. birbiriyle çelişen şeyler değil.
1: Aynen. Onun için sen bu hani nakit bulmak zorunluluğunu bayağı güzel bir şekilde ortaya koyuyorsun. Çünkü o nakit bulmak zorunluluğu oradaki ticarileşmeyle olan bağlantısını da aslında o piyasaya eklemlenmesiyle güzel bir şekilde kapitalizmin aslında ölçütü olarak da bir şekliyle koyuyorsun.
2: Evet, yani burada ben tabii genelde siyasal Marksizme mesafeliyim ve eleştiriyorum ama oradaki brandlerin piyasaya zorlanma hikayesi çok önemli gerçekten. Yani doğrudan üreticinin piyasaya zorlanması ve aynı zamanda arta el koyan sınıflarında piyasaya zorlanması hakikaten bir anlamda oyunu değiştiriyor ve yeni oyun, yeni oyunda kapitalizm aslında.
1: Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Tabii bu kapitalizmin kendi iç dinamikleri tabii onu şeyi reddetmeden dünya sistemiyle eklemlenmesi, piyasalarla eklemlenmesinde hakkını bu şekilde temsil ediyorsun. Tabii. Ama buradaki o dönüşümdeki hem iç dinamik hem de oranın aktörlerini temsil ederken bir yandan da pasif tamamen bu işleri seyreden köylüden çıkarıyorsun işi ve aktif bir köylü görüyoruz. Örgütlenen, taleplerini geliştiren, müzakere eden, reform dilini kullanan, mesela arazi kanunnamesi sonrası tanzimat kavramlarını falan kullanan. Burada da bir aktör olarak aslında köylü, küçük üretici de olsa, sömürülen, üreticen, proleterleşen toprak üzerindeki üretici de olsa farklı formlarıyla orada onların sesini ve eylemlerini de görüyoruz senin kitabında çok net bir şekilde.
2: Evet, yani o yine 19. yüzyıl Osmanlı tarihine dair, genel Osmanlı tarihine dair söylenen bir şey. Köylerin pasif olduğu aslında ama mesela Celali isyanları da büyük ölçüde köylü isyanı sayılabilir. Orada bir tartışma var ama 19'a gelecek olursak Tanzimat sonrası, Tanzimat civarı 19'un ortalarında imparatorun hemen hemen her yerinde çok büyük köylü isyanları oluyor. Köylü ayaklanmaları oluyor. Farklı direnişler oluyor. Ayaklanma olmayan. Ya
1: bir açık isyanlar var. Bir de isyan olmayan yerlerde de yani sonuç itibariyle köylünün kendisini dayattığı veya koyduğu farklı formlar var.
2: Tabii yıllarca çıkıyor. Vergi ödemiyor mesela. Canik bölgesinde belki çok büyük bir açık isyan yok ama yıllarca vergi vermeyen bir direniş olarak. Bu da çok önemli bir direniştir ama açık isyanlar da var tabii ki pek çok yerde. Bunların bazıları çok kanlı da bastırılabiliyor Vidin'de olduğu gibi. Görece daha barışçıl formlar var. İşte Lübnan'da, bugün Lübnan'da olan Kisravan bölgesinde.
1: Kisravan çok önemli. Biz onu gibi daha çok yabancı dilde okurduk. Orada hatta komün kurulduğuna dair kitaplarda, makalelerde geçerdik. Türkiye'de herhalde Kisravan'ı doğrudan çalışan, yayın yapan sen.
2: Sanırım benim bir tek. Evet evet. Benim doktor tezim de yoktu. Sonradan onu çalışıp ekledim. Diğer bölgeleri, başka çeşitli bölgeleri çalışmıştım ama.
1: Şimdi dinleyiciler merak edecek. Ne komünü Osmanlı'da falan.
2: Evet evet. Yani gerçekten Arapça'da kendi isimleri Cemahiri olarak adlandırıyorlar. Ve aslında bir tür komün ve o bölgeyi, bunlar Maruni Hristiyan Araplar ve yine Maruni Hristiyan toprak sahiplerini kovup o bölgeyi 3 yıl yönetiyorlar.
1: İki aynı etnisteden.
2: Kesinlikle etnik değil.
1: Tam bir sınıf çatışması. Evet,
2: ama maalesef bir etnik çatışma içinde boğuluyor. Sona ermesinin sebebi Şii Hristiyan çatışması, özellikle Şiilerin zamanla Hristiyan katliamlarına girişmeleri sonucu bu deneyde son buluyor. Deney mi diyelim artık, bu deneyim.
1: Ama uzun sürüyor.
2: 3 yıl. 3 yıl ve hiç az değil. 3 yıl gerçekten o bölgeyi köylüler kendi seçtikleri temsilci aracılığıyla yönetiyorlar.
1: Toprak sahipleri kaçıyor.
2: Toprak sahiplerini kovuyorlar.
1: Kovuyorlar.
2: Sınırlı şiddetle, biraz işte baskıyla, bir iki tanesini de öldürerek onlar da kaçıyorlar. Hala bugün Lübnan'ın önemli ailelerinden birisi bu arada. Osmanlı onları, evet kaçanlar. Osmanlı onları bürokrasiye alıyor. Bu çok yaygın bir şey. Bürokrasiye entegre ediyor. Bir tür tırnak içinde mağduriyetlerini gidermek için.
1: Egemen sınıf arası dayanışma.
2: Çok net. Çok net. Orada, çünkü başka yerlerde de oluyor. Ki bunlar Müslüman da değiller. Ona rağmen Müslümanları zaten yapıyor. Bu tür topraklarını kaybeden Müslüman bürokrasi, üst düzey bürokrasi entegre etme. Ama burada örnekte Hristiyan o büyük aileleri de sülale diyelim, büyük bir aile, hazine ailesi, onları mağdur etmiyor diyelim. Eyvallah, kendi felsefesi, sınıf dayanışması. Evet, çok net.
1: Merak eden dinleyicilerimiz artık kitaptan ayrıntılarını biraz daha şey yapar. Son bir dakikamız var galiba. Evet, son bir dakikamızda birkaç başka isyan örneğine de değinip bence toparlayabiliriz. Sen Canik çalıştın galiba.
2: Ben Canik çalıştım. Bu kitapta Canik çalıştım. Vidin çalıştım. Fakat tezde Niş Ha, Nişe. Yine şu an Sırbistan'da olan çalıştım. Vidim bu arada Bulgaristan'da, şu anda. Evet. Yine önemli.
1: Biz Cani'yi de söyleyelim.
2: Bosna'da herkes... önemli ayaklanmalar. Onları tezde onlarda da çalıştım. Bu kitapta yok ama... yine Anadolu'nun başka yerlerinde var, işte Isparta civarlarında var. Yani sadece Balkanlara özgü Balkanlar bir şey gibi de düşünülüyor bazen, evet, değil. Yani Arap bölgelerinde, bugünkü Türkiye'yi oluşturan topraklarda, Anadolu'da ve Balkanlar'da çok farklı yerlerde pek çok isyan var.
1: Evet, evet.
2: Yani liste uzun, saymakla yetmez. İl ufaklı, kimisi küçük, kimisi büyük.
1: Çok iyi. Valla çok teşekkür ederiz. Bence ben teşekkür ederim, kitabın neden oldu bahsettiğini, Osmanlı'da toprak mülkiyeti meselesi, bunun hakikatte nasıl olduğu, formal düzeyde hukuk metinlerinde nasıl ele alındığını ve literatürde ne şekilde anlatıldığını biraz ele aldık. Senin kitabında bunlar çok derinlikli bir şekilde analiz ediliyor ve özellikle köylülerin mevcut olan toprak rejimine karşı, hukuki düzene karşı isyanlarını anlatıyorsun. Eline sağlık, ağzına sağlık diyelim.
2: Teşekkür ederim davet için, güzel bir sohbet oldu.
1: Eyvallah, teşekkürler. Evet, okumak istiyorsanız efendim bu güzel kitabı Dipnot Yayınları'ndan, burada tabii Dipnot Yayınları'ndan Emir Ali Türkmen'e ve Ümit Özger'e de selamlarımızı
2: gönderelim. Onlara da selamlar, gönderelim. Sağ olsunlar.
1: Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Olga Hünler'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
2: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu.
1: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
2: Gidere gider iken aldı da bir yağmur. Gidere gider iken aldı da bir yağmur.
1: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bu hafta klasik müzik tarihinin romantik dönem İngiliz müziğinin en büyük ismi, 19. yüzyıl müziğinin en önemli yaratıcıları arasında yer alan bir büyük besteciye yer veriyoruz. Edward Elgar. Elgar, İngiliz müziğinin yalnızca büyük bir bestecisi değil, uzun süre kendi sesini arayan bir ülkenin müzikal kimliğini yeniden kuran isim. İngiltere'nin Purcell'dan sonra yaklaşık 200 yıl boyunca Avrupa sahnesine büyük bir besteci çıkaramadığı düşünülürken Elgar 19. yüzyılın sonunda bu sessizliği görkemli bir biçimde bozdu. Enigma varyasyonları, Gerontius'un rüyası ve violonsel konçertosu gibi eserleriyle İngiliz müziğini yeniden uluslararası repertuarın merkezine taşıdı. Elgar'ın müziğini çarpıcı kılan yalnızca bu tarihsel rolü değil, eserlerinde ihtişamla kırılganlık, gururla melankoli, dışa dönük görkemle son derece mahrem bir iç dünya yan yana durur. Bu nedenle Elgar'ı yalnızca İngiliz ulusal bestecisi olarak görmek kesinlikle eksik kalır. Onun müziğinde Edward dönemi İngiltere'sinin kendine olan ihtişamlı güvenin ardında beliren kayıp, yalnızlık ve geçicilik duygusu da var. Belki de Elgar'ın büyüklüğü tam da burada yatıyor. Yazdığı müzikler bir imparatorluğun görkemini anlatabilecek kadar büyük, tek bir insanın hüznünü duyurabilecek kadar da içten özellikle. Örnek eserlerine geçmeden önce kısaca bestecinin yaşam öyküsüne değinelim. Elgar, müzik aletleri alım satımı ile uğraşan bir kilise orkçusunun oğlu olarak 1857'de dünyaya geldi. Müzikle çok ilgilenmesine ve beste denemeleri yapmasına karşın sistemli bir müzik eğitimi görmedi ve resmen kendi kendini yetiştirdi. Usta bir kemancı olduğu için yaşamını keman çalarak kazanmak istedi ama evlendikten sonra eşinin de desteğiyle beste çalışmalarını ciddi şekilde yoğunlaştırdı. 42 yaşındayken bestelediği ve en büyük ayyapıtlarından biri olan Enigma varyasyonları toplam 14 çeşitlemeden oluşuyor. İlk 13'ünde üstü kapalı bir biçimde arkadaşlarını, sonuncusunda ise kendini betimler. Bu çalışmasıyla adını besteci olarak duyuran Elgar, Henry Purcell'dan sonraki ilk büyük İngiliz besteci olarak kabul edilir. Kral 7. Edward'ın taç giyme töreni için yazdığı Pomp and Circumstance adlı 5 marş, büyük yankı uyandırmış ve bestecinin İngiliz ulusunca benimsenmesine ve sevilmesine yol açmıştı. Aynı yıllarda Elgar beste çalışmalarına devam ederken Cambridge ve Oxford Üniversiteleri tarafından Fahri Doktor ünvanları alır. Ayrıca Kral 7. Edward kendisine Sir ünvanını verir. Yazdığı marşlarla değil, duygulu yapıtlarıyla anımsanmak isteyen Elgar, yaşamının büyük bir bölümünü Gal sınırına yakın bir bölgede geçirdi. Ve 50 yaşındayken Birmingham Üniversitesi'nin ilk müzik profesörü oldu. Karısının ölümünden sonra az sayıda beste yapan Elgar, öldüğünde geriye bitmemiş bir senfoni, bir piyano konçertosu ve bir opera bıraktı. Elgar'ın bütün bestelerinde Brahms ve Wagner'e olan derin hayranlığının izleri görülür. Buna rağmen parlak orkestrasyon buluşları, armonik özellikleri ve tipik İngiliz melodileri kendine has bir üslubun doğmasını sağlamıştır. Ünlü orkestra şefi Constant Lambert sanatçının ana hatlarını şöyle özetliyor. Elgar, verimiyle her sınıftan her çeşit halkla temas kurabilen önemli bestecilerden biri. Fakat asıl önemi, kendi milli duygularını bütün dünyanın anlayabileceği bir dille ifade edebilmiş olması. Şimdi, sanatçının 32 yaşındayken evlendiği sevgili eşi Alice Roberts için düğün hediyesi olarak bestelediği bir küçük keman piyano parçasıyla başlıyoruz. Opus 12, Salut d'Amour. Itzhak Perlman'ın yorumuyla dinliyoruz şimdi.

Elgar'ın eşi için bestelediği Opus 12 Salut d'Amour adlı keman piyano parçasıyla küçük bir giriş yaptık. Şimdi sanatçının 44 yaşında bestelediği, kendisine büyük ün getiren Enigma Varyasyonları adlı eserine geldi sıra. Elgar, sevdiği dostlarına taktığı isimleri yani lakapları eserdeki 14 çeşitlemeye isim olarak vermiştir. Eğer bu dostum bir besteci olsaydı bu bölümü şöyle bestelerdi diye düşünerek oluşturduğu bu 14 çeşitlemenin ilk 13 bölümünde arkadaşlarını, son bölümde ise kendini betimlediği eserinin 9. bölümünü dinliyoruz şimdi. Eserin bu en sevilen bölümünü onun en büyük destekçilerinden biri olan Novello adlı yayın evinin editörüne ithaf etmiştir. Enigma çeşitlemelerinin Nimrod adındaki bu 9. bölümünü Sir Simon Rattle yönetiminde Birmingham Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

Edward Elgar'ın Enigma Çeşitlemeleri adlı eserinin Nimrod adlı bölümünü Birmingham Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Sanatçının 1901-1930 yılları arasında bestelediği Pomp and Circumstance marşları adını verdiği 5 marşının en tanınanı olan ilk marş, İngiliz halkının en sevdiği ezgiler arasına girmiştir. Marş yazmaktan utanan bazı bestecilerin aksine Elgar, basit bir marşın büyük bir orkestrasyonla senfonik biçimde çalınmaması için hiçbir sebep görmediğini ve yazdığı bu marşlardan gurur duyduğunu söylemiştir. Şimdi bir numaralı marşı Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

İngiliz besteci Edward Elgar'ın bestelediği Pomp and Circumstance marşlarının birincisini Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi Opus 82 keman sonatına geldi sıra. Elgar'ın gençliğinde yaptığı pek çok sonat denemesinden en güzellerinden biri olan Mi minör keman sonatının Allegro non troppo tempodaki 3. bölümünü dinliyoruz şimdi.

Elgar'ın Opus 82 Mi minör keman sonatının 3. bölümünü dinledik. Şimdi bestecinin en ünlü eserlerinden birine geldi sıra. Opus 85 Mi minör violonsel konçertosu. Elgar bu konçertoyu 1. Dünya Savaşı'nın yıkımından ve etkisinden hala kurtulamadığı günlerde 1918-19 yıllarında besteledi. Eserin Adagio Moderato tempodaki 1. ve Adagio tempodaki 3. bölümünü Sir Simon Rattle yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde ünlü cellist Shekou Kaneyi Mason'dan dinliyoruz şimdi.

Elgar'ın Violonsel Konçertosu'ndan sonra şimdi son olarak bestecinin yine çok sevilen eserlerinden birini dinleyeceğiz. Sanatçının 1905'te bestelediği, yıllarca oturduğu Herefordshire'da halktan duyduğu söylenen bir gal ezgisi üzerine yazdığı yaylı çalgılar dörtlüsü ve orkestra için giriş ve allegro'yu Royal Philharmonic Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

0: Edward Elgar'ın yazdığı kuartet ve orkestra için giriş ve allegro'yu Royal Flerman Orkestrası'ndan dinledik ve bugünkü programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya yeniden Opus 94.9'da buluşmak üzere hepinize harika bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Ben sunucunuz Fatma Zişan Tokaç. 2026 yaz dönemi boyunca yayınlanan bu programda İstanbul'da yaz mevsiminin ve aşırı sıcakların tarihini konuştuk. Şimdi de yazın bitmesiyle ve radyoda yaz döneminin bitmesiyle birlikte bu programın son bölümünü yaparak yayına veda edeceğiz. Bu programın adı Sayfiye'ydi. Hem sayfiye kültüründen, İstanbul'un köklü sayfiye kültüründen alıyordu ismini. Hem de sayfiyenin yaza ilişkin, yaza dair demek olmasından alıyordu ismini. Ama İstanbul'un tarihinde sayfiye göçü aslında Eylül, Ekim aylarında sona eriyordu ve artık sayfiyeden İstanbul'a, şehre dönüş başlıyordu ve içinde bulunduğumuz ay da bir sayfiyeye veda ayıydı. Bu anlamda biz de bu ismi sayfiye olan bu programa veda ediyor olacağız bugün. Bu programda İstanbul'da yaz mevsiminin tarihsel olarak pek çok farklı boyutunu konuştuk. Aslında ben bütün boyutlarını iklim değişikliği kaynaklı değişen sıcaklık rejimleri ve değişmesini tahmin ettiğimiz yaz mevsimi kültürü üzerinden incelemiştim. Tabii her birini konu konu ayrı olarak tartıştığımızda belki bu ana çerçeve kaybolmuş olabilir. Bu son bölümde onları birazcık birleştirmek hem de bu program boyunca tartıştığımız bu konular ve özellikle arşiv kaynakları üzerinden tartıştığımız bu konular arasında ne eksik kaldı? Arşivin gölgesinde hangi konular, kimler kaldı diye de sormak istiyorum. Tabii ki bu program yalnızca geçmişe bakan bir program da değil, geçmişten günümüze olan değişime, hem kentin dönüşümüne hem de yaz mevsimi deneyimlerinin dönüşümüne bakarak aslında gelecekte nasıl bir İstanbul'da nasıl bir yaz yaşıyor olacağız sorusunu da soruyor. Buna da bir miktar gireceğiz bu programda. Tabii bunları yapmadan önce her programda yaptığım gibi kısa bir hava durumu raporuyla başlamak istiyorum. Aslında ben geçtiğimiz haftayı İstanbul'da geçirmedim. İstanbul'dan çok daha sıcak olan bir kentte, Antalya'daydım. Ancak döndüğümde sıcaklıklar artık Eylül'ün 3. haftası itibariyle en yüksek sıcaklıklar 26 derece civarında, en düşük sıcaklıklar da 20 derece civarındaydı. Bundan sonraki günlerde ise sıcaklıkların biraz daha azalacağı, yağmurlu günler göreceğimiz tahmin ediliyor. Ancak şu an ben canlı yayına gelirken bile otobüste klima açılması gerekti. İnsanlar şikayet ettiler çok sıcak olduğu için ve klima açtırıldı mesela. Daha önce de söylemiştim, bu yazı İstanbul'da geçirenlere sorarsanız aslında çok da sıcak bir yaz geçmedi diye söylüyorlar. Bir yandan da bunun, bu değişen iklim rejimlerine alışmamız ve yeni normaller, yeni normallere uyum sağlamış olmamızla da alakası var diye düşünüyorum. Çünkü tarihsel iklim verilerine baktığımızda aslında 26 derecelere çıkabilen bir Eylül gününde 26 derece sıcaklık görmek belki çok ekstrem değil. Şu anlamda ekstrem değil. 100 yıl önceye de baktığımızda belirli dönemlerde, belirli salınımlar halinde bunun örneklerini görüyoruz zaten. Ancak en düşük sıcaklıklara baktığımızda, en düşük sıcaklıkların örneğin bugünle karşılaştırdığımızda 20 derecenin üzerinde olduğu günler Eylül ayı içerisinde bu kadar sık değil. Tabii yine dönem dönem görebiliyoruz. Örneğin işte mesela bir 1990'ların ortasında, 1994'te Eylül ayında 14 gün, yani 30 gün içerisinden 14 gün 20 derecenin üzerinde imiş minimum sıcaklıklar. Ama ondan bir önceki seneye baktığınızda yalnızca bir gün 20 derecenin üzerindeymiş. Ondan önceki senelere baktığınızda, 10 seneye baktığınızda mesela belki bir gün, iki gün, üç gün, dört gün maksimum bunun üzerindeymiş. Yani o seneye dair bir anomali. Ama gittikçe zamanımıza yaklaştığımızda mesela 2020'de 11 gün, 2022'de 11 gün, 2024'te 10 gün bu derecenin üzerindeymiş. Gitgide bu sıklığın arttığını görüyoruz. Bu da az önce sorduğum soruya dair bir ipucu da veriyor aslında bize. Gelecekte yazlar İstanbul'da nasıl değişecek? Ve aslında yaz dediğimiz mevsim neleri kapsayacak? Yaz gitgide hem Mayıs'a hem Eylül'e yayılan bir mevsim mi olacak sorusunu kapsıyor. Tabii ki bununla ilgili akademik çalışmalar da var ve akademik projeksiyonlar aslında belirli senaryolara dayanarak yapılıyor. Çünkü bizim aldığımız kararlar, globalde aldığımız kararlar, fosil yakıt tüketimine dair yapılan değişimler ya da yapılmayan değişimler, alınmayan önlemler aslında bu sıcaklıkların artış oranını belirleyecek. Kentin yapılaşmasının formu bu sıcaklıkların artış oranını belirleyecek. Ve tabii bu çalışmalarda, çeşitli senaryolara göre yapılan bu çalışmalarda özellikle Mayıs ve Eylül aylarında mevsim normallerinin çok üzerine çıkan sıcaklıklar olabileceği öngörülüyor. Bu da bizim gelecekteki İstanbul deneyimimize, İstanbul'da yaz deneyimimize dair önemli bir soru oluşturuyor. Tabii şunu da söylemiştim. Ben bu haftayı, geçtiğimiz haftayı Antalya'da geçirdim diye söylemiştim. Antalya zaten doğal olarak İstanbul'dan çok daha sıcak. Ve şunu da aslında görmek çok kolay. Antalyalıların günlük pratikleri de aslında bu sıcak etrafında şekilleniyor. Yani tabii sabahın 7.30'unda bile böyle çok sıcak, bunaltıcı bir sıcak havanın olduğu, akşamın 9'unda bile havanın serinlemediği bir kentte insanların hareketleri bunun etrafında şekilleniyor. Yaz aylarında pek çok şeyden kaçındıklarını, işte gerek toplanmalar, buluşmalar olsun, bunları yapmadıklarını, ertelediklerini, ondan sonra denize gidecek insanların örneğin sabah çok erken saatleri tercih ettiğini, bunun gibi değişiklikleri görebiliyorsunuz. Bu da yine İstanbul'un geleceğine dair benim yapmadıklarını, ertelediklerini, ondan sonra denize gidecek insanların örneğin sabah çok erken saatleri tercih ettiğini, bunun gibi değişiklikleri görebiliyorsunuz. Bu da yine İstanbul'un geleceğine dair benim kafamda o zaman şöyle bir soru.

0: çıkabileceğiz? Hangi aktivitelerimizi hangi saatlere koyacağız? Klimayı mı mecbur kalacağız? Bunu karşılayabilecek miyiz ekonomik olarak? Gibi pek çok soruyu da doğuruyor bu. Şimdi tabii bu hava raporu kısmını artık kapatmak istiyorum ve ana konumuza dönmek istiyorum. Ama bundan önce neden Antalya'da olduğumu da çok kısaca söylemek istiyorum. Apaçık Radyo'yu dinliyorsanız zaten pek çok ayrı programda bahsedilmiştir. Kasım'da Antalya'da COP31 denilen bir zirve olacak. Bu Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğiyle ilgili taraflar zirvesi, her sene olan bu zirve 95'ten beri yapılıyor ve 31.si yapılacak, ilk kez Türkiye'de yapılacak. Neredeyse bütün dünya ülkelerinden liderler, yetkililer buraya gelecekler, Antalya'ya gelecekler, müzakereler yapılacak ve aslında bu müzakereler kapalı kapılar ardında yapılacak. Dolayısıyla bundan etkilenen gruplar, halklar bu müzakerelerin içerisine girememiş olacaklar. Tam olarak bu kaygıyla ortaya çıkmış bir alternatif oluşum da var. Halkların İklim Zirvesi denilen, Halkların İklim Zirvesi de 14 Kasım'da büyük bir yürüyüşle, hem uluslararası hem yerel bileşenlerin içinde olduğu büyük bir yürüyüşle açılıp ondan sonra 15-18 Kasım tarihlerinde bir alternatif zirve gerçekleştirecek. Yine Antalya'da bunun hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar için Antalya'daydım ben de. Tabii bu sadece Antalya'ya gidebilenleri ilgilendiren bir mesele de değil. Hepimizi ilgilendiren bir mesele. Ama son olarak şunu da bir duyuru olarak geçmiş olayım. Eğer İstanbul'daysanız ve Antalya'daki bu çalışmalara katkı sağlayamam ama bunlar ilgimi çeken şeyler diyorsanız, bu hafta sonu 26 Eylül'de Burgazada'da yine bu halkların iklim zirvesine destek olmak için yapılan bir iklim festivali olacak. İklim Fest. Onun da duyurusunu yapmış olayım. Çok güzel gruplar da var. Bandista var, Cümbüş Cemaat, Pere'de Ensemble, Okos ve 1912 var. Dayanışma biletleri satılıyor, çok uygun fiyatlı. Dolayısıyla gitmek isterseniz, bu mücadeleye o şekilde destek vermek isterseniz, bundan da faydalanabilirsiniz sevgili İstanbullular. Şimdi daha fazla uzatmadan artık önce bir müzik arası verelim. Müzik arasından sonra da konumuzu açmaya başlayalım. Bu kadar sıcaklardan bahsetmişken, Bülent Ortaçgil'in içinde çokça sıcaktan bahsettiği, adı da sıcak olan parçasını dinleyerek ara verelim.
1: Eller sıcak, gözler sıcak, yüzün sıcak. Duvarlar sıcak, taşlar sıcak, düşler sıcak. Çok sıcak, daha da sıcak olacak. Beni seversen çok sıcak, daha da...

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye, Arşiv'den Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Artık bu programın son bölümüne gelmiş olduğumuz için daha önce konuştuğumuz bütün konulara şöyle küçük bir dokunuşla göz atacağız ve neler eksik kaldı biraz da bunlara değinmiş olacağız. Daha önce de söylemiştim, bu program aslında benim doktora tezimin, kent çalışmaları alanında yaptığım doktora tezimin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıştı. Ve her ne kadar tarihçi olmasam da İstanbul'da aşırı sıcaklar, iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklar ve kentsel dönüşümün, kent formunun dönüşümünün sıcaklık deneyimlerine etkileri nasıl kent deneyimini değiştirecek diye sorduğumda o zaman bir de geri dönüp bakmam gerekmişti. Bu kentte yaz deneyimi neye benziyordu aslında geçmişte ve nasıl dönüşmüş? Bu dönüşüm kentin dönüşümüyle nasıl ilişkili olmuş diye. O yüzden bu program boyunca çeşitli konulara değindik. Hem kentin dönüşümüyle ilgili konulara değindik. Kentin yapısal dönüşümüne, idari dönüşümüne değindik. Belediyeleşme girişimlerine değindik. Kurumsallaşmaya değindik. Çeşitli kurumlarla ilgili. Ondan sonra ormanlara değindik. Gecekondulara değindik. Sayfiye bölgelerine, sayfiye bölgelerinin dönüşümüne değindik. Yangınlar gibi afetlere, kuraklık gibi afetlere değindik, hastalıklara değindik ve yani yaz kapsamında değindik bunların hepsine. Tabii bir yandan da aslında yazın keyifli kısımlarına da değindik. Zaten programın adı Sayfiye. Sayfiye kültürü aslında yazdan kaçışla ilgili, yazın getirdiği felaketlerden, sıcakların getirdiği sıkıntılardan kaçışla ilgili bir kavram. Bu söylediğim şeylerin hepsini zaten birer bölümde daha derinlikli anlattığım için çok detaylı girmeyeceğim burada, ama varlıklı kesimlerin İstanbul'un yangınından, hastalığından, işte kötü kokularından, kalabalığından kaçmak için kullandıkları bir imkan sayfiye. Dolayısıyla aslında sayfiye hayatı keyifli bir hayat ve öyle de anlatılıyor. Mesela özellikle sayfiye bölgelerinde gerçekleştirilen mehtap alemleriyle ilgili bir bölüm yaptık. Çok masalsı olarak anlatılan mehtap alemleri. Tabii buna herkesin erişme imkanının olmadığından da bahsettik. Tıpkı sayfiye erişme imkanının mümkün olmadığı gibi, ta ki vapurlar, şirket hayriye kurulup vapurlar işlemeye başlayıncaya kadar ve artık varlıklı olmayan kesimler de ekonomik bir şekilde sayfiyelere erişebilinceye kadar, ta ki çalışan insanlar da işte sayfiyeye gidip, işte işe gidip tekrar sayfiyeye dönme imkanı bulabilinceye kadar. Aynı zamanda kent içerisinde ya da kentin çevresinde mesirelerden de bahsetmiştik. Mesireler de yazın serin kalmanın, yazın keyfini çıkarmanın yollarından biriydi. Ve hatta mesireyi çok farklı boyutlarıyla da tartışmıştık. Çünkü mesire demek aynı zamanda görünürlük demekti. Özellikle Müslümanların, Müslüman kadınların çok daha az erişebildiği kamusal alana çıkmaları için bir imkan sunuyordu mesire. Ve onunla birlikte gelen işte bir görünürlük tartışması, onunla birlikte gelen modalar vardı. Şemsiyelerden bahsetmiştik mesela sıkça. Şemsiye modalarından ve tabii ki daha sonra mesire kültürünün Cumhuriyet sonrası dönüşümünden, şehir parklarından, promenadlardan da bahsetmiştik. Ve tabii bir de deniz hamamları, özellikle Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın son döneminde yaygınlaşan, hem İstanbul'a
denizle tanışma, denize girme kültürünü getiren hem de bunu kadın erkek ayrı yapabilme imkanı veren yapılar olarak deniz hamamlarından bahsetmiştik. Tabii ki sıcaklarda serinlemenin en erişilebilir yollarından biriydi deniz hamamları. Her ne kadar ücretli olsalar da daha sonra ise yine her ne kadar Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de devam ettiyse de deniz hamamları, burada da ciddi bir değişim gördüğümüzü, deniz hamamlarından plajlara keskin bir dönüşüm olduğunu ve onun da kendi modalarını getirdiğini, plajın getirdiği modaları, işte mayoları konuşmuştuk. Tabii bütün bunları konuşurken aslında bunların bir kısmı erişilebilirlik kaygısıyla üretilmiş projeler olsa da, özellikle Cumhuriyet'in ilk döneminde plajlar ve kent parkları gibi mekanlar erişilebilirlik kaygısıyla tasarlanmış mekanlar olsa da, bütün bu bahsettiğimiz yazın keyifli kısımlarına dair konular aslında imkanı olanların ulaşabildiği. Çünkü sadece bir giriş ücreti meselesi değil bu erişilebilirlik engeli. Bir yandan işte ona yakın oturacaksınız ki, mesirenin olduğu yere yakın oturacaksınız ya da işte parkın olduğu yere yakın oturacaksınız ki gidebilirsiniz. Ya da oraya giden tramvayın ücretini ödeyebilecek durumda olacaksınız ki gidebilirsiniz. Ya da öyle bir boş zamanınız olacak ki gidebilirsiniz. Burada tabii ki birçok erişilebilirlik engeli de vardı ve dolayısıyla şöyle bir eksiklik ortaya çıkmış oldu. Ben bu programda bu bölümleri anlatırken aslında oldukça tartışmalı olmalarına rağmen keyifli yaz deneyimleri anlatmış oldum. Tabii ki ben bunları bazen işte seyahatnamelere, bazen arşiv, gazete arşivi kaynaklarına, bazen ikinci kaynaklara, bununla ilgili yazılan kitaplara, makalelere dayanarak anlattım. Ve aslında bunların pek çoğunda kaybolmuş, hikayeleri kaybolmuş belli kesimler vardı. Dolayısıyla işte bu hikayelerini takip edemediğimiz, bu kaynaklar üzerinden takip edemediğimiz ama bazen de böyle kenarda köşede rastladığımız insanların hikayelerine biraz da dönmek istiyorum bu bölümde. Mesela ben aslında bu çalışmayı 19. yüzyıl ortalarından yaklaşık olarak başlatıyorum. Tabii ki bunu çok daha geri götürebiliriz ama işte bunun için birkaç sebebim var. İşte birincisi meteorolojik kayıtlar aşağı yukarı o dönemde tutulmaya başlıyor ve sonra standartlaşmaya başlıyor. Bunun bir önemi var benim çalışmam açısından. Aynı zamanda bu küçük buzul çağının bitişi dönemine de denk geliyor. Ve tabii ki insan kaynaklı iklim değişikliğine sebep olan endüstrileşmenin ve aşırı fosil yakıt tüketiminin de bununla ilgisi olduğu speküle ediliyor. Dolayısıyla o anlamda da yine 19. yüzyılın ortası önemli bir dönem. Osmanlı ve İstanbul özelinde ise bir yandan da bu bir batılılaşma, dönüşüm, modernleşme dönemi olduğu için işte Tanzimat Fermanı gibi yapısal değişikliklerin olduğu bir dönem olduğu için önemli. Dolayısıyla bu kesişimlerin olduğu 19. yüzyılın ortasından itibaren aşağı yukarı bakmaya başlıyorum. Ama karşıma bazen daha öncesine dair de ilginç anekdotlar çıkabiliyor. Bunlardan bir tanesi bir seyahatnameden de. Bunu paylaşabilmek istedim daha önceki bölümlerde ama yeri gelmedi diyeyim. Dolayısıyla burada paylaşmış olayım. Çünkü bunu enteresan buluyorum. Kağıthane meselesinden zaten detaylı olarak bahsetmiştik mesireler bölümünde. Çok önemli bir mesire ve tabii ki seyyahlar açısından da böyle çok gidilip görülmesi gereken, kartpostallarda resimleri basılan, Avrupalıların hayran olduğu, Avrupalıların tatlı sular ismini koyduğu bir mesire. Tabii ki insanların işte serinlemek için
gittiği, yazı keyifli geçirmek için gittiği bir mesire. Bu seyahatnamede Charles MacFarlane denen İskoç bir sayıhın seyahatnamesi. Tabii ki kendisi de kağıthaneye gidiyor. Zaten orayı çok güzel buluyor. Ondan sonra orada işte bir serin ağaç altı arıyor ama işte hep kapılmış bu ağaç altları. Çeşitli çeşitli etnik grupların kendi grupları içerisinde oturduklarını da söylüyor. Bu arada seyahatnamelerde şunu aslında sıkça da görürüz. Belirli etnik grupların, belirli mezhep gruplarının, özellikle de eğer yazarın kendi etnik grubuna ya da dini mezhebine aitse özel bir önem taşıdığını görürüz. Burada da MacFarlane bir Ermeni ile karşılaşıyor ve yani sonunda karşılaştım diyor ve onunla konuşmak istiyor. Çünkü onun nasıl bir deneyimi var, bunu anlamaya çalışıyor. Ve çok enteresan, bu arada bu bir Katolik Ermeni ve seyahatname 1828'de MacFarlane'ın seyahatinden ve 1828'de Katolik Ermenilerin başına bir tehcir geliyor. Gregorian Ermeniler ile devletin bir arada planladığı bir tehcir. Bundan bahsediyor. Kağıthaneye yerleştirilmiş Katolik Ermeniler bunlar ve şöyle diyor. Bunu yine yuvarlak olarak çevirdiğimi söylemek istiyorum. Önümdeki metin İngilizce. Şu şekilde söylüyor kağıthaneye yerleştirilen Ermeni şahıs. Kağıthane evet güzeldir ama bu hepimizin ateşli hastalıklara yakalanmasını engellemez diyor. Bunun üzerine MacFarlane ısrar ediyor ne olduğunu anlatması için. O da şöyle diyor işte 500 kadar Katolik Ermeni bu perişan yerleşim yerine sürüldü ve yani Galata'dan, Pera'dan evlerimizden sürüldük. Burada çürümeye yüz tutmuş sığınaklara, evlere yerleştirildik. 4-5 aile bir evi paylaşacak şekilde. Ve evet, kağıthane çok güzel bir yerdir. Gece boyunca bülbüllerin şarkısını dinleyebilirsiniz. Ama kapımızda fareler de bizi yemek için beklerler. Ve burası bahar tatilinde güzel bir yer olabilir. Ama hazirandan sonra çekilmezdir. Ve herkes ateşli hastalığa yakalanır diye söylüyor. Ondan sonra MacFarlane da ona hak verdiğini söylemeye başlıyor. Çünkü kendisi bunun başka örneklerini de görmüş. Diyor ki bu bölge özellikle havalar sıcaklaştıktan sonra özellikle de suyun durgun olması dolayısıyla pek çok hastalığa gebe bir bölgedir. Herkes burayı terk eder, sadece işte buraya sürülmüş olan Ermeniler burada kalmak zorunda kalır. Sonra bir arkadaşının eşinin başına gelen bir olaydan bahsediyor. Kadın neredeyse ateşten dolayı ölecekmiş ama işte belirli bir miktar para ödeyerek onu Büyükada'ya götürmeyi becerebilmişler. Büyükada biliyorsunuz çok daha serin, zaten bir sayfiye yeri, klasik bir sayfiye yeri İstanbul'da ve böylelikle o sıcağın getirdiği hastalıktan, felaketten kurtarabilmişler. Bu tarz hikayeler aslında ne mesire anlatılarının içine giriyor, ne İstanbul'da yaz kültürüne dair anlatıların içine giriyor. Bunlar böyle çeşitli seyahatnamelerin, çeşitli haberlerin kenarlarında, köşelerinde kalmış oluyor maalesef. Dolayısıyla benim bu çalışmayı yaptığım süreç boyunca en çok ilgimi çeken şey bu ve benzeri kenarda köşede kalmış yoksulların hikayeleriydi. Mesela mesirenin getirdiği şemsiye modasından bahsettiğimizde aslında güneşle tanışmamış bir toplum, tanışmak istemeyen bir toplumdan bahsediyorduk. Güneşi zararlı bulan, işte beyaz kalmak isteyen, ama bir yandan güneş altında saatlerce kürek çeken kayıkçıların hikayeleri burada gölgede kalmış oluyor. Ya da işte sırtında
ağır yükleri taşıyan hamalların hikayeleri. Bu ağır yükler altında can veren hatta hamalların hikayeleri. Mesela 1910'lardan Galata'nın fotoğraflarına baktığınızda sıra sıra şemsiyeler görürsünüz. Ve yani o dönemde moda olan şemsiyeler. Ama onların arasında altındaki insanı göremeyeceğiniz, böyle neredeyse kendisi yürüyüp gidiyormuş gibi dev yükler görürsünüz ve onların altında aslında hamallar var. İnsanlar orada güneşten şemsiyelerle korunurken hamallarda o sıcakta yürümek ve onun sıkıntılarını çekmek ve hatta bazen de ölmek zorundalar. Şimdi burada tekrar kısa bir ara verelim. Çok uzatmayayım. Şu ana kadar bütün bölümlerde bir longa eseri dinletmiştim. Bu defa da bir longa eseri dinletmek istiyorum. Hiç muhayyer makamında bir eser dinletmemiştim. Hem bu açıdan değişik olabileceğini düşündüm bu dinleteceğim muhayyer longanın. Hem de bu birkaç farklı enstrüman tarafından da icra edildiği için de enteresan bir eser bence. Cello'da Uğur Işık var. Çok severim kendisinin icrasını. Klasik kemençede Kadri Rizeli, kanunda Safinaz Rizeli, lafta da Murat Aydemir. Şimdi dinleyelim Muhayyer Longa'yı.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Bu programın son bölümüyle karşınızdayız. Bu program boyunca konuştuğumuz konular arasında neler eksik kaldı? Aslında bundan bahsediyoruz ve arşivin gölgesinde kimin hikayeleri, kimlerin hikayeleri kaldı? Şimdi az önce biraz Cumhuriyet öncesi dönemde yoksulların hikayelerinin, yoksulların sıcakla başa çıkma hikayelerinin nasıl arşivin gölgesinde kaldığından bahsetmiştim. Şimdi ise biraz Cumhuriyet ve sonrasına bakalım. Tabii Cumhuriyet'in ilanı bu anlamda tam olarak keskin bir dönüşüm diyemeyiz. Zaten az önce bahsettiğim gibi 19. yüzyılın ortasından itibaren bir dönüşüm, batılılaşma, modernleşme başlamış durumda. Bu anlamda belirli konularda bir devamlılık mevcut. Belirli konularda da keskin dönüşümler de mevcut oluyor. Bunlardan bir tanesi aslında plajlar meselesi. Karma plajlar, halk plajları. Az önce bahsettiğim gibi Osmanlı'nın son döneminde bir yenilik olarak deniz hamamları ortaya çıkıyordu. Ve aslında denize girmekle çok haşır neşir olmayan İstanbullular bu şekilde kadın erkek ayrı denize girmiş oluyorlardı. Cumhuriyet sonrası karma halk plajları aslında Cumhuriyet'in ideolojisinin uygulama alanlarından biri olmuş oluyor. Aynı şekilde şehir parklarını da bu şekilde görebiliriz. Bu kente dair müdahalelerin hepsi aslında Cumhuriyet'in modernleşme projesinin parçaları. Benim açımdan ilginç olan yanı bunun, hem bunların bütün bu kamusal alanların aslında en çok yazın kullanılan alanlar olması, yaz mevsimiyle ilişkisi. Hem de bir başka enteresan şey de özellikle bu 1920'lerin ortasından 1940'lara kadar olan dönemin meteorolojik kayıtlara baktığımızda olağanın üstünde sıcak bir dönem olması. Bir anlamda yaz mevsiminin sıcakların ideolojikleştiği bir dönemi de görüyoruz. Erken Cumhuriyet dönemini bu anlamda okuyan bir çalışma da çok enteresan olabilirdi gerçekten. Çünkü böyle çok farklı noktalarda bu karşıma çıktı erken Cumhuriyet dönemine bakarken. Tabii burada bir yandan hem böyle plajların daha erişilebilir olmasına, işte parkların daha erişilebilir olmasına ilişkin girişimler var. Ama bir yandan da yine az önce bahsettiğim gibi aslında kaybolan hikayeler de var bununla birlikte. Örneğin gazete arşivlerine baktığımızda dediğim gibi bu dönem yazları olağan dışı sıcak yazlar görülüyor ve manşetlerden, ana sayfalardan, gazetelerin ilk sayfalarından sıcaklarla ilgili haberleri görebiliyorsunuz. İşte sıcakların arttığı, olağan dışı şekilde arttığı, sıcaklardan ölenlerin olduğu, gece uyumanın mümkün olmadığı gibi çeşitli haberleri okuyorsunuz. Bu haberlerin pek çoğunun yanında bir plaj fotoğrafı ya da bir mesire, bir park fotoğrafı ona eşlik ediyor. İnsanlar plajlara akın etti, sahillere akın etti, mesirelere akın etti diye haberler görüyorsunuz. Ve hatta bunlar çoğunlukla şu şekilde ifade edilmiş oluyor. Herkes plajlara akın etti. Burada enteresan bir şey de var. Bu dönemde ciddi anlamda istatistik de tutuluyor ve işte bir hafta sonunda plajlara gidenlerin sayısı gibi ya da işte vapura binenlerin sayısı, sayfiyeye gidenlerin sayısı gibi istatistikler var. Ve zaten kent nüfusunun
Henüz işte 1 milyonun altında olması dolayısıyla işte yüz binlerce insanın bu anlamdaki hareketliliği gerçekten ciddi bir hareketlilik. Bunu not etmek lazım. Ama benim dikkatimi çeken şey aslında bu herkes plaja gitti. İşte plajda Maya müsabakası yapıldı gibi haberlerin yanında, kenarında, köşesinde aslında sıcakla ilgili değilmiş gibi olan, yazla ilgili değilmiş gibi olan bir tür felaket haberlerinin olması. Örneğin işte bir plaj bunaltıcı sıcaklardan herkesin kendine plaja attığı işte mayolu resimlerin yer aldığı bir haberin hemen yanında bir hamalın ağır yük altında can verdiğine dair bir haber okuyabiliyorsunuz. Sıcaktan dolayı can verdiğine dair bir haber aslında bu. Haberin ilerleyen kısımlarına geldiğinizde bunu da anlıyorsunuz. Ancak bu haber aslında diğer büyük plaj haberinin yanında böyle küçücük kalmış olabiliyor. Bazen de öyle yazılıyor ki bu haberler daha varlıklı bir kişinin felaketi öne çıkarılırken aynı olmasına rağmen konu daha yoksul olanınki böyle bir iki cümleyle geçiştirilmiş oluyor. Bunlardan bir örnek şuydu. İki boğulma faciası diye bir haber var. Hemen altında yine büyük fontla yazılmış ikinci başlık şöyle diyor. Facia kurbanlarından birisi 17 yaşında genç ve güzel bir kızdır. Ondan sonra genç ve güzel kızın hikayesini anlatıyor. Nasıl boğulduğu ile ilgili bir hikaye. Matmazel Siranuş diye birisi Fransız Türk Lisesi talebesi. Ve işte Tarabya'da denize girmiş, açıkta beceremeyip yüzmeyi boğulmuş. Bununla ilgili bir haber. Haber bittikten sonra bir cümle daha var. O da şöyle diyor. Kibrit fabrikası işçilerinden İzak Efendi de Haliç'te denize girmiş, yüzme bilmediği için boğulmuş ve cesedi kaybolmuştur. Örneğin. Buna dair, buna benzer aslında beklediğimden çok örnek bulduğumu söyleyebilirim. Bazen de birebir sıcakla ilişkili olup olmadığını bilmediğiniz, kestiremediğiniz örneklerde olmuş oluyor. İşte yine sıcaklardan herkesin sahillere akın ettiğine dair bir haberin altında bir kadının su dolu leğen içinde ölü olarak bulunduğuna dair bir başka haber geçiyor mesela. Ama bunu birebir bir sıcak haberi olarak yansıtmamış olabiliyorlar. Bir de tabii buz meselesi var. Hiç bu program boyunca bir türlü giremediğimiz, bir türlü girememiş olmamızın beni çok rahatsız ettiği. Çünkü aslında özellikle hem yani Osmanlı döneminden başlayarak Cumhuriyet'in ilk dönemlerini de kapsayan bir süreçte buz aslında sıcaklarla başa çıkmanın çok önemli yollarından bir tanesi. Fakat işte buzun teminiyle ilgili pek çok sıkıntılar yaşanıyor ve bazen de hatta buz temin etmeye çalışırken facialar yaşanıyor. Örneğin karşıma çıkan bir tane haber, buz almaya gönderilen bir çocuğun, 6 yaşında bir çocuğun yolda karşıdan karşıya geçerken işte bir kamyon tarafından ezildiği ve hani boynu koparak öldüğüne dair bir hikaye örneğin. Ve işte bunun hani göndermek zorunda kalan, bu çocuğu göndermek zorunda kalan da yoksul bir anne bu hikayede. Başka tabii benzer haberler de görüyoruz bu anlamda. Örneğin yine işte bir yoksul semtte çocukların böyle çok kirli lağım suyuyla kirlenmiş sularda serinlemeye çalıştığına dair haberler görüyoruz ki bunlar sadece Cumhuriyet'in ilk dönemleriyle de sınırlı kalmayacak. Benzer haberleri 80'lerde, 90'larda da yine göreceğiz.
güneş altında çalışan işçilerle ilgili, hamallarla ilgili yine haberleri göreceğiz. Fakat bunlar aslında hiçbir zaman sıcak haberleri, yaz haberleri kategorisinde sunulmamış olacaklar. Bu anlamda gerçekten enteresan. Bir tane gazete küpürünü okumak istiyorum bitirirken. Bu 1929'dan bir gazete küpürü ya kurgusal olarak yazılmış bir İstanbul'un 24 saatte saat 8'den başlıyor ve işte saat saat anlatıyor. Şöyle başlıyor. Saat sabah 8'de bizim kayınvalide 39,5 derece ateşli doktor başına buz koyun dedi. Buz bulmak için evden çıktım diyor. 9'da buzcunun kuyruğunun önünde sıraya giriyor. Saat 10'da işe geç kalmış ama hala buz beklediğini söylüyor. Saat 11'de buz bekleyenler arasından bir kadının bayıldığını söylüyor. Saat 12'de bekleyenlerden birinin sarası tuttuğunu söylüyor. Saat 13'te iki genç beklerken kavga edip neredeyse cinayet çıkaracaklar diyor. Saat 14'te bir yaşlı kadın bayıldı diyor. Saat 15'te arkamdan bir adam önüme geçti sıramı aldı diyor. Saat 16'da arkamdakiyle kavga ettim işte o bana tokat attı ama yine de sıramı vermedin diyor. Saat 17 artık sıra sokak tenhalaştı keşke sıra gelse buzu götürsem diyor. Saat 18, 19, 20 hani gitgide yaklaşıyorum buzcu dükkanına. Saat 21 arkamdan çok sıkıştırıyorlar neredeyse boğulacağım. Saat 22 başım ağrımaya başladı. Saat 23 başım dönüyor. Saat 24 gece yarısı. Dükkanın önündeyim. Tam bu esnada mahallenin muhtarı koşa koşa yanıma geldi. Ve haber verdi bizim kayınvalide sizlere ömür. Başını hatırlıyorsanız kayınvalidesi için buz sırasındaydı. Ve esasen buz da bitmiş diyor. Ayakları yerden kesilmiş, kendini kaybetmiş. Saat 1'de gözlerini yatakta açmış. Doktor başucundaymış. Doktor demiş ki ateşi fazla, derhal buz bulun, başına buz koyalım. Ve kızını buz almaya göndermişler. Ondan sonra saat 2, 3, 4, 5 diye sayıklamaya devam ediyor. Bu da İstanbulluların yaz sıcaklarıyla başa çıkabilmesinin en temel unsurlarından biri olan buza erişme ile ilgili yaşadığı sıkıntıları resmeden güzel bir anekdot. Dediğim gibi pek çok eksikler kalmış oldu bu program kapsamında. Keşke her birine daha detaylı girebilecek vaktim olsaydı. Ancak yine de benim açımdan pek çok anlamda hem faydalı hem keyifli bir program olmuş oldu. Bir kere kendi tezimi açık bir şekilde tartışabiliyor olmak ve bunun üzerine dönüşler alabiliyor olmak çok kıymetliydi benim için. Kendi arkadaşlarımın dinlediği bir program oldu. Bu çok kıymetliydi. Bana ulaşan akademisyenler, yazarlar oldu. Kendi eserlerini, kitaplarını paylaşanlar oldu. Hiç yayınlanmamış, daha yayınlanmamış kitabı paylaşanlar oldu. Ve çok farklı alanlarda çalışan insanlar da bunlar bu anlamda benim için çok kıymetliydi. Programı konuk olarak destekleyen arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında ilk orijinal fikrim uzmanları getirmekti ama aslında hem İstanbullu olmaları sebebiyle hem de bir kısmının akademik çalışmaları sebebiyle tanıdığım kişileri bu programa katmanın çok daha faydasını gördüm diye düşünüyorum. Bu diyalog anlamında isimlerini de vermeden geçmeyeyim. Zehra Fatma Çelik, Büşra Merve Cerrah Çelik, Mertem Oral, Enise Şeyda Kapısız, Doktor Enise Şeyda Kapısız ve Büşra Elif Özçelik. Bir yandan Apaçık Radyo ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Başta Didem Gençtürk, kendisi beni çok destekledi bu program sürecinde. Hayır bu program yayınlanır mı dediğimde tek tek dakika dakika editledi. Canlı yayın yapmamı çok teşvik etti. Özdeş Özbay kendisi radyoya tanıttı beni ve bu program o sayede yapılmış oldu. Kübra Ortan'ı sosyal medya konusunda inanılmaz destek sağladı. Onun olmadığı zaman da Nazlı Zaman, Suda Simmeriç. Yine sosyal medyada destek oldular. Batu Örçal,
web sitesi içerikleri podcast anlamında inanılmaz bir destek sağladı. Prodüksiyon ekibi ve canlı yayın ekibine teşekkür etmesem olmaz. Çok önemli, çok kritik bir iş yapıyorlar. Bir kere kendim yapmaya kalktım bunu ve çok zordu. Feryal Kabil, Selahattin Çolak, Dilay Yılmaz, Salih Şikar, Andra Gıçkov, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve programın logosunu tasarlayan kardeşim Efruz Bengüsü Tokaç'a da teşekkür etmek istiyorum. Programın jingle'da Sedat Anar'ın bir parçasıydı. Şimdi bu programın ilk bölümünde Feyruz'dan bir parçayla giriş yapmıştık. İçinde yaz, sayf geçen bir parçayla. Şimdi de yine Feyruz'dan bir parçayla bitirmek istiyorum. Bu parçanın adı Ahare Yamel Sayfiye, yani yazın son günleri. Bu program boyunca bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi hep birlikte Feyruz'u dinleyerek sayfayı veda edelim.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

Çarşamba 13'te Apaçık Radyo'da. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Arabada konter çalıştırdığım zaman Açık Radyo'nun sesini duyuyorum. Nefes de olarak kabul edebiliriz bunu. Bir nefes oluyor arabanın içinde.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Bayındır Tavşanoğlu, Ömer Tavşanoğlu, Mete Tavşanoğlu ve Mert Tavşanoğlu'na teşekkür ederiz.
5: Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'dasınız. Venedik'ten bildiriyorum. Görsel sanatlar, çağdaş sanat alanının özellikle Venedik Bienali zamanı, cazibe merkezi. Venedik Bienali'ni gezme fırsatı nihayet buldum. Açılış döneminden sonra, yakın zamanda. Açılışı tabii ki yapıldı ama 22 Kasım'a kadar devam ediyor. Ve buradan dinleyicilerimizi hatırlatmak adına Türkiye pavyonunda İKSV tarafından yürütülen Arsenal'in içinde Salidarmi'deki pavilyonda Nilbar Güreş'in Gözlerinizden Öperim adlı bir sergisi var. Ve bununla ilgili serginin küratörü Başak Doğa Temür'le yaptığım bir söyleşi de var. Apaçık Radyo'da hariçten sanat programının arşivinde, yani kayıt arşivinde ya da çeşitli podcast platformlarında dinlenebilir. Dolayısıyla Türkiye pavyonları ile ilgili daha detaylı bilgi almak için dinleyicilerimizi oraya ben de yönlendirmiş olayım. Orada sohbet ediyoruz. Hem sergi hakkında, hem Nilbar Güreş'in sanat pratiği hakkında, hem de yayınlanan sergi kataloğu hakkında Gözlerinizden Öperim. Heykel, tekstil, resim, video ve yerleştirmeler var. Toplumsal cinsiyet, göç, ayrımcılık ve aidiyet gibi meselelere bağlanıyor. Bedenle ilişkisellik içinde bakmak gerekiyor. Ve şefkati, mizahı, gündelik jestleri ve bunların politik gücünü öne çıkartmaya çalışan bir dil benimsediğini söyleyebiliriz. Nilbar Güreş'i buradan kutluyorum. Hakikaten oldukça etkin bir pavyon ortaya çıkartmış. Hem mevcut çalışmalarından güzel bir seçki ortaya koymuş hem de yeni üretimler var diyelim. Bense bugünkü programda esasen ülke pavyonlarından, yani Venedik Bienaline ulusal katılımlardan görebildiklerim içinden bir seçki yapacağım size. Çünkü çok sayıda hem Bienal'in iki ana kompleksi merkezi olan Arsenale'de, hem Jardini'de, hem de kentin dört bir yanına yayılmış biçimde çok sayıda ulusal temsil var. Dilerim önümüzdeki programlarda Koyakuo tarafından bu kez In Minor Keys başlığı altında yapılmış olan uluslararası sergi üzerine de bir program yaparım. Keza Venedik'te kentin farklı sanat kurumlarında diyeyim, Fondazione olarak adlandırılan sanat vakıflarında, Palazzo olarak adlandırılan çeşitli malikelerin içinde sadece Bienal dönemi için yapılan ya da zaten yıl boyunca kurumsallaşmış yapılar içinde devam eden pek çok nitelikli sergi, proje ve etkinlik söz konusu. Bunlar içinde Eylül ayı boyunca devam eden, yani 1-30 Eylül tarihleri arasında izleyebileceğiniz Homo Faber, ki bu da bir Bienal formatı, yapan, üreten insandan yola çıkarak sanat, zanaat, üretim, prodüksiyon odaklı çok kapsamlı bir seçki ortaya koyuyor. Sırf bu bile başlı başına bir programı hak ediyor. An Island of Light başlığıyla 1-30 Eylül tarihleri arasında 700 kadar sıra dışı objeyi, tasarım ve zanaat ürünü 500 farklı zanaatkarın, artizanın elinden dünyanın dört bir yanından getiriyor. Örneğin Türkiye'den Burçak Bingöl'ün de bir objesi burada var. Dolayısıyla sırf buna bile dikkat çekmek aslında gerekir. Umarım buna da bir program ileride ayırabilirim ama bugünkü gündemimde olmayacak. Yine de tabii ki dikkat çekeyim çünkü Eylül ayı boyunca sadece devam ediyor. Yolunu Venedik'e düşürenler her gün saat 10 ile 7 arasında Homo Faber'i de kaçırmasınlar diyorum. Bu seneki artistik direksiyonu da oldukça güçlü bir sahneleme içeriyor zira. Dolayısıyla bakmak gerekir hakikaten, kaçırmamak icap eder. Etrafında etkinlikler de söz konusu. Ama bugün esasen gündemimde Arsenale'deki ve Jardini'deki pavilyonlardan seçki var. Buna gelmeden önce ana mekanlar dışında çok ön plana çıkan Vatikan pavyonundan da kısaca size bahsetmek istiyorum. Zira Holy See, The Ear is the Eye of the Soul, yani kulak ruhun gözüdür başlığı altında star küratör Hans Ulrich Obrist ve Ben Vickers'ın küratörlüğünde yapılan bu pavyonda oldukça ses getirdi. Hildegard von Wingen'in mirasından hareketle dinlemeyi, duymayı, duyusallığı, işitmeyi, düşünme ve birlikte olma biçimi olarak ele alan bir programasyon, bir proje. Giardino Mistico ses çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. Santa Maria Osiliatris ise çağdaş bir yazı ve araştırma mekanıyla yaşayan bir arşive adeta dönüşüyor. İşte Brian Ona, Meredith Monk, Patti Smith, Otobon Kanga, Southwalk Collective gibi isimlerin projeleri burada var. Dolayısıyla dışarıda buna bakmak lazım. İstanbul Modern Koleksiyonu'nda da önemli bir işi olan, geçtiğimiz İstanbul Bienali'ne katılan Katalan kadın sanatçı Claudia Page Rabal'ın da Katalan pavyonunda, yine şehir içindeki bir başka mekandaki yerleştirmesi de mutlaka görmeye değer. Bu ikisini gündeme getireyim. Ama dediğim gibi esasen ben size bugün diğer ülke pavyonlarından seçkiler yapacağım. Öncelikle Türkiye pavyonunun da içinde bulunduğu, yani Arsenale'de o Cordillieri denilen ana uluslararası sergi mekanı bitirip dışarı çıktığınız zaman gittiğiniz bu eski tersanenin silah deposu olarak da kullanılan Salle d'Armi yapısındaki diğer komşu pavyonlardan bahsedeyim. Suudi Arabistan'dan mesela alt katta Dana Avartani, Filistin ve Suudi kökenli bir isim. May Your Tears Never Dry, You Who Weep Our Stones adlı Art Cemil'in de direktörüsü olan İngiliz küratör Antonia Carver'ın yönetiminde ortaya koyduğu bir iş. Hem The Art Newspaper'ın hem Artsy'nin, yani pek çok sanat alanında eleştirel mecranın diyelim, önemli ilk 10, ilk 5 seçkisi içinde yer aldı. Kil ve topraktan el yapımı parçalarla oluşturulan bir zemin var. Adeta bir mozaik müzesindesiniz, yani ya da tarihi bir yapıdasınız, bir antik kenttesiniz. Burada Suriye'den, örneğin Halep'ten, bir Süryani manastırından, Filistin'den örneğin Gazze'de tahribata uğramış bir hamamdan, Lübnan'dan tarihsel mekanların, hamamların, camilerin, işte manastırların tarihi mekanların mozaiklerine referans veren, o ustalarla oluşturulan tam 30 bin saat emek harcanan, özellikle ustaların, zanaatkarların emeğini harcayan ve birlikte üretilen parçaların birbirine bağladığı, Riyad güneşinde kurutulduğu için ve kilden yapıldığı için bienal boyunca sürekli çatlayan, dolayısıyla hem doğal tahribata, ekokırıma, örneğin küresel ısınmaya ya da doğal afetlere, hem de savaş, şiddet, talan gibi insan eliyle yapılmış vahşetlere maruz kaldığı için bu üretim bilgisinin, emeğin ve kırılganlığını bakan bir yaklaşımı var. Buna bakmak lazım. Kültürel mirasımız anlamında Arap coğrafyası ve bizim içinde bulunduğumuz coğrafya bakımından çok kıymetli bir iş olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan pavyonunda Dana Avartani'nin işini. Yine Türkiye'nin komşularından Singapur, Amanda Heng, A Pose adlı bir projeyle The Art Newspaper'ın örneği seçkisinde yer aldı. Burada beden, toplumsal cinsiyet ve gündelik hayat üzerinden gelişen bir yavaşlama ve dikkatin yeniden kazanılması pratiğiyle ilgili hem bir yapı var, içinde dolaşıp oturabileceğiniz, durabileceğiniz, dinlenebileceğiniz, yaslanabileceğiniz, hem de izleyebileceğiniz bir video var, bunu söyleyelim. Lüksemburg pavyonu La Merde adıyla dışkı, insan dışkısına odaklanan, dışkının doğrudan antropomorfik olarak bir karaktere büründüğü bir tür fabl anlatıyor. İlginç. Alt katta ise Suudi Arabistan'ın komşusu olarak Arjantin'de Matias Duvil'in Monitor Yingang adlı geniş çaplı enstalasyonu özellikle pavyon seçkilerinde benim de dikkatimi çeken işlerden biri. Denizden çıkartılan tuz ve ormanlardan elde edilen, yani ağaçların artık fosilleşmiş halinden elde edilen, kömürleşmiş ağaçlardan elde edilen boya, kara kalem boyayla eski mağara ya da buzul resimlerini ya da hiyeroglifleri anımsatan yapılar ortaya koyuyor. Yani malzemeyi görmeseniz, içinde dolaşmasanız, o tuz yığınlarının içinden geçmeseniz, kağıt üzerine kara kalem ya da füzen olduğunda düşünebileceğiniz bir yüzeyi yatayda içinden geçerek deneyimliyorsunuz ve ses de tabii mekanı çevreliyor. Jeolojik zaman, antik çağlarda sanat, ilk sanat, insanın zamanını böyle zamansızlaştırarak buluşturan bir yapısı var ve kendi yönünüzü bu mekan içinden geçerek deneyimliyorsunuz. Bu açıdan önemli. Etrafta Arsenal'in devamında en dikkat çekici pavilyon bence ilk kez Venedik Bienali'ne katılan Fas ve uzun yıllardır katılmakta olan İrlanda pavilyonları. Bunlardan bahsetmek gerekir. İrlanda Isabel Nolan adlı bir kadın sanatçı ve onun ortaya koyduğu bir terimden başlığını alıyor. Dream Shook. Ben bu terimi çok beğendim. Onun ortaya koyduğu bu ifadeyi, kavramı diyelim. Yani kullanmak isteyeceğim derecede önemli bir şey. Çünkü şu demek Dream Shook. Isabel Nolan adlı bir kadın sanatçı ve onun ortaya koyduğu bir terimden başlığını alıyor. Dream Shook. Ben bu terimi çok beğendim. Onun ortaya koyduğu bu ifadeyi, kavramı diyelim. Yani kullanmak isteyeceğim derecede önemli bir şey. Çünkü şu demek Dream Shook. Bir rüyadan uyandığınız zaman, özellikle

sistemlerine ve insanların doğayla ilişkiselliği içinde buna anlam kurma ihtiyacını bir araya getiren yaklaşımlar var. Dolayısıyla oldukça kıymetli olduğunu söylemek isterim. Arsenal'le de bir de tabii ki Fas ön plana çıkıyor. Pavyonlar içinde kaçırılmaması gereken mekanlar arasında yer alıyor. Ve nihayet Hindistan'da en çok ses getirenler içinde yer alıyor. Kısacık bunlardan da size bahsetmek istiyorum. Hindistan bir grup sergisiyle katılıyor. Tam çok kıymetli. Amin Yaffer küratörlüğünde Geographies of Distance, Remembering Home yani evi hatırlamak ve mesafenin coğrafyaları başlığıyla tam 5 sanatçının işi var Arsenal'de İzolotto'nun içinde. Evi insanın yuvası olarak, hareket halindeki insanların malzemeler, alışkanlık ve hatıralarla kurduğu diyalog ve aidiyet olarak bakıyor. Hızla kentleşmekte, modernleşmekte olan Hindistan'dan 5 farklı sanatçı farklı bölgelere dair farklı malzemeler, farklı kavramsallaştırmalarla çok bütünlüklü bir iş ortaya konmuş. Bunun için de en ön plana çıkan herhalde Permanent Address, daimi adres adıyla Sumashki Sinh'in işi olabilir. Kendi evinden yola çıkıyor birebir. Yeni Delhi'de kendi aile evinin yıkılmasından yola çıkıyor ve bu evin gerçek ölçekli parçalarını, birebir yani ölçeğinde parçalarını bu kez bir rüya gibi yine asılı, paravan gibi duran, geçirgen, yarı şeffaf, nakış iplikleriyle ortaya koyduğu paravanlarla, separatörlerle iç içe geçiriyor. Hem gölgelerini görüyorsunuz hem ışıklarını, geçirgenliklerini hissediyorsunuz. Neler var? Merdivenler, dönerek inen merdivenler örneğin, duvarlar, kapılar, tuğla, üst üste konmuş tuğla, briket yapıları gibi böyle bir hayalet, bir mimari, asılı kalmış zamanda durmuş bir yer. Evi yıkılmadan önce evini birebir kendi eliyle ölçerek sonra kendi hayalinden bunları ortaya koyuyor. Ya da Ranjani, özür dilerim, Shettar, önümdeki notlara bakıyorum. Tamamen kumaşlar, pamuklu kumaşlar yaparak tabii ki içine metal, boya gibi malzemeler de kullanılarak organik malzemelerin yine de ağırlıklı olduğu bir yapıyla böyle bir bitkisel form yaratıyor. Yani doğanın ilk ve öncelikli yuvamız olduğunu hatırlatan bir yaklaşımı benimsiyor. Skarma sonam taşı kağıt hamurundan kalkınma baskısı altında hızlı kentsel dönüşüm altındaki kendi memleketinin diyeyim Radah bölgesinin geleneksel mimarisi hatırlatan bütün detayları üst katına taşıyor pavyonun. Amin Vakif ise bambu yani doğrudan getirilen bambularla mekanda pavyonda yaratılan sürekli inşaat halinde geçici bir yapı olarak kendi kaybolmuş evine karşılık sürekli inşa eden tavana kadar uzanan ki çok yüksek tabanlı bir mekandan bahsediyoruz bir yapı ortaya koyuyor. Fas'ta ise konsept tamamen halı dokuma ve geleneksel sanatlar üzerine buna hakikaten çok ciddi bir şekilde bakıyorlar. Bu ilk katılımlarında halı ve dokumanın sadece bir zanaat ya da bir obje ortaya çıkartmanın değil, aynı zamanda bir topluluk inşa etmenin, dayanışmanın, bir arada üretimin, kolektif üretimin bir parçası olduğunu bize hatırlatan bir yaklaşımda farklı paternleri, farklı motifleri, geometrik süslemeleri kullanan bütünlüklü bir yaklaşım ortaya koyuyor kendi doğal malzemeleriyle. Ama biraz tasarım olarak mekanda yarattığı atmosfer olarak böyle bir mobilyacı dükkanı, karteleler, mobilyalar, halılar gibi bir atmosfer sergi tasarımı da denemişler diyebiliriz. Bakmaya değer elbette. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bahsedebilirim yine bu bölgede. Woshwosha, fısıltı, fısıldaşma başlığını taşıyan bir grup sergisi var. İçinde bu başlık Arapçada fısıltı anlamına geliyor. Göç, sözlü tarih, teknoloji, dil beden ilişkisi gibi çok karma bir sergi yapısı var. Özellikle Tavus Maçakheva'nın yani Rusya kökenli hatta bildiğim kadarıyla Çeçen kökenli bu sanatçının çalışmaları özellikle dikkat çekiyordu içinde. Bakmaya değer olduğunu düşünüyorum. Ravak Almatdi, Farah Alkasimi, Mays Albayk, Lamha Gargaş ve Ala Erdis'in çeşitli çalışmaları yine burada karşımıza çıkıyor. Gelelim Giardini'ye. Yani Giardini
Esasen pavyonların, özellikle büyük ülkelerin zamanında pavyonlarını kurmuş olduğu bir yer. O açıdan çok çok önemli. Burada işte Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İsrail ki şu anda kapalı, Rusya ki şu anda kapalı.

0: jeopolitik sebeplerdir ama böyle bir vitrin sergisi gibi bir şey yapmışlar video işleriyle. O açıdan önemli. Pek çok alan var. Ito Braga'da Fransa pavyonunda Jardin'de örneğin Comme Saturne başlıklı bir yerleştirmesine Devore tekniğine bakıyor. Kumaşları craft olarak kullanmaya çalıştığı özel bir yaklaşım içinde. Başka kimlerden size özellikle bahsedebilirim diye düşünüyorum. Tabii ki burada baktığımız zaman Almanya pavilyonunda özellikle Almanya'nın modernizmle, göçle, eski sosyalist geçmişiyle olan ilişkiselliği içinde bir seçki var. O da son derece kıymetli, mutlaka görülmesi gerekiyor. Henrika Naaman ve Sung Thieu, Kissing Thieu Vietnam kökenli bir isim. Henrika Naaman ise çok genç yaşta kanserden, daha bu pavyon açılmadan önce hayatını kaybetmiş, 42 yaşında hayatını kaybetmiş bir isim. Çok güçlü tercihlerden. Sung Thieu bütün Alman pavyonun cephesini de kendi ailesi de dahil olmak üzere göçmen işçilerin yaşadığı toplu konutlardan referans alarak ortaya koyuyor. Naaman ise iç mekanda kullandığı mobilyalar, dekorasyonlar, alet, edevat ve materyal kültürle politik, tarih, gündelik eşyanın içine nasıl yerleşir sorusunu Almanya özelinde inceliyor diyelim. Burada yine dikkat çeken pavyonlar arasında Belçika var. Miet Warlop'un It Never Shht adlı Caroline Dumelin kürasyonundaki sergisi var. Performans, spor, spor kültürü, medeniyet inşası ve burada performatif unsurlar da yüksek bir şekilde görünüyor. Müzisyenler ve dansçılarla sürekli dönüştürülen alçı panolar diyelim ya da karolar diyelim. Üzerinde yazan kelimelerle, özellikle merhaba kelimesinin farklı dillerdeki varyasyonlarıyla sporun aslında rekabetten ibaret olmadığını, dayanışma, tekrar, repetisyonla medeniyetin, dolayısıyla sporun ve tabii ki üretimin geliştiğini ortaya koymaya çalışan bir çalışma yaklaşım içerisinde Belçika pavyonunu özellikle tavsiye ettiğimi söyleyebilirim. Keza Japonya pavyonu çok üzerine konuşulan bir pavyondu. Bir queer sanatçı tarafından yapıldı. Ve de yakın zamanda partneriyle birlikte bir ikiz çocuk evlat edindiği için bu oyuncak bebek taşıma ritüeli ve performatif yaklaşım içerisinde bakım eylemleri, queer ebeveynlik, annelik, şefkat, bakım, çocuk ölümleri, doğum oranlarının günümüz toplumlarında düşmesiyle giderek yaşlanmaya başlayan topluluklar, ki Japonya'da bunlardan biri, biraz bunlara bakmaya çalışan bir yaklaşım içerisinde son derece böyle hani duygusal anlarda yaşayacağız, gerçekten alacağınız bir bebek, oyuncak bebeğin, ki gerçek ağırlıkta olan bir oyuncak bebeğin bezini değiştirerek orada bir şiirle, bir metinle karşılaşacağınız bir durumdan Avusturya pavyonunun sertliğine geçebiliriz. Venedik Deniz Dünyası adlı projesiyle buna bence çok ters taraftan, çarpıcı bir yerden yaklaşıyor. Erkek egemen mirasına, Avusturya'nın ulus devletine, kurumsal yapısına, insanın çevreyle ilişkisine yönelik bir şey yapıyor. İki portatif tuvalet koymuşlar ve buraya idrarınızı bıraktığınız zamanki ziyaretçileri teşvik ediyorlar. Bu birebir oradaki su tankları içinde temizlenerek bir su tankının içine geri bırakılıyor ve orada tamamen çıplak olan scuba dalgıçları çıplak bir şekilde o tankın içinde sürekli performans yapmaktalar ya da çırılçıplak oturmaktalar. Ya da bir kilise çanı bir vinç tarafından kaldırılmakta, sanki Avusturya pavyonu bir kiliseye dönüştürülmekte. Oranın tabii ki kendi Hristiyan kültürüne de referans veriyor ama içinde dönem dönem gün içinde çıplak bir kadın, ki açılış döneminde sanatçının bizatihi kendisi tarafından çanın çalması söz konusu, içinde çıplak çanın ziline dönüşüyor. Frontina Holzinger'in çalışması bu arada, kendisi de birebir yaptı. Yani aslında din için, medeniyet için, uygarlık için, devlet ya da establishment, yapı için kendini bir çanda oradan oraya vurarak belki yıpratman, mahvetmen ya da bütün bunlar için bir insan bedeninin ne kadar değersizleştirilmiş olduğunu gösteriyor. Ve tabii ki eril dünyaya da çok yoğun bir eleştiri var. Burada kurulan işlerde bence çok çarpıcı bir pavilyondu. Büyük Britanya pavyonu. İkinci kez bir siyahi sanatçı ve bir kadın sanatçılığı, Lubaina Himit, Figüratif resimler var. Sıradan insanlarla ilgili resimler var. Balıkçılar, ayakkabı boyacıları, çalışan insanlar, konuşan figürler. Yine aidiyet, göçmenlik, emek, işçilik, beyaz yakalı olmak gibi meseleler yapılıyor. Ve resim sevenler için özellikle çok hitap eden bir yanı var. Mutlaka bakılmaya değer olduğunu söylüyorum. Bu son derece çarpıcı, canlı renkler içeren pavilyonu hakikaten o anlamda aslında kaçırmamak gerektiğini ekleyebiliriz. Yunanistan pavyonu güçlü pavyonlar arasında, Polonya pavyonu güçlü pavyonlar arasında. Brezilya'ya baktığımız zaman orada da yine The Art Newspaper'ın örneğin seçkisine girdiğini görüyoruz. Ama benim için çok çarpıcı değildi. Yine de iki sanatçının kendi sömürgecilik tarihleriyle ilişkili üretimleri yine doğa, beden, maneviyat üzerinden yerleştiriliyordu. Ya da Kanada'da İran kökenli, İstanbullu izleyicinin de aşina olduğu Abbas Akhavan, Entretien en Loup adlı çalışmasında, yani köpekle kurt arasında adlı bir deyimden de yola çıkan çalışmasında, Britanya İmparatorluğu döneminde, yani Kanada ile alakalı tabii ki, bitki taşımacılığında kullanılan Wardian Case adlı yapıyı, bu sistemi çağrıştıran bir tür seraya dönüştürüyor. İçinde nilüferler var. Victoria nilüferleri yaşıyorlar gerçekten. Böyle bir su bahçesine dönüştürüyor. Ve böylece 1851'de yapılan Londra'daki o büyük sergiye ve botanik imparatorluk ve emperyalizm tarihindeki ilişkisine uzanan bir eleştirel aslında, ama canlı malzemenin sergilenmesi bakımından da önemli bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. İspanya pavyonu son derece dikkat çeken pavyonlardan biriydi. Son olarak da ondan bahsedeyim. Çünkü burada sanatçının yaptığı şey, ki yine bir kadın sanatçı, 20 yılı aşkın süredir bit pazarlarından, dünyanın dört bir yanından ve elbette Venedik'ten de kartpostallar toplayan bir sanatçı. Dolayısıyla bütün o büyük İspanya pavyonu yerden tavana kadar ve bütün her yerinde kartpostallarla donanmış. Şehir kartpostalları, tarihi obje kartpostalları, manzara kartpostalları gibi kimisinin üstünde çeşitli yazılar var. Dolayısıyla neresi olduğunu ya da işte künye bilgilerini görüyorsunuz. Kimisinde hiçbir şey görmüyorsunuz ama yaklaştığınız zaman detaylarla bütün bir insanlık, bütün bir medeniyetin birikimini görmeniz mümkün. Aynı zamanda sanatçı burada küçük harfle yazılan sanat ve sanatlar ya da kültür ve medeniyette büyük harfle yazılan o büyük roller atfedilen ulvi sayılan sanat ya da kültür arasındaki ayrımı da ortadan kaldırmaya çalışan bir yönelim içerisinde. Uzaktan baktığınız zaman ise fonlarıyla, fon renkleriyle, formlarıyla, içindeki objelerle aslında ansiklopedik gibi adeta kategorize edilmiş. Uzaktan baktığınız zaman böyle bir medeniyet mozaiği, dünya tarihi mirası birikimini görüyorsunuz. Ne kadar çeşitli, ne kadar zengin, ne kadar farklı içerikler olduğunu. Sırf bir bölüm var örneğin. Yelkenliler sadece kartpostallarda var. Sırf bir bölüm var. Bir takım özel atfedilmiş objeler çeşitli müzelerden kopmuş. Sırf köprüler üzerine bir bölüm var. Sırf kırmızı fonlu bölümler var. Yani burada bir anlatması belki o kadar kolay değil ama mutlaka görülmesi gereken pavyonlar içerisinde. Apaçık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat programında ben Çelenk Bafra. Bugün size 22 Kasım 2026 tarihine kadar devam eden Venedik Bienali'nde, özellikle Arsenale ve Giardini, yani Bienal'in uluslararası sergisine de ev sahipliği yapan iki ana mekandaki ulusal pavyonlardan, ulusal temsillerden örnekler getirdim. Kendi seçkilerimden bahsetmeye çalıştım. Önümüzdeki haftalarda da umarım Venedik'ten yine çeşitli bilgiler, değerlendirmeler, izlenimler, eleştiriler sizinle paylaşma fırsatı bulacağım. Şimdilik Apaçık Radyo'nun ekibine, siz dinleyicilere ve destekçilere teşekkür ederek bugünkü programı sonlandırıyorum. Hoşça kalın.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Aa!

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ayşe Bayındır Tavşanoğlu, Ömer Tavşanoğlu, Mete Tavşanoğlu ve Mert Tavşanoğlu'na teşekkür ederiz. Kent

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
2: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emin Özgür Arıkan ve Ali Bilen Arslan'a teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Biliyorsunuz bu sene Miles Davis, John Coltrane 100. doğum yılları nedeniyle farklı projelerle anılıyorlar sanatçılar, dev sanatçılar anılıyor. Ben de bugün benim de en çok herhalde hayranlıkla dinlediğim sanatçıların başında gelir John Coltrane, bilirsiniz belki programlarımda ondan bir şey çalmak ya da bahsetmek için hep böyle vesileler ararım bulurum. İşte 23 Eylül 1926, 17 Temmuz 1967, 41 yıllık ömre neler sığdırdı John Coltrane. Bu hafta onun işte kutlu doğum haftası diyeyim. Ben ama ondan değil, ona ithafen yapılan bir albüm çalmak istiyorum. Çok yeni yayınlandı albüm. İki caz devi Dedicated to You isimli albüm yayınladılar. Ve programımıza da zaten o albümden bir açılış parçasıyla başladık. Saksafon sanatçısı Branford Marsalis ve vokalist Diane Reeves burada bu albümde. Karşımızdalar bugün. Onlara piyanoda Joey Calderazzo, basta Eric Reeves ve davullarda Justin Faulkner'dan oluşan Branford Marsalis'in dörtlüsü eşlik ediyor. Ve biz programımıza Autumn Serenade ile başladık. Bu albümün özelliği klasik bir balat albümüdür, bilirsiniz. John Coltrane ve Johnny Hartman'ın 1963 tarihli albümleri. Ve bu geçtiğimiz günlerde yayınlanan albüm de işte o 1963 tarihli kayıtta yer alan 6 parçanın tamamını yeniden yorumluyorlar iki sanatçı. Başka parçalar da var ama ağırlıklı bu parçalar var. Bir kısmı vokalli, bir kısmı Branford Marsalis'in dörtlüsüyle enstrümantal olarak gerçekleştiriyorlar. Autumn Serenade vokalli parçaydı. Şimdi enstrümantal parçaya geçelim. Yine John Coltrane bestesini yorumlasın Branford Marsalis dörtlüsü ve Beatnik.

Piknik idi, bir John Coltrane Duke Ellington bestesiydi. Bugün dediğim gibi dünyanın cazında iki usta sanatçının Diane Reeves ve Branford Marsalis'in 2026 Eylül bu ay başında yayınlanan Dedicated to You albümünde işte kendilerinden önceki o iki caz devinin altın ruhunu diyeyim yeniden canlandırıyorlar John Coltrane'in doğumunun 100. yılı onuruna kaydedilen bu albüm. Ve albümden parçalar dinlemeye devam edelim. Şimdi Lush Life'a kulak vereceğiz. Burada yine Diane Reeves var. Diane Reeves tabii kendine has yorumuyla hem bir John Coltrane balatlarına özellikle hep hayranlıkla onları dinlemiş. Zaten Stanley Clark orkestrasıyla çalarken de balatlar söylemiş. Dolayısıyla bu projede Branford Marsalis'in bu projesinde yer almaktan çok mutlu olduğunu belirtiyor. Evet, dinleyelim Lush Life.

Lush Life bir Willis Strayhorn bestesi 1930'larda yazılmış. Caz tarihinin belki en hüzünlü diyeyim, karmaşık, sofistike standartlarından biridir ve işte Diane Reeves ve Branford Marsalis o 1963 tarihli John Coltrane, Johnny Hartman kaydında yer alan 6 parçadan birini tekrardan yorumluyorlar demiştim. Diane Reeves vokalini dinledik. Şimdi albümde dediğim gibi enstrümantal parçalar var. John Coltrane bestelerini Branford Marsalis dörtlüsü enstrümantal olarak icra ediyor. İşte onlardan yine en ünlüsü, ünlülerinden biri 26-2.

Evet, bu Dedicated to You albümünde yer alıyordu ve bu albüm Blue Note'dan yayınlandı. Dediğim gibi çok yeni, 18 Eylül'de. Şimdi yine bir vokalli parça var, Diane Reeves ile They Say It's Wonderful.

They Say It's Wonderful. Evet, albümde dediğim gibi Branford Marsalis'in piyanist Joey Calderazzo, basçı Eric Reeves ve davullarda Justin Faulkner'dan oluşan güçlü dörtlüsü Diane Reeves'e eşlik ediyor. Ve dediğim gibi grup 1963 tarihli Impulse'dan yayınlanan John Coltrane and Johnny Hartman'da yer alan 6 caz standartının yeni yorumlarının yanı sıra John Coltrane'in işte o ölümsüz repertuarından bestelerin enstrümantal performanslarını da sunuyor demiştim. Şimdi onlardan birini daha dinleyelim. Central Park West.

Central Park West Switch on Coltrane bestesiydi. Programımızın sonunda aynı parçanın iki farklı yorumunu dinleyeceğiz. Şimdi Diane Reeves yorumuyla My One and Only Love'ı dinleyeceğiz. Burada Diane Reeves tam olarak kendine has bir tarzla bu parçayı yorumluyor. Ve işte aslında nasıl Johnny Hartman, John Coltrane balat albümündeki parçaları yorumlasalar da bu parçada bir saksafon duymayacağız. Diane Reeves'e piyanoda Joey Calderazzo eşlik edecek. Dolayısıyla orijinal kayıt formatından uzaklaşıp yepyeni bir formda söylüyor Diane Reeves. My One and Only Love.

Evet, bugün Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda çok yeni bir albümle John Coltrane'in 100. doğum gününe bir kez daha selam göndermiş olduk ve programımızın sonuna geliyoruz. Son parçasına geleceğiz. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok daha iyi haberler alacağımız bir hafta beklerken programımızı tabii ki unutulmaz parçasıyla, yorumlarıyla John Coltrane ve Johnny Hartman'a bırakalım. Esas programın sahibine diyeyim bugünkü albüm vesilesiyle. Caz tarihinin işte büyüleyici romantik yorumlarından biriyle kapatalım. Johnny Hartman'ın bu kadife ses tonu, John Coltrane'in o muhteşem derin lirik saksafon dokunuşlarıyla My One and Only Love'ı bir de onlardan dinleyelim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.
2: Çarşamba geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
0: Reklamlar bitti.
1: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Türkiye %20-25 civarında bir tahıl üretiminde kayıp olacağı beklentisi var Türkiye'de. 20-25'e kadar ulaşabilecek korkunç. Bu çok yüksek oranlardan birisi zaten. Türkiye'deki ürün sıkıntısı tahılla sınırlanmış şu andaki araştırmalar, ama işte diğer ürünlerin nasıl etkileneceğini bilmiyoruz. Tabii ki su ve kuraklık hayatın her alanını, her ürünün üretimini, narenciyeden işte sebze üretimini, hepsini etkileyecektir. Yani tahıl sadece bir gösterge olarak %20 diyoruz. Evet. Hepsini mutlaka etkileyecektir.
2: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz? Bunu hafızalarımız kavramakta biraz güçlük çekebilir. Ne zamana kadar, yani önümüzdeki hangi yıla kadar Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede %20 ila %25'lik bir tahıl kaybı olması bekleniyor?
1: 2050.
2: Kainatın
3: tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 21 Eylül 2026 Pazartesi, yayınımızda kuruyan nehirleri, fosil yatırımların sermaye ayağını, iklim borcunu, Avustralya'da memelilere geçen kuş gribini ve Türkiye'den 3 dosyayı ele alıyoruz. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel su kaynaklarının durumu raporuna göre 2025-35 yılı aşkın sürenin en kurak yıllarından biri oldu. Havza alanının %36'sında nehir akışları normalin altında kaldı. Kara üzerindeki su depolaması 10 yıldır azalıyor. İzlenen kuyuların 3'te 2'si tarihsel normların dışına çıktı. Buzullar 4. yıl üst üste büyük bölgelerde kütle kaybetti. Son 3 yılda erittikleri su 1400 gigaton. Örgütün genel sekreteri Celeste Saulo, kuraklığa karşı tampon görevi gören bu stokları kastederek birikim hesabımızı tüketiyoruz diyor. Su ile ilgili aşırı olayların en az yarısı ve bu olaylara bağlı ölümlerin %80'inden fazlası ise Asya ve Afrika'da yaşandı ne yazık ki. Hazin iklim tablosunun arkasında ise sermaye var. Özel Sermaye İklim Riskleri Konsorsiyumu'nun yeni karnesine göre en büyük 20 özel sermaye şirketi 7,3 trilyon dolarlık bir varlık yönetiyor ve bu şirketler 2010'dan bu yana enerjiye 1 trilyon doları aşan yatırım yaptı ve bu yatırımın büyük bölümü fosil yakıtlara gitti. Enerji portföylerinin yıllık sera gazı salımı 1,5 milyar ton. Petrol gaz çıkarımına yol açtığı sağlık zararları ise yılda yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Özel sermaye paydaş projesinden Matt Parr, sektörün küresel salımlara katkısının yeterince incelenmediğini söylüyor. Fosil yakıt yatırımlarının incelenmesi değil, artık önlenmesi gerekiyor. Fosil yakıt yatırımlarına son verilmesi gerekiyor. Aynı finans düzeninin öteki ucunda ise borç var. Inside Climate News'un aktardığına göre ActionAid raporunda iklime en kırılgan 65 ülke, borç ödemesine iklim eyleminden 5 kat fazla kaynak ayırıyor. Borç ödemeleri bu yıl kamu gelirlerinin %65'ini yutuyor. Ülkelerin %93'ü borç krizinde ya da ciddi risk altında. Kuzey ülkelerinden gelen iklim finansmanının 3'te 2'si ise hibe değil kredi. Zambiya bütçesinin %60'ını borca ayırırken iklime uyum için bunun 1/3'ü var. Raporu hazırlayan ekipten Teresa Anderson, bu ülkelerin topladıkları paranın ancak 1/3'ünün ellerinde tutabildiğini söylüyor. Rapor borçların iptalini ve koşulların yeniden görüşülmesini öneriyor. Şart zaten. Ekosistemlerden bir başka uyarı da Avustralya'dan. Ülkenin güneydoğusunda yabani kuşlar arasında yayılan H5N1 kuş gribi memelilere geçti. Adelaide'da bir kızıl tilkide, ardından kritik tehlike altındaki Avustralya deniz aslanında, bir tırtak yunusta ve uzun burunlu köklü foklarda virüs doğrulandı. Deniz aslanı nüfusu zaten yılda %2 azalıyor. Victoria eyaletinin baş biyolojik çeşitlilik görevlisi James Todd, kuluçka mevsiminde kalabalıklaşan kolonilerin bulaşmayı hızlandıracağını söylüyor. Curtin Üniversitesi'nde davranış ekoloğu Bill Bateman ise virüsün bu soyunu bütün ekosistemleri etkileyebilecek geniş kapsamlı bir tehdit olarak tanımlıyor ve ölü hayvanların sahada güvenle kaldırılmasının kritik olduğunu da vurgulamış uzman. Türkiye'ye gelecek olursak, Muğla'nın Köyceğiz ve Ula ilçelerinde devlet su işlerinin planladığı Balcılar Barajı, sulama ve hidroelektrik projesi için yaklaşık 91.840 ağaç kesilmesi öngörülüyor. Yerel İdare Mahkemesi, orman ekosistemi, biyolojik çeşitlilik ve endemik türlerin yeterince incelenmediği için çevresel iki değerlendirmesi kararını barajın iptal etmişti. Danıştay bu kararı bozdu. Bilirkişi raporunu bilimsel açıdan yetersiz buldu ve mühendislik dalları arasındaki görüş ayrılığı bir sorun olarak gördü. Dosya yeni bir heyette yeniden görüşülecek. Yurttaşların avukatı Arzu Alper, kararın yeni bir mücadele alanı açtığını söylüyor. Proje sahası önemli doğa alanı ve özel çevre koruma bölgesiyle örtüşüyor bu baraj. Toprağını ve suyunu savunanlar geçtiğimiz cumartesi İstanbul'da buluştu. Yenikapı'da toplanan Vahşi Madenciliğe Karşı Türkiye Konferansı'nda İliç, Sekü, Arslanköy, Perşembe Yaylası, Zonguldak, Varto ve Hozart'tan yaşam savunucuları katıldı. 20'yi aşkın kuruluşun desteklediği konferansa İstanbul Kent Konseyi ile Birlik İçin Demokrasi bir araya getirdi. Açılışı Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi ile Ayla Türksoy yaptı. Düzenleyiciler Cumhuriyet'in ilk 80 yılında 1186 maden ruhsatı verilmişken 2008'den bu yana yaklaşık 400 bin ruhsat verildiğini hatırlattı. Avukatların, bilim insanlarının ve yöre temsilcilerinin panelleri, yerel mücadeleleri ortak bir hafızada ve kalıcı bir dayanışma ağında buluşmayı amaçlıyor. Ve gelelim sonuçta bir kazanıma, bu da oluyor. Danıştay 4. Dairesi sanayi kaynaklı emisyonların yönetimi yönetmeliğinin 20. maddesinin yürütmesini durdurdu. Madde 50 megawatt ve üzerinde büyük yakma tesislerine sınırı, koşulu ve süresiz belirsiz muafiyet vermeye etkisi tanıyordu. Daha önce kapsamda kömür, fuel oil ve doğalgaz santralleri de demir, çelik ve çimento fabrikaları vardı. Davayı Temiz Hava Hakkı Derneği açtı. Mahkeme düzenlemeyi açıkça hukuka aykırı buldu ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğine hükmetti. Derneğin avukatı Pınar Gayretli, Türkiye'deki 169 yakma tesisinin kirletici türüne göre sanayi kaynaklı salımların %36 ile 84'ünden sorumlu olduğunu bizlere ve mahkemeye hatırlattı. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna ben, Teknik Masa'da Efer Yakabil ile birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 21 Eylül 2026 tarihli yayınımız bu. Capricorn isimli parçayla başlamış bulunuyoruz. Gretchen Parlato, son yılların en etkili caz vokalistlerinden ve bestecilerinden bir isim. Çok yakın zamanda stüdyo albümünü yayınladı. The Wise Ones 28 Ağustos tarihinde dinleyicilerle buluştu. Robert Glasper, Michel Indigo, Cello, Mark Giuliana gibi isimlerinde katıldı. Bu albüm caz, soul, folk ve Brezilya eziklerini yan yana getirmesiyle ve bunu büyük bir maharetle yapmasıyla bu hafta haftanın albümü olarak kendine Açık Dergi'de yer bulacak. Evet, açılıştaki Capricorn parçasında da Alan Hampton yer almaktaydı. Gretchen Parlato ve ekibine eşlik ediyordu. Evet, haftanın ilk yayını söylediğim gibi bu. Kültür ve sanat çevresinden notlar var şimdi sırada. Açık Dergi'de bu haftanın öne çıkan etkinliklerini sizlere ileteceğiz. Saat 7'ye kadar geçecek sürede Gretchen Parlato'nun The Wise Ones albümüne de birkaç kere geri döneriz diye düşünüyorum. Ben kentten notlarımı sizlere aktarırken. Saat 7 itibariyle ise Açık Dergi'nin köşeleri yayında olacak. Güne bakan iletilerde Işıl Çoban'la Erdönmez bugün sonbahar ekinoksunu ele alıyor. Sonbaharın bizdeki psikolojik yansımalarını, edebiyat ve sanat akımlarındaki yerini, görsel şölenleri, farklı toplumlardaki ritüel kutlamaları ve popüler medyadaki yerini karşılaştıracağız. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Kent takviminin hemen ardından radyonuzda yer alacak. Kapanış kuşağımızda ise İzmir'e uzanıyoruz. Her pazartesi akşamı sizlerle buluşan Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin bölümümüzde Asu Aksoy ve Burçin Altınsay Ayşegül Güngören'le basmahaneyi konuşacak. Evet, basmacılık yeniden diyoruz. Semtin üretim hafızasının yeniden canlandığı bir dinamiği sizlere aktarmaya çalışacağız. Kültürel Miras kuşağımızda Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Dairesi tarafından yürütülen bir hafıza projesi var İzmir Basmane'de. Basmane Garı ve çevresindeki otellerle bilinen bu sen bugün biraz gözden düşmüş olsa da bu yeni proje acaba bir soluk katabilir mi diye yerel tarih araştırmasının ve buranın kültürel miras belleğinin kentlere, mahallelere nasıl ulaştığını tartışacağız. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi sırada Kentten Notlar var.
1: Açık Dergi.
0: Ajandamızın ilk sırasında 26 Eylül Cumartesi günü Burgazada'da gerçekleşecek İklim Fest yer alıyor tabii ki. COP31 için geri sayım başladı. Kasım ayında Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 31. buluşması gerçekleşecekken sivil toplumda ve çeşitli kanallarda hareketlilik sürüyor. Biz de bizzat hatta Apaçık Radyo olarak bir COP31 ortaklığı içerisinde Fransız ve Alman radyocu dostlarımızla Radyo Grönü ve Radyo Korax'ta şu günlerde bir atölye turu içerisindeyiz. İstanbul'da geçen hafta sonu Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'nun stüdyolarında gerçekleşen ilk atölyeler. Bu hafta ben sizlere uzaktan kayıt yaparken İzmir ve Ankara'da 3 farklı ülkeden 3 bağımsız radyonun katılımıyla sürecek. Bunların detaylarını da ilerleyen günlerde aktarırız, daha detaylı bir şekilde konuşuruz diye ümit ediyorum. Evet, COP31 hazırlıklarının işte bir diğer örneği de söylediğim gibi İklim Fest, iklim krizine karşı festival için buluşuyoruz diyor ekip. Kasım yoğunluğunun hemen öncesinde yazın sonunu Cennet Bahçesi'nde İklim Fest'e getirerek bu zirveye müzikle, umutla ve dayanışmayla hazırlanıyoruz demiş komite. Konserler, standlar, oyunlar ve sürpriz konuklar sizi bekliyor deniyor. Evet, müzik grupları duyuruldu. Okos, Peradi Ensemble, Cümbüş Cemaat ve Bandistan burada gerçekleşecek festivalde sahne alacak müzisyenler olarak ilan edildi. Açık Gazete'de zaten çeşitli vesilelerde ekipleri konuk etmiştik. Özdeş Özbay konuk etmişti. Şimdi festivale epey yaklaştık. Festival haftasındayız. Açık Dergi'de en başta bunu duyuralım istiyorum. Dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının, temsilcilerinin, STK ve aktivistlerin katılacağı COP31 ile eş zamanlı olarak Antalya'da örgütlenen Uluslararası People's Climate Summit için şüphesiz ki İstanbul'dan da pek çok sivil toplum aktörü Antalya'ya hareket edecek. İşte bunun öncesinde de bir hazırlık etkinliği bu. Eğer Burgazada'ya gidemeyecekseniz de bu kampanyayı destekleyebilmek için askıda bilet uygulaması açmış İklimfest ekibi. Destek olmak ya da bir başkasının girmesini sağlamak için bilet alabiliyorsunuz. Evet, Antalya'daki iklim yürüyüşüne gidiş dönüş bileti alma imkanı sağlayacak aktivistlere Antalya yolcusu ismiyle özel bir başka biletinde olduğunu söyleyelim. İklimfest uygulamaları kapsamında tekrarlayacağız, hatırlatacağız sizlere ilerleyen günlerde, ama henüz duymadıysanız diye en başa almak istedim bu haberim. Ajandanıza muhakkak not ediniz. 26 Eylül'de iklim krizine karşı festival için Burgazada'da buluşuyoruz. İstanbul Festivaller dönemini açtım. Geçen hafta sonu Sahaf Festivali de Beyoğlu'nda başladı ve 27 Eylül'e kadar da sürecek. İklimfest'e cumartesi uğrayacaksınız. Da bir sorun değil. Hafta boyunca Beyoğlu'nda yer alan eski Fransız yetimhanesinin bahçesinde kitapseverler bir araya geliyorlar. Bizim de hafta sonu uzaktan görme fırsatımız oldu. Sahaf ve kitap standları, imza günleri, söyleşiler, dinletiler ve mezatlar düzenleniyor burada hafta boyunca. Müthiş bir bahçe bu arada. Eski Fransız yetimhanesinin bahçesi. Belki en son Biennale zamanını görmüşsünüzdür ya da daha önce bir Karton Pierre Müzesi vardı burada, o sırada ziyaret etmişti olabilirsiniz. Henüz görmediyseniz sırf orada olmak bile çok kıymetli. Hem de bunu sahafiye merakınızla yaparsanız çok da yakışır Saint Joseph Orfelinası'ndaki bu buluşma diye düşünüyorum. Evet, 19'unda kapılarını açtığı Sahaf Festivali bu haftanın sonuna kadar da Beyoğlu'nda ilgilisini beklemekte. Festivallerden ilerleyelim. Tabii ki sadece İstanbul değil, festivallerin damgasını vurduğu yerler. Ayvalık'ta geçen hafta çok yoğun bir sinema ve film gündemi vardı. Açık Dergi'de gün be gün takip ettik. Önümüzdeki hafta sonunda Adana'da Altın Kuza başlıyor. 26 Eylül'de 33. kez düzenlenen Uluslararası Film Festivalimiz. Çok kuvvetli bir program var. Dünya sineması programında 26 film, dünyanın dört bir yanından 26 filmin izleyicilerle buluşacağını elimize ulaşan son bültenden öğreniyoruz. Ayrıca festivallerden seçkisine dikkat çekelim. Cannes, Venedik, Locarno, Carlo Vivari gibi pek çok meşhur festivalden toplam 18 filmin Adana Altın Koza seçkisi içerisinde yer aldığını görmekteyim. Buruk Noel, ki geçen hafta Ayvalık Film Festivali'nin açılışını yapmış olan Pedro Almodovar filmi burada izleyiciyle buluşacak. Atayurdu, Fatherland, MubiFest'te almıştık onu da. Yine uluslararası festival filmlerinden bir diğeri. Hope, All of a Sudden, The Beloved, Gentle Monster ve The Diary of a Chambermaid gibi yapıtları da uluslararası dünyada zaten duymuştunuz. Ayrıca Saraybosna'dan en iyi film ödülünü kazanan Sandra Warner imzalı Every Time'ın da Altın Kuza seçkisinde yer aldığını söyleyelim. Ve BFI London'ın film festivalinde en iyi film ödülünü kazanmış Our Land, Lucrecia Martel imzalı son dönem yapıtında yine Altın Koza programında olduğunu görüyorum. Heyecan verici, gönül orada olmak isterdi hakikaten. Ama Apaçık Radyo olarak da bu sene festivalin basın destekçisiyiz. Ekipten arkadaşlarımız da orada olacaklar. İlerleyen günlerde Açık Dergi'de olmasa da farklı kuşaklarımızda, farklı programlarımızda Adana Film Festivali'nde olup bitenleri görebilirsiniz. Evet, dünya sinemasında Denizden Gelenler seçkisi sömürgeciliğin dünle ve bugünle bakıyor. Taze soluk arayanlara ilk ve ikinci filmlerde oluşan özel bir program var. Animasyon aynı Ayvalık'ta olduğu gibi bu sene Altın Koza'da da önemli bir yer tutuyor. Evet, göreceğiz, takip edeceğiz. 26 Eylül'de başlayacak 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali sinema severleri için bu hafta sonunun şüphesiz en büyük heyecanı olabilir. İstanbul'a geri dönelim şimdi. İstanbul Modern Sinema'da yeni bir program başlamakta. Muson Hayallerim ismini taşıyor. Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu, Tayland, Ankara Büyükelçiliği ve Malezya İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle uluslararası festivallerde giderek daha fazla gönüllülük kazanan Çağdaş Güneydoğu Asya Sineması'ndan 11 örneğin İstanbul Modern'de bu önümüzdeki 2 hafta boyunca Muson Hayalleri başlığı altında gösterileceği bir program bu. Bölgenin toplumsal dönüşümlerini, siyasal gerilimlerini, gündelik yaşamını ve değişen kimliklerini özgün sinema dilleriyle anlatan yapıtlarmış bunlar. Şöyle diyor Müge Turan, İstanbul Modern'in film küratörü, sevgili dostumuz, eski Açık Radyo programcısı Müge. ilk kez Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan bir program hazırlıyoruz diye belirttikten sonra usta yönetmenlerden ilk filmlerini çeken genç sinemacılara uzanan bir seçki oluşturduklarını da belirtmişler. Güneydoğu Asya'dan yeni hikayeler, yeni sesler ve farklı sinema dilleriyle karşılaşmanın bir yolu bu seçki diye tanıtırken son hayallerini. Heyecan verici bir program bu. Sinema severler için bu perşembe itibariyle İstanbul Modern'de katılmak mümkün olacak etkinliğe.
1: Açık Dergi.
0: Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. 21-27 Eylül tarihinde kültür ve sanat dünyasında olup bitenlere bakıyoruz. Türkiye'de dolanmaktayız. Adana ya da uğrayıverdik. Arada farklı alanlara da temas ettik. Şimdi İstanbul turumuzu bir müddet daha sürdüreceğiz. Güncel sanat çevresinde geçen hafta arda arda açılışlar vardı. Perşembe, cuma akşamları oldukça yoğundu. Kent takvimini dinleyenler hatırlayacak. Bu hafta da bunun etkileri peyderpey sürüyor denebilir. Fuarların açılışı var, Contemporary İstanbul'un açılışı var. Bir yandan Sinop'ta Sinop Ailenin sergileri 25 itibariyle deneyimlenebilecek ve 212 Fotoğrafi İstanbul Festivali de 26 Eylül'de bu hafta sonu kapılarını açan büyük organizasyonlar arasında yer alıyor. Ama bunlardan söz açmadan önce Depo İstanbul'a bir uğramak istiyorum. Geçen hafta sonu burada açılan Stories of Migration sergisine bir hatırlayalım. Art, Resistance and Solidarity Across Borders ismini taşıyan bu sergi kısa süreli bir sergi. Bu hafta tek zamanınız 27 Eylül'e kadar görülebiliyor. O yüzden bir tekrar üstünden geçelim istiyorum. Resim, video, fotoğraf, metin ve yerleştirmeleri bir araya getiriyor bu sergi. Stories of Migration. Göç kimi zaman çocuklukta kurulan bir evin hatırasında, kimi zaman bedenin baskı karşısındaki tepkilerinde, kimi zaman bir yerin katmanlı tarihinde, dil ve çeviride ya da farklı coğrafyalar arasında taşınan hafızadan beliriyor bu sergide. Adel Tamam, Araş Alim, Irmak Suzan Ertaş, Persefoni Mitsu ve Sait Mirşekari'nin çalışmalarını bir araya getiriyor sergi. Göçü ortak ve homojen bir deneyim olarak tanımlamak yerine her sanatçının yaşamında ve üretim pratiğinde aldığı farklı biçimlerle izleyici karşısına çıkarmakta, göç ve yerinden edilme hakkında bir sergi Stories of Migration. Mezopart ekibi tarafından çok ortaklı bir şekilde organize edildiğini de belirtmek lazım. Hafta sonu cumartesi akşamı kapılarını açtım ve bu hafta boyunca da Depo İstanbul'a görmenizi tavsiye ediyoruz bunu. Depo İstanbul'dan bir başka serginin açılışı da yarın akşam gerçekleşecek. Epey yoğun tophane bugünlerde. Dilan Judy Saruhan'ın Bir İhtimal Gökyüzü sergisi. Evet, mekanın insanı nasıl biçimlendirdiğini, nesnelerin nasıl ve ne şekilde bir hafızayı taşıdığını, çizginin zamanı nasıl kaydettiğini ve hayal gücünün en sınırlı koşullarda bile nasıl yeni ilişkiler kurabileceğini gönül kılan bir sergi olarak sunuluyor bu. Türkiye'de özellikle Kürt coğrafyasında uzun yıllara yayılan inkar, güvenlik ve asimilasyon politikaları şiddetin günlük hayatın içine yerleştiği ve bedenin hafızasına dönüştüğü bir mekansal rejim üretmişken tam da bu eşikte konumlanan sergi sanatçının Dilan Judy Saruhan'ın 3 farklı dönemden işlerini bir araya getirmekteymiş. Evet, detaylara bakarız yarın öbür gün, daha fazlasını ilerleyen zamanda söylerim diye düşünüyorum ama kenara şimdiden bir not düşelim. Bir ihtimal gökyüzü sergisini saat 6.30'da 22 Eylül akşamı kapılarını açacak bir solo sergi Dilan Judy Saruhan'ın yapıtları bir araya gelmekte. Evet, bu haftanın şimdi büyük organizasyonlarına geçelim. Depo İstanbul'daki iki sergi üzerine konuştuktan sonra önce Sinop. İlk 2006 yılında gerçekleşen Sinop Ale Uluslararası Sinop Bienali 20 yıllık tarihin ardından sürdürülüyor. 12 ülkeden yaklaşık 25 sanatçının yer aldığı Sinop Ale'nin 10. edisyonu ayın 25'inde kapılarını açmakta. Hatırlayacaksınız, daha önce de duyurmuştum. 2 Eylül günü Sinop'ta Sinoplarla birlikte çalışmalara sanatçılar başladılar. Üretim süreci böyle alanla doğrudan, yerelle doğrudan temas halinde tasarlanmıştı Sinop halinde. Şimdi işte o sergilerin sonuçlarını görmek mümkün olacak. Şöyle bir sloganı vardı, başlığı vardı Sinop Alyo'nun: karada akıl yürür, denizde sezgi. Evet, günümüzün belirsizliklerle dolu dünyasında bilgi üretmenin, karar vermenin ve birlikte yaşamanın farklı yollarını düşünmeye davet edecek işler Sinop Alyo'nun mekanlarında izleyiciyle bu hafta sonu buluşuyor. İşte Sinop Askeri Gazino binası ana mekan, ama performanslar, film gösterimleri, atölye çalışmaları vesaire de olacak. Bunlar için de başta Hal Sinop Buluşma Merkezi, Sinop Sabahattin Ali Kültür Merkezi ve Sinop Mimarlar Odası'nın binasının da işlevlendirildiğini görmekteyiz. Ücretsiz gerçekleşiyor buluşmam. Sinop Alem 10. Detayları merak edenler Sinop Alem'in sosyal medya hesaplarına da başvurabilirler. Ben muhakkak geri döneceğim. Burada olup bitenlere 25 Eylül yaklaşırken bir kere daha söz açarız. Detaylı bir şekilde, çünkü sanatçılardan, yapıtlardan söz etme imkanı bulmak mümkün değil bu akşam için. Zira kent takvimin ilk yarım saatini bitirmek üzereyiz. Sinop Aile notlarını birkaç gün sonra detaylandırmak üzere kenara bırakıp bir Contemporary İstanbul diyelim. 21. edisyonu gerçekleşiyor etkinliğin. 23-27 Eylül tarihleri arasında ilk gün sadece davetliler katılabilecek. 24 itibariyle herkese açılıyor. Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı olarak konumlanan Contemporary İstanbul 21. edisyonunda Focus Asia'yı ortaya atmakta. Uluslararası ve Türkiye'den katılımcı galerilerin yanı sıra Asya sanatına odaklanan bir program vaat ediyor bu sene. contemporaryistanbul.com adresinde detaylar bulunabilir. Evet, Apaçık Radyo'dan Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. 21 Eylül tarihli yayınımız kent takvimiyle başladı. Sinema etkinliklerine ve güncel sanat buluşmalarına baktık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısarın ardından konserler ve tiyatro etkinlikleriyle Açık Dergi devam edecek.
2: Açık Dergi
3: desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zuhal Ulusoy'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
5: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
6: Apaçık Radyo.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Işıl Güleçyüz ve Hakan Güleçyüz'e teşekkür ederiz.

Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Gretchen Parlatum kulaklarımızda 28 Ağustos'ta yayınladığı The Wise Ones albümü. Bu hafta haftanın albümü olarak bizlere eşlik edecek. İkinci yarım saati de buradan bir parçayla başlattık. Never Come Down ismini taşıyordu bu kayıt. Evet, Los Angeles'ta müzisyen, Kaliforniya'da müzisyen Gretchen Parlatum. Caz sahnesinin çok kuvvetli simalarından birisi, şarkıcı ve besteci. Vokal cazın bu önemli figürünün pek çok müzisyenle eşliğinde kaydettiği The Wise Ones albümünden Never Come Down'da da Michel Indigocello ve Mark Giliana yer almaktaydı. Bence tekstürleri, yani hissiyatı, farklılığını ayırt etmiş olanlarınız vardır. Evet, böyleydi bu parça. Diğer döneceğiz albüme, The Wise Ones albümüne. Şimdi kent hakiminden kalan notları bir aktaralım sizlere. Açık Dergi'de önce müzik çevresine bir bakacağız. Öne çıkan etkinlikleriyle ve tiyatro dünyasından da birkaç haber var sizlere ileteceğimiz. Bu kaydı uzaktan oluşturduğumu ve ilettiğimi belirtmek isterim. Apaçık Radyo ekibi olarak bugünlerde KOP31 için bir atölye çalışması için seferi haldeyiz. İstanbul dışındayız. Kayıt o yüzden biraz farklı gelebilir ama kent olup bitenleri de takip etmeyi ihmal etmek istemiyorum. Şimdi hadi bakalım öne çıkan etkinlikler neler, festivaller diyeceğiz yine. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin finali bu perşembe günü gerçekleşiyor, buna bakacağız. Hafta sonu Akbank Jazz Festivali dinleyenlerle buluşacak. Çok büyük bir heyecan hakikaten caz severler için. Muazzam bir program sunuyor Akbank Jazz Festivali. Caz sever olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Pera Müzesi'nde, Komünite'de ve Zorlu'da bu akşamlar öne çıkarmak istediğim konserler var. Hatta Açık Hava Tiyatrosu'nda Mabel Matiz konserinin kısa duyurusuyla başlayalım. Geçtiğimiz Ağustos ayında ard arda Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserleri çok büyük ilgi görmüştü. Mabel Matiz'in ilgileri, dinleyicileri yoğun bir şekilde dolduruyorlar salonları ve Açık Hava tiyatrolarını. Evet, sevgili dostumuz Mabel yarın öbür gün, yani 22 ve 23 Eylül tarihlerinde Harbiye'de Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacakmış. Alkışım bol olsun demek isterim. İlerlersek takvimde 24 Eylül akşamı Barış Demirel'in bir konserini görüyorum. Kadıköy'de gerçekleşiyor bu konser. Evet, bir müddettir çok ilgi çekici caz konserlerine ev sahipliği yapan Komünite'de sahne alıyor Barış Demirel. Saat 9.30 itibariyle 24 Eylül akşamına, bunu bir kenara yazmanızı tavsiye edelim. Aynı akşam Kadıköy'de de bir festival buluşması var. Bu yılın İBB Kültür tarafından 6. kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin, biliyorsunuz Açık Dergi'yi takip ettiyseniz şayet geçen haftalarda, bu yıl Süreyya Operası'nda gerçekleşiyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında, işte evet, kapanış zamanındayız. Perşembe akşamı saat 8'de seçkin bir oda müziği topluluğum Alyaj Quintet'in sahne alacağını görüyorum. Eko Klasik ödüllü bir topluluk. Uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye'ye 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali vesilesiyle geliyor ve perşembe akşamı Kadıköy Süreyya Operası'nda oda müziği severlerin bekliyorlar. Niye Kocaman Gil'in kurucusu olduğu ve genel sanat yönetmenliğinde sürdürdüğü etkinlik bu şekilde final yapacak. Klasik müzik severleri bir kez daha Açık Dergi'den bunu da duyuralım ve geçelim Zorlu PSM'ye. Sonra Akbank Jazz diyeceğiz. Evet, Zorlu PSM'de büyük bir yıldız Dominic Miller sahne alacak cumartesi akşamı 25 Eylül günü. Fragile, Fields of Gold, Bring on the Night gibi klasikleşmiş eserleri caz füzyon düzenlemeleriyle yeniden yorumlayacakmış Dominic Miller. Kimdir diyenlere hemen cevap vermeye çalışalım. Placido Domingo, Tina Turner, Brian Adams, Phil Collins, Sheryl Crow, Luciano Pavarotti gibi çok büyük isimlerle çalışmış bir müzisyen Dominic Miller. 91 yılından bu yana da Sting'in tüm albüm ve turnelerine eşlik ediyor. Ama işte bir de solo kariyeri var. Caz füzyon aranjmanları ile burada hit diyebileceğimiz kimi parçaları, pop diyebileceğimiz kimi parçaları yeniden seslendiriyor Dominic Miller.
bu haftanın uluslararası manada dikkat çekici etkinliklerinden biri olduğuna bunun da hiç şüphe yok. Evet, uluslararası etkinlik demişken tabii ki Akbank Jazz Festivali öne çıkacak bu hafta. 36.sı düzenleniyor Akbank Jazz Festivali. 26 Eylül'de kapılarını açacak. 11 Ekim'e kadar çok çok yoğun bir program var. Apaçık Radyo'nun çeşitli programlarında da zaten yakından takip etmeye çalışıyoruz. Olup bitenleri Ahenk Engame'ye en son Gözde Sivişoğlu Festivali'nin direktörü konuk olmuştu. Ve detaylı bir şekilde konuşmuşlardı. Açık Dergi'de şimdi yakın takip başlıyor. Bizleri de çok heyecanlandıran Jazz Festivali'nin, Akbank Jazz Festivali'nin programına yakından bakacağımız notlar önümüzde durmakta. Bu hafta sonu uluslararası konuklar arasında cumartesi akşamı hemen Joe Armin Jones'u sayabilirim. Açık Dergi'de yıllardır çok dinleriz onu. Güney Londalı, klavyeci, prodüktör, besteci ve grup lideri. Geçen hafta Açık Dergi'de dinlediğimiz Ezra Collective grubunun da kurucu üyelerinden. Ayrıca caz eğitim programı Tomorrow's Warriors'ın da mezunlarından birisi. Brownswood Recordings etiketiyle iki albüm yayınladı. Yani Jill Patterson'ın oluruyla. Biz de onu çok sevdik zaten. Bundan da bağımsız olarak. Kendisine pek çok müzisyen sahnede eşlik etti. Yasmin Lacey'den Hack Baker'a. Şimdi kendi ekibiyle Karaköy'de sahne alacak. Basta Mutare Şasi ve Davul'da Ayo Salavu'nun Joe Armin Jones'a 26 Eylül akşamı eşlik edeceğini görüyorum. Aynı akşam Yerdemini Sanat'ta da topluluklar var. Nardis Genç Caz Müzisyen Yarışması ile Akbank Caz Festivali arasında yıllardır süren buluşmanın meyveleri Salavu'nun Joe Armin Jones'a 26 Eylül akşamı eşlik edeceğini görüyorum. Aynı akşam Yerdemini Sanat'ta da topluluklar var. Nardis Genç Caz Müzisyen Yarışması ile Akbank Caz Festivali arasında yıllardır süren buluşmanın meyveleri

0: Hazırda Nikos Delvisis ve bas gitarda Ömer Dominik Akalın'dan oluşan bir kadro Danaya Palaka'ya 26 Eylül akşamı eşlik ediyor. Karşıyaka'da dediğim gibi aynı gün Akbank Jazz Festivali'nin açılışında Joe Armon Jones triosuyla sahne alacak. Festivalde hafta sonu Momoko Jill performansını da kaçırmamak lazım bence. Birleşik Krallık elektronik müzik ve caz sahnesinin çok kıymetli bir ismi. Biz yıllardır çalarız. Hem açık dergide hem de çeşitli kuşaklarda Momoko Jill'in bir davulcu, prodüktör, besteci ve vokalist Jill. İlk solo albüm Momoko'yu Strat etiketiyle yayınladığında geçen Şubat'ta açık dergide dinlemiştik, belki hatırlayacaksınız. Ne mutlu işte şimdi onu İstanbul'da izleme şansımız olacak. Davul ve ana vokalde Momoko Jill'a, piyano ve tuşlularda Mick Kirby, bas gitar ve kontrbasta Ezekiel Ayje ve üflemelerde de Tamar Osborne eşlik ediyor. 27 Eylül akşamı gerçekleşiyor bu buluşma. Bu arada o gün Sakıp Sabancı Müzesi'nde bir vokal ve arp buluşması var. Vokal ve arp buluşturan Ada Kanada performansı. İlgisini Emirgan'da beklerken komünite alanında Miles Davis üzerine bir konuşma gerçekleşecekmiş. Bir buluşma, bir caz ikonunun anatomisi başlığını taşıyor. Ayrıca havuzda Bant Mac binada da Bant ekibinin çok uzun zamandır sürdürdü ve çok da sevilen Beni Bu Şarkılar Mahvetti buluşmaları 36. Akbank Jazz Festivali'ne özel bir edisyonla izleyicilerin karşısına çıkacak. Avukat, gazeteci, kültürel proje danışmanı Heja Bozyer ve Büyük Ev Abluka'da ile tanınan müzisyen, prodüktör ve mimar Mert Aslan Üçer. Pazar akşamı Bant Mac Havuz binada ilgililerim beklemekte. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında müzik çevresinden notlarımızı aktardık sizlere. Bir de Pera Müzesi diyelim. Bu hafta orada bir özel dinleti var. Bariyer'den Kodaly'e 3 violonsel buluşması olacak burada. Haydn, Bariyer, Ligeti ve Kodaly'nin eserlerini seslendireceği etkinlik Liszt Enstitüsü ve Macar Kültür Merkezi tarafından organize ediliyormuş. Klasik müzik severler bunu da bir kenara not edebilirler.
1: Açık Dergi.
0: Açık Dergi'de kent takviminin son kısmına geçiyoruz. Tiyatro severler için bu haftanın öne çıkan etkinliklerine bakacağız. Şimdi kısaca sizlere uzaktan ilettiğimiz Açık Dergi kayıtlarını da bu akşam yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum artık. Big Gretchen Parlato'da kesin dinleriz. Ama bunu yapmadan geçen hafta sonu başlayan İstanbul Fringe Festivali bir değinmek istiyorum. Barınan etkinlikleri özelinde ardından Şehir Tiyatrosu Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi'nin bu hafta müzik sahnede gerçekleştireceği etkinliklere bakıp hafta sonu için bir bağımsız tiyatro önerisinde bulunacağım. Ve en sonunda sadece alışık tiyatro ve sinema oyuncu ödüllerine bir değineceğim. Bu şekilde tiyatro faslını geçireceğiz. Evet, İstanbul Fringe Festival ilk kez 2019 yılında düzenlenmişti. Bir uluslararası performans sanatları buluşması. Bu yıl 8. kez 8. edisyonuyla izleyenlerin karşısında 19-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Türkiye'den ve dünyadan yenilikçi ve alternatif dans, performans ve tiyatro gösterileri Fringe kapsamında izleyicilerle buluşmakta. Program oldukça detaylı. Geçen hafta sonunda aktarmaya çalıştım sizlere. Geçen haftanın başından bu yana hatta izlemeye çalışıyorum. Bir şekilde duyurmaya çalışıyorum. Tüm detaylara şimdi tekrar girmek mümkün değil ama Fringe ekibinin, İstanbul Fringe Festival'ın sosyal medya hesaplarını sizlere bir yönlendirelim. Barınhan üzerinde bir bakalım. Evet, bağ kurman kavramsal eksiniyle İstanbul Fringe Festivali'nin Barınhan etkinlikleri, Çemberlitaş etkinlikleri geçen hafta sonu başladı. İMÇ'deki 55-54'teki etkinliklerle eş anı olarak. Evet, şimdi Barınhan'daki etkinlikleri pek detaylı değinememiştim, onu bir telafi etmek istiyorum. Gündelik hayatın sınırlarının dışına çıkarak birbirinden farklı insanların bir araya geldiği güçlü bağların dönüştürücü potansiyeline odaklanan bir dizi etkinliği bu. Festivalin açık çağrısıyla başlamış bağ kurma projesi farklı disiplinlerden sanatçıların bir araya gelmesiyle 8 projeyle sonuçlanmıştı. Dün ve bugün bu ortak üretimler Barınhan'ın İstanbul Fringe Festivali ortaklaşa üretilmişti.

etmesiyle de öne çıkıyor ve ayrışıyor geri kalan alanlardan da izleyicinin karşısına çıkmaktaydı. Evet, civarlardaysanız bir kere daha Açık Dergi'den size bunu hatırlatmış olayım ama Fringe önümüzdeki günlerde farklı alanlarda, farklı gösteri merkezlerinde de sürdürecek etkinliklerini 26 Eylül tarihine kadar oldukça yoğun bir programları olduğunu söylemeliyim. Evet, şey tiyatroları demiştik. Oyun yazım atölyesi kapsamında geliştirilen oyunların metinlerinden bir seçki bu hafta izleyicilerin karşısında olacak. Şehir tiyatrolarına bağlı Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen atölyenin sonuçlarını hafta boyunca Müze Gazhane'nin meydan sahnesindeki oyun okumalarıyla işitebileceğiz. Mayıs 2026'da ilk buluşma yapılmıştı. Yeni metin ve reji anlayışları üzerine düzenlenen 3 panelle desteklenmişti. Bunlar şehir tiyatroları oyuncuların yönetmenlerinin katılımıyla şimdi okumalar ikinci edisyonuyla gerçekleşecek bu hafta 24, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde Çağdaş Tiyatro Yazımına alan açmayı, yeni yazarların metinlerini seyirciyle buluşturmayı ve farklı dramatürjik arayışlara gönül kazandırmayı amaçlayan çok kıymetli bir etkinlik bence bu. ÇGSM ekibi, Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi ekibi tarafından yürütülen çalışmaların meyvelerini Perşembe, Cumartesi ve Pazar günü akşam saatlerinde düzenlenecek okumalarda siz de kendi kulaklarınızda duyabilirsiniz. Evet, atölye sürecinin çıktıları. Bunlar dediğim gibi metropol, ekoloji ve açlık kavramları etrafında şekillenmiş metinler olduğunu da belirtmek isterim. Bir de bağımsız tiyatro önerimiz olacak demiştik. Hadi şimdi oraya geçelim Açık Dergi'de. Late Kolektif ekibinin bizlere ulaşan duyurusunu sizlere aktaralım. Geçen Mayıs ayında ilk defa izleyiciyle buluşmuş taptaze oyunları Dönme Dolap sezon açıyormuş. Tek perde ve 90 dakika Koma sahnesinde cumartesi akşamı saat 8.30 itibariyle izlenebilecek oyunun metnini Dilara Güzel kaleme almış. Ertül Erdan sahneye koyuyor. Oyunun yazarı Dilara Güzel, Gamze Alver'le birlikte sahnede izleyebildiğimiz sanatçı iki kadının kendi hayatlarında sıkıştıkları döngüyü fark ettikçe bunu kırmanın mümkün olup olmadığını sorgulamaya başlıyor. Ya kırılır ya tekrar eder düşüncesiyle bir sorgulama oluyor bu da. Evet, trajedi, dram ve komedi türünde diyelim. Öyle notlandırılmış. Koma sahnesinde izleyici karşısına çıkacak Late Kolektif oyunu Dönme Dolap cumartesi akşamı saat 8.30'da bir temsili var. Bağımsız tiyatro alanından bir evet, öneri olarak Açık Dergi'de kendine yer buluyor. Evet, bir de Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri dedik. Geri sayımdayız. Zira bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde tören gerçekleşiyor. Tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşakları aynı sahnede buluşuyorlar. Bu akşam onu da belirtelim. Bu arada önümüzdeki günlerde Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin buluşmasının da gerçekleşeceğini hatırlatayım. Geçtiğimiz günlerde onların da bu seneki ödüllerini sizlere, Açık Dergi dinleyicilerine bu saatlerde aktarmıştım. Böyle notlarım bu akşamlık Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında. Hadi biraz daha müzik dinleyelim şimdi. Gretchen Parlato'ya geri dönelim. The Wise Ones isimli albümüm kulaklarımızda. Evet, büyük bir usta. Şimdi bu parçada caz vokalisti Parlato'ya eşlik edecek Robert Glasper'la Rainbow şimdi radyonuzda.

0: Açık Dergi.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Işıl Güleçyüz ve Hakan Güleçyüz'e teşekkür ederiz.

0: kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
2: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Ama Açık Radyo'nun muhteşemliği bence hepimizin şehrin içinde devam ederken veya ülkenin her tarafında veya dünyanın her tarafında yaşamımıza devam ederken arka planda bizi bir arada tutması.
2: Nasıl sağlıyor sizce?
1: Şöyle bence hani bir şekilde sanki bir arkadaş grubu veya hani dostlar grubu veya uzmanlar grubu siz diğer işlerinize takip ederken hala yanınızda ve benim açımdan düşünürsem beni hem farklı açılardan düşünmeye zorluyor bazı konuları hem de bazen de hani ben tek başıma değilmişim bundan bunu seven veya bundan rahatsız olan bu şekilde.
3: Kainatın tüm sesleriyle Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, yeni bir programla karşınızdayım. Bugünkü konumuzu sonbahara ayıracağımızı söylemiştik geçen haftadan. 21 Eylül bugün, evet, ama sonbahar diğer mevsimlerden farklı olarak ekinoks gününe tam 23'ünde denk geliyor. 21 Eylül'den 2 gün sonra gerçekleşmiş oluyor ekinoks. Tabii biz sonbaharı yaşarken böyle sadece fiziksel dönüşümlerle değil, hani dünyanın ve doğanın takviminden bağımsız da hissediyoruz. Geçen hafta bundan biraz bahsetmiştik. Okulların başlaması, sezonun açılması, havaların da böyle biraz serinlemesi. İstanbul'a da çok yakışıyor bu hava. Bize biraz sonbaharı zaten önceden getiriyor, hissini veriyor. O yüzden böyle çok doğa takvimine uymadan da kendi iç takvimimizi ya da yaşam standartlarımıza göre bir takvimimizi de oluşturmuş oluyoruz. 23 Eylül'ün özelliği, diğer bahar dönemlerinde olduğu gibi, yani ilkbaharda olduğu gibi, yeni bir mevsimden önceki hazırlık ekinoksta. Bu ekinokslarda gece ve gündüz eşitliği tam olarak yaşanıyor. Şöyle ki, tam dünyada 12 saat gece ve 12 saat gündüz yaşanıyor. Dolayısıyla biraz yaz ve kış mevsimlerinden farklı. Baharı zaten genel olarak düşündüğümüzde, Nisan'daki baharı da, bu baharı da, sonbaharı da, ilkbaharı da bir mevsime hazırlık dönemi gibi düşünebiliriz. Böyle her şey daha keskin noktalarla değil, daha yumuşak geçişlerle oluyor. Bir de bu ayın özelliği, özellikle Eylül dolunaylarına özgü bir özelliği var. Bunu ay programımızda söylemiştik. Hasat dolunayını yaşayacağız birkaç gün sonra, 26 Eylül'de. Hepinize şimdiden takvimlerinize not düşelim diye söylemek isterim. Eylül'de yaşanan dolunay yılın en güzel dolunayı. Ay programında söz etmiştik. Gerek toprağın verimliliği, gerek iklimin güzelliği, hava ve gökyüzü dengesi ve kalitesi olarak da çok çok güzel bir döngü oluyor ay yolculuğu açısından. Hatta ekstra olarak hani iklimcilerin ve çiftçilerin de bu dönemi çok faydalı bulduğunu söylemiştik. O yüzden hasat dolunayı adını da taşıyor. Bir de benim naçizane düşüncem, Eylül'de gerçekten gökyüzü çok güzel oluyor. Bulutlar ve gün batımları özellikle İstanbul'da çok güzel oluyor. Bunu da bu dolunaya bağlı olduğunu düşünüyorum artık. Bunu öğrendikten sonra diyordum hep, Eylül'de niye çok güzel olur İstanbul'da gökyüzü. Hatta bu noktada Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı'nı da hep anımsarım. Bundan da şöyle iki satır sadece bahsedelim. Kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebe dişlerinden, güneşlerden ve yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerini al kurtar benden. Bu aranıp duran korkak ellerimi tut, atla bu evleri de bunları da diye devam ediyor ve göğe bakalım diyor. Dolayısıyla gerçekten de Eylül dolunayına ve sonbahara da bir gönderme olsun kişisel takvimlerimiz dışında. Şimdi kelime köklerinden birazcık bahsedelim. Dediğim gibi yani yaza ve kışa bir girişgah, girizgah anlamında kullanıyoruz baharı. Sonbaharın diğer isimleri de Türkçedeki güz ve hazan olarak kullanılıyor. Bahar da tabii mantıken bir yaza giriş, sonbahar ise kışa giriş anlamlarında kullanılıyor. İngilizce'deki kullanımı yaprakların düşüşüne de biraz gönderme yapması açısından fall olarak düşünülebilir. Hani bir düşüşü de simgeliyor bu. Ama İngiliz İngilizcesinde ve Amerikan İngilizcesinde farklı olduğu için autumn olarak da kullanılabiliyor. Doğa takvimine baktığımızda bu dönemde başka neler oluyor peki? Fırtınaların başlangıcı, ağaçlarda suların azalması, turna geçimi fırtınası gerçekleşiyor ve son leylek göçünü de geçen haftalarda belki deneyimlemişsinizdir. Gene böyle bir son, artık bizden de ayrıldı leylekler. Biz biraz tabii bugün medya yanına, böyle medyalarda nasıl görüyoruz sonbaharı, niye psikolojik olarak da bize yeni bir başlangıç hissi veriyor, bunlara da değineceğiz. Yani renkler açısından baktığımızda niye daha pastel, niye rengarenk bir harikalık görüyoruz doğada? Yani herkes mi böyle düşünüyor bilmiyorum ama bir çeşitlilik de görüyoruz. Çünkü yazın bir kuraklık sürecinden geçiyoruz. Bir yangın tehlikesi, bir aşırı ısınma, iklim dengesinin bozulması ve mevsimlerin de kaydığı bir süreç. Mesela yakın zamanda şimdi pastırma sıcaklarını yaşayacağız. Aslında çoktan yani yaz bitmiş oluyor, sonbahar bitmiş oluyor, yani ortasına gelmiş oluyor. Sonra bu pastırma sıcaklarını yaşıyoruz. Böyle bir dönüşüm de var. Belki bu yaz İstanbul'da evet hava güzel geçti ama bir yandan da tedirginiz acaba aşırı bir sıcak da arkasından gelecek mi diye. Bu doğanın aşırı kuruluğunun da bittiği bir dönem sonbahar. O yüzden bize galiba psikolojik ve his olarak da böyle yeni bir başlangıçları da getiriyor. Yani okula gideceğim, etkinliklere katılacağım. Artık o sıcakla mücadele etmek durumunda kalmayacağım. Biraz hazırlık yapacağım gibi bir psikoloji de getiriyor. Hatta bu dijital platformlarda İstanbul'la ilgili yeni dizilere, hikayelere baktığımızda hep şöyle bir eleştiri görüyorum. Gene İstanbul filtresi kullanmışlar diye. İşte bu sarı o filtre sürekli Kapalı Çarşı'da çekilen dizilerde, filmlerde görüyoruz. Dışarıdan İstanbul'u böyle görüyorlar. Hani doğal hali bu gibi görüyorlar. Aslında bizim çok daha net bir gökyüzümüz oluyor. Özellikle sonbahar döneminde. Onun dışında gene psikolojik olarak bu dönemde bazı İngilizce'deki tabirlerde kullanımlar görüyoruz. Örneğin sarılma mevsimi ya da kucaklaşma havası dendiğini de görüyoruz. Sonbahar ve kış için. Bunun için İngilizcesinde de cuddle weather adını kullanıyorlar. Böyle bir hafif melankoli, yani eve çekilelim, kendimizi huzurlu sıcak hissedelim. Hani çok serin olmasın ama hani battaniyeyi de üstüme çekebileyim gibi bir motivasyon yaratıyor bu durum. Renklerden bahsetmiştik. Bunu da daha çok saat dönemlerinde, yani altın saatler dediğimiz günün doğduğu ve battığı dönemlerde müthiş bir renklilik ve o çekimleri kolaylaştıran, özellikle fotoğrafçılık çekimlerini kolaylaştıran bir renk skalası oluşuyor. Daha sarı, daha turuncu, daha kızıl ve kahve tonlarında renkleri görüyoruz. Bu da galiba bizim psikolojimizde bir huzur ve böyle nostalji. Hani bir gitmiştik şehir Şehirden uzaklaşmıştık sıcaklarda. Herkes bir dağılmıştı. Şimdi tekrar buluştuk. Sanki bizi doğa buluşturdu gibi bir havada oluşuyor. Havanın değişiminde de bu arada güzel bir rüzgarımız oluyor bu dönemde genelde. Hafif bir esinti, hafif yağmurlar, puslu sabahlar. Çünkü basınç değişimi de oluyor. Yüksek basınç, alçak basınç farklılıkları da oluştuğu için böyle bir gene sığınağa ihtiyaç duyma, yanımıza bir şey alma, hatta ne giyeceğimizi şaşırdığımız bir psikolojimiz de oluyor. Sanat ve edebiyat açısından baktığımızda sonbahara çokça yer verildiğini görüyoruz. Özellikle 18. yüzyıl romantizm akımında sonbahar başlı başına bir kavram. Yani şöyle bize anlamlar çağrıştırıyor. Kırılganlık, geçicilik, ayrılık ya da kavuşma. Yani derin aşkların sembolü olarak sonbahar kullanılırken iki ucu da var kullanılan. Ya çok ayrılan bir dönem ya da çok kavuşulan bir dönem, yani tam bir böyle geçiş dönemi, hani normal bir atmosfer yok. Mesela filmlerde de bunu çok görüyoruz. Mutlaka yağmur yağıyordur iki sevgili kavuştuğunda ya da ayrıldığında, filmin sonunda ya da başında tanıştıklarında. Yani ya iyi bir şey olacak ya kötü bir şey, ama mutlaka yağmur yağacak mesela film sırasında, çekim sırasında o sahnede. Şairler ve yazarlar açısından da hep böyle yaprakların döküldüğü, bir arayışa girildiği, solan doğayı sanki solan psikolojilerine de benzettikleri bir dönem. Tabii psikolojik olarak biz böyle seviyoruz ama hani gerçekten de bu arada özellikle Avrupa'daki soğuk dönemlerde derin bir depresyon ve psikolojik sıkıntı dönemi de yaşanıyor. Her şey böyle hani güzelmiş gibi de söylemeyelim. Bir de tabii kültür sanat mekanları açılıyor, etkinlikler bitiyor demiştik. Şehre bir geliyorsunuz, kurslar, eğitimler başlamış, seminerler başlamış, film festivalleri, resim alanlarında yeni tablolar, yeni etkinlikler eklenmiş, konser sezonu başlıyor. Tabii yazın da çok konser oldu ama daha kapalı alan etkinliklerine ya da daha böyle profesyonel etkinliklere hazırlık hep Eylül'de oluyor. İkinci bir yılbaşı tabiri de kullanılıyor psikoloji açısından. Düşünün, işte yeni ajandamı alacağım, yeni deftere başlayacağım. Nasıl geçirdin yazı gibi böyle zihinsel muhasebelere de giriyoruz. Buna da psikolojide zihinsel muhasebe deniyor. Gene doğa takvimi ve okul takvimi bizi böyle biraz motive ediyor. Vites atıyoruz, notlar tutuyoruz, gardıroplarımızı düzenliyoruz, işte ev temizliği yapıyoruz. Biraz daha hem ev hem iş dengemizi psikolojide yaratmak çalışıyoruz. Ben size biraz da diğer yaz programında da yaptığımız gibi diğer ülkelerdeki ve uygarlıklardaki sonbahar ritüellerinden biraz da bahsetmek isterim programda. Yani birkaç böyle değişik örnek almaya çalıştım. Örneğin İskandinav felsefesini gene belki medyalardan ya da sosyal medyadan, dizilerden, kitaplardan da görebilirsiniz. Hiç isimli bir felsefeleri var. Bunu sonbaharda başlatıyorlar ama daha çok kışa da tabii çok gönderme yapıyor. Onlar dönem olarak daha uzun yaşadığı için. Madem hava çok soğuk, evdeyiz, bunu nasıl sıcak ve tatlı, konforlu bir alan yaratmaya dönüştürürüz diye düşünüyorlar. En çok yaptıkları keyifli, güzel kokulu mumlar yakmak, renkli battaniyeler, sıcak içecekler hazırlamak, sinema geceleri hazırlamak gibi daha böyle birkaç kişiden oluşan etkinlikler yapıyorlar. Meksika'dan örnek verirsek, Maya medeniyetlerinden, bunlar artık daha toplumsal ritüeller bu arada. Hani ev içi etkinlikler gibi düşünmeyelim. Biraz daha bu ekinoks gününe özel ve toplumca yaptıkları bir şenliğe, şölene dönüştürüyorlar. Ekinoks günlerinde piramitlerde Chichen Itza, umarım doğru söylemişimdir, piramidinde özellikle güneş ışınlarının geldiği açı sebebiyle basamakların gölgesindeki piramitte bir oluşum gerçekleşiyormuş. Tüylü yılan tanrısı Kukulhan'ın kafasıyla bu gölge tam olarak birleşiyormuş. Böyle Indiana Jones filmlerindeki sahneler gibi oldu. Güneş hareket ettikçe de bu devasa yılan piramitten aşağı kayıyormuş gibi görünüyormuş. Bunu da kutlanacak bir şey olarak düşünüyorlar. Binlerce insan bu mitolojik ve kozmik buluşmaya, yani hem bir astronomik olay hem de bir efsane, hani mit buluşmasına birlikte selamlıyorlar ve özellikle de beyaz giyiniyorlarmış. Japonya'dan bir örnek verelim. Ataları anma ritüeli ismini taşıyan bir sonbahar ekinoksu töreni gene bu Ohigan ismini taşıyor. Budist kökenli Ohigan döneminde kutlanıyor. Higan kelimesi de bu arada ruhani aydınlanmayı ve diğer dünyayı, öte dünyayı temsil ediyor. Tam gece ve gündüzün eşitlendiği bu günlere denk getiriyoruz. Yaşayanlar dünyasıyla ruhlar dünyasının birbirine en yakın olduğu dönemi temsil ediyor. Coco filmini izlediyseniz belki biraz bunu size çağrıştırabilir. Atalarının mezarlarını ziyaret ediyorlar, temizlik yapıyorlar, taze çiçekleri alıyorlar, daha kötü olanları atıyorlar, dualar ediliyor. Böylece o dengeyi, hani sanki sadece mevsim dönümü gibi buluşmak yerine öte dünya ile bu dünyayı da böyle bir köprüde buluşturmak gibi anıyorlar. Hoş bir gelenek bence. Ekinoks çiçeği olarak da bilinen Higanbana, örümceğe benzetilen örümcek zambağı çiçeklerinin de açtığı bir dönem oluyormuş simgesel olarak. Çin ve Vietnam'dan bir örnek verelim. Sonbahar Ortası Festivali isimli bir festivalleri var. Ay Festivali, Sonbahar Ayı Festivali tam olarak adı. Gene ekinoks dönemine geliyor. Büyük bir etkinlik, gene toplumsal bir buluşma bu arada. Pirinç ve buğday hasatı için ay tanrıçasına şükranlarını sunuyorlar. Ay dönemi için çok güzel bir ay süreci demiştik. Eylül ayında gerçekleşen ay görüntüleri herhalde bunun için ay tanrıçasına teşekkür ediyorlar. Sokaklarda kırmızı ve sarı fenerler süsleniyor. Ejderha dansları yapılıyor. Aileler ve tüm toplumdaki birlikler bir araya geliyor. Beraberliği simgelediğine inanıyorlar. O yüzden hep birlikte olmak istiyorlar. Ve simgesel olarak da bu arada ay çöreği yiyorlar. Bu da bize benzer bir özellik. Almanya'dan bir etkinlik örneği verelim. Hasat Teşekkürü Festivali. Gene burada da hasata gönderme var. Ernte Dank Fest. Umarım gene doğru telaffuz etmişimdir. Pagan dönemlerine dayanan bir etkinlik bu, sonbahar ritüelinde yapılan. Kiliseler ve kasaba meydanlarında devasa bal kabakları, tahıllar ve meyvelerle süslenmeler yapılıyor. Hasat taçı takıyor insanlar ve geçit törenleri düzenliyorlar. Bu arada bal kabağı demişken, hani Ekim'in sonunda gerçekleşen aslında etkinlikleri de var bal kabaklarında, Cadılar Bayramı, ama onu belki Ekim sonunda ele alırız diye düşündüm programda. Ona da ayrı bir parantez açalım. Türkiye'den de örnek vermek istiyorum. Bağbozumu şenliklerini örnek vermek isterim. Hani bütün Anadolu'ya yayılan aslında eski bir etkinlik bu, ama son dönemlerde biraz daha turistik bölgelerde popüler oldu. Bunun için özel günler, özel festivaller yapılıyor. Eylül ayında gerçekleşen, hani üzümlerin toplandığı döneme denk getiriliyor. Bu da çünkü sonbahara bir giriş, Eylül'e denk geldiği için. Ürgüp, Malatya gibi şehirlerimizde de yapıldığı gibi Urla, Bozcaada'da da bunları çokça görüyorsunuz. Gene bir hasat aslında, gene bir verimli hani toplanma dönemi. Bunu tabii sadece bir tarım hani toplanması gibi değil, hani biz de bu vesileyle doğa dönüşümünü kutlayalım gibi düşünüyorlar. Bir de parantez, Anadolu köylerinde şaman inançları da var. Ekinoks zamanı doğaya çıplak ayakla basma, toprağa selamlama, ormanlık alanlarda sessizce bir araya gelip teşekkür etme, şükranlarını sunma gibi bir inanışlar da var. Bunu da es geçmemek lazım. Tabii bir de yaylalardan güzlüğe, güzleden kışlığa geçiş gibi bir dönem var. Yazın kışa hazırlık yapılan, işte meşhur domates konservelerimiz, turşularımız, kışlık hazırlama dediğimiz süreçte de gene sonbaharda yapıyoruz bunu. Yani Eylül'ün başında yapıyoruz. Bugün biraz böyle şarkımız gecikecek diye düşünmüştüm, hani bölmemek için etkinliklerimizi. Şimdi bir şarkı molası verelim. Tabii gene çok çok güzel şarkılar var Eylül'le, sonbaharla ilgili. Ama ben uzun zamandır çalmak istediğim, yani sesinin bana sonbaharı hatırlattığı bir sanatçıyı çalmak istiyorum. Norah Jones'u dinleyeceğiz. Kendisinin The Fall isminde bir albümü var. Komple albüm buna ayrılmış, 2009 yılında. Buradaki fall'u biraz düşüş olarak da düşünebiliriz. Çünkü kendisinin psikolojik olarak sıkıntılı bir ayrılık sürecine denk geliyor. O yüzden bütün şarkılarında böyle bir duygu iç döküşü var aslında, biraz da negatif. En içlerinde hani başlangıcı temsil eden, daha pozitif diyebileceğimiz bir şarkı, It's Gonna Be şarkısını dinleyeceğiz. Sonra devam edelim.

0: Şimdi böyle biz hep olumlu taraflarından söz ettik tabii. Hani bir geçiş, döngü aynı zamanda bu, ama bir de dengede durumu. Özellikle Ekinoks'ta da gönderme yaptığımız için bu gece gündüz eşitliği ve tam iki mevsiminin ortası gibi, iki sert mevsimin ortası gibi biraz da dengede durmamız sanki icap ediyormuş gibi. Yani hem kişisel görüşüm hem de biraz bu toplumsal geçişler de onu sanki çağrıştırıyor. Hani bir sakin olalım, bir duralım gibi. Bu noktada ben gene hani medyalara geçeceğiz ama edebiyattan da bir hikayeye gönderme yapmak istiyorum. Ağustos böceği ve karınca hikayesini hepimiz çocukluğumuzdan beri biliriz. Çünkü yaz boyunca bir çalışan bir hayvan, bir de şarkı söyleyen bir hayvan. Hatta aslında şarkı söylediği kısmı bazen atlıyorlar hikayede anlatırken, hani böyle gizliyor uyuyor gibi anlatıyorlar. Aslında o şarkı da söylüyor, hani müzik de yapıyor bir yandan. Burada hep bize şu anlatıldı: yani bakın karınca ne güzel çalışıyor, kışa hazır. Diğeri yan gel yattı oturdu, hadi o hak etmiyor hani yiyeceği paylaşmayı gibi anlatılır bize bu. Halbuki yaş ilerledikçe daha çeşitli kaynaklardan da farklı bakış açılarını görünce, özellikle hani bu kapitalist ve hızlı çağ hayata bir eleştiri anlamında da bu hikaye ele alınmaya başlandı. Çünkü sürekli çalışamayız. Yani sürekli, hatta bize belirtilen saatlerde ve başkalarının o nasıl diyeyim, denge ve biyolojik saatlerimiz dışında bize bir şeyler önermesine ne kadar boyun eğebiliriz gibi bir eleştiri yapılıyor bu hikayeye. Hatta bu noktada Paul Lafarge'dan bahsetmek gerekebilir. Tembellik hakkı, kendisi hani ailevi olarak da Marx'ın damadı ve eşiyle birçok kayıp yaşıyorlar çocukları üzerinden ve kendini bilime ve sosyalist düşünceye adıyor. Tembellik hakkında da bundan birazcık bahsediyor. Yani kapitalist hayat çalışmayı kutsallaştırıyor. Burada bir insani durum olamaz diyor. Hani bu karıncanın durumu için biraz da doğanın güzellikleri tadını çıkartmamız lazım. Yani ne için çalışıyoruz? Hani dans etmek, müzik dinlemek, o Ağustos böceğinin yaptığı dengeyi de biraz sağlamak gerekiyor. O yüzden ne çok çalışalım, ne çok yatalım, hani bir denge bulalım, dansımızı da edelim, hani doğayı da selamlayalım ama bir şeyler de üretelim gibi bir noktada galiba buluşmak gerekiyor. Şimdi medyalarımıza geçelim. Gene çok güzel tabii seçeneklerimiz var medyalarımızda ama şöyle hızlıca seçtiklerime değinirsek, kitap olarak Haruki Murakami'yi önereceğim. Bütün kitapları çok güzel ama özellikle bir kitabının orijinal adı Norwegian Wood adını taşıyor. Beatles'ın şarkısı. Türkçe'ye İmkansız'ın Şarkısı diye ismiyle çevrildi. Aslında çok farklı bir isim ama hani Türkçe'de karşılığı olmadığı için bu şarkının böyle çevrildi. Karakterimiz de zaten çok yakın bir arkadaşını ve hayat aşkını yaşamına son veren Naoko'ya gönderme yaptığı için kahramanımız Watanabe bu şarkıyla güzel, hüzünlü ama bir yandan da o insani yanı çok güzel vurgulayan bir kitap. Tiyatro olarak gene bir klasiğe gideceğim. Anton Çehov'un Vanya Dayısı, Vanya Dayı adlı 1897'si oyununa gideceğim. Burada çünkü yeni bir dönem başlıyor. Sonbaharda eve dönüş, gene bir hasat dönüşü, çiftliğe dönüşte. Aile içindeki çatışmalar, gerilimler, yaşlanma korkusu, gene bir hayat ve kazanma kaygısı, iç dış dünya dengelerini tartışması sebebiyle bunu seçtim. Farklı versiyonlarını izleyebilirsiniz. Film olarak gene biraz toplumsal konulara gönderme yapacağım. Böyle tabii çok aşk filmi var. Yok işte parklarda, bahçelerde buluşmalar, yaprak dökümleri gibi. Onları zaten biliyoruz genel olarak diye düşünüyorum. Biraz böyle o dengeyi nasıl sağlayacağız konusuna yönlenmek istedim. Kel Loach'un filmlerinden birini önereceğim. İsmi Ben Daniel Blake. Çalışma hayatına gönderme yapıyor. Yani bir kriz geçiriyor karakterimiz ve devlet yardımı alamıyor ve iki çocuğuyla yoksulluğu yaşıyor. Burada sonbahara şöyle bir, hani belki parantez açılabilir, İngiltere atmosferinde geçtiği için o gri, yağmurlu, tam bir sonbahar geçişi havasını da çok güzel veren bir film. Türkiye'den de aynı şekilde tam bir örnek vereceğim. Özcan Alper'in meşhur Sonbahar filmi 2008 yapımı, hem gene çok toplumsal bir konu, cezaevi süreçlerindeki ölüm orucunu değerlendiriyor karakterimiz Yusuf, hem bir eve dönüş konusu gene yakın zamanda gündemde olan, hem de filmin geçtiği dönem ve isim itibariyle de Sonbahar'a gönderme yapıyor. Hem Hemşince hem Gürcüce hem Türkçe dillerini görebiliyoruz gene dengeli olarak. Aslında Ahlat Ağacı'na da gönderme yapabiliriz Nuri Bilge'nin, ama onu belki başka bir programda ele alırız. Dizi olarak da gene böyle bir başlık seçtim. Yani gene toplumsal ama gene biraz sonbahar havası olan. Yakın zamanda da bu arada Emmy ödülleri dağıtılmıştı. Orada da karakterimiz ödül aldı. Seahorn'u oynamıştı karakterimiz. Pluribus dizisini örnek vereceğim. Çünkü Pluribus'ta da bir bitiş var ama hemen ardından da dünya hani nasıl bu virüsten kurtulacak? Az kişi kaldık, birbirimizle nasıl kolektif ve barışçıl yaşayacağız? Geçen haftaki konumuza da gönderme yapan bir dizi olduğu için Pluribus'u tavsiye ederim. Yeni sezonu da geliyor. Bir dizi daha gene bu konuya benzeyen Leftovers dizisi. Gene dünyanın %2'si kalıyor dünyada. Nasıl bir arada barış içerisinde yaşayacağızı tartışıyorlar. Bu sefer de New York'un gri ve rüzgarlı ve sonbahar havasına gönderme yapıyoruz. Resim olarak da İbrahim Çallı'nın yakın zamanda keşfettiğim, hani bu tamamen tesadüfen, Emirgan'da Çay Bahçesi isimli tablosunu önereceğim. Gene bunu sosyal medya hesabımıza koyacağız. Güne bakan iletileri takip edebilirsiniz. Çünkü burada da o çok güzel çınar ağacının altında insanların buluştuğu, ceketleriyle birlikte oturduğu ve gazete okudukları bir çizim görüyoruz. Renkler çok güzel. Bu 1914 kuşağını tabii temsil ediyor İbrahim Çallı'nın. 1930'ların başında yaptığı bu resmi de gene Sabancı Müzesi'nde görebilirsiniz. Dolayısıyla sonbahar bütün bu medyalarımızda ve psikolojimizde ve doğada bir dengeyi temsil ediyor. Bir bitiş değil, aksine yeni bir başlangıç olarak düşünebiliriz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Ködüle müzik.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy.
5: İyi akşamlar, ben de Burçin Altınsay. Bu akşam yine İzmir'deyiz, Basmane semtindeyiz İzmir'in. Basmane semti, Basmane Garı'nı akla getiriyor hemen. Basmane Garı ve çevresindeki otellerle gelişmiş bir bölge. Basmane Garı bir nevi Haydarpaşa Garı gibi İzmir'in kapısı gibi de düşünülebilir. Basmane Garı İzmir'in kent kültürü içinde önemli yeri olan bir yer. Ancak Basmane semti son zamanlarda birazcık gözden düşmüş, biraz yoksullaşmış gibi görünüyor. Ama İzmir kent tarihinde çok belirleyici olmuş bir yer burası. Çok katmanlı bir geçmişi var bu semtin. Aslında burası İzmir'in tekstil üretim belleğini saklıyor. Bugün semte ismi basmahane kelimesinden evrilerek verilmiş, basmane olmuş. Buradaki basma üretim mirasından söz edeceğiz bu akşam. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir proje bu. Ve şu anda da yürütülmekte. Bu projenin hedefi basmanenin, basmacılık geçmişinin araştırılması, kent tarihinin üretim kültürü üzerinden okunması, kaybolan üretim mekanlarının yeniden tarih çalışmaları sonucunda belgelenmesi ve İzmir'in tekstil tarihine ilişkin önemli bir araştırma alanı olarak değerlendiriliyor basmane. Basmane'deki basma üretiminin mekansal izleri, teknik bilgisi, desen repertuarı, usta-çırak ilişkileri, ticaret bağlantıları ve endüstriyel dönüşüm süreci birlikte ele alınıyor. Ancak tabii mekansal izlerini büyük ölçüde yitirmiş bu basma üretimi veya tekstil üretimi. Dolayısıyla üretimin somut olmayan miras yönünden bize ulaşan kısımları üzerinden bütün mekansal ilişkilerde yeniden kurulacak bu proje bağlamında. Proje aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Proje Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı gibi birimleri ve Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi, İzmir Kalkınma Ajansı gibi kurumların işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Bu akşam da konuğumuz bu projeyi başından beri nasıl diyelim geliştiren kişi
4: yöneten
5: halen de Ayşegül Güngören. Hoş geldin Ayşegül.
6: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum böyle bir konuyu programınıza almanızdan. Biz büyük bir mutluluk duyduk İzmir Büyükşehir ailesi olarak.
5: Evet, biz de heyecan duyduk çünkü gerçekten çok ilginç bir proje. Basmane'nin bu yönüyle de mirasının canlandırılması. Ayşegül Güngören sanat tarihi uzmanı. Evet. Uzun yıllardır da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kültürel mirasla ilgili alanlarda çalıştı. Kendisi ayrıca İzmir kentinin bu çok katmanlı tarihini ve mekansal ilişkilerini çok iyi bilen birisi. Güçlü bir birikimi var bu konuda. Yani çeşitli farklı geçmişlerini İzmir'in araştıran ve aslında aktaran da birisi. Bir yandan da 22 yıldır süren Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri'nin başından beri işte raportörlüğünü, koordinatörlüğünü yapıyor. Kısacası yürütüyor bu işi. Ve bu projeyle biz de daha önce program yapmıştık. Europa Nostra ödüllerinde özel bir mansiyon almışlardı. Şu anda Ayşegül Güngören, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı. Bir süredir de bu görevi yürütüyor.
4: Çok kapsamlı bir çalışma alanınız var Ayşegül Hanım. Geldiğiniz evet. için çok teşekkür ederiz.
6: Sağ olun.
4: Sizin tarihe saygı ödülleri için galiba konuşmuştuk. Bu
5: evet.
4: Europa Nostra mansiyonunu konuşmuştuk.
6: Evet.
4: Şimdi de işte bu basmane meselesini konuşalım istiyoruz. Aslında İzmir'i böyle daha ziyade bir ticaret ve bir liman kenti olarak hep biliriz. Oysa ki anlıyoruz ki İzmir'in çok önemli bir tekstil üretimi tarihi de var. Ve basmane de aslında tam da bu tarihin merkezinde yer alan bir şey, mahalle diyelim. Biraz bize çok kısaca aslında bu İzmir'in tekstil üretim tarihini çok kısaca anlatır mısınız? Ve basmane tabii onun neresinde ve ne zaman bu iş başlamış, ne zaman bitmiş? Çünkü bir basmane artık bu fiziki özellikleri galiba kaybetmiş, öyle anlıyoruz.
6: Evet, yeniden kazandırmak için gayret ediyoruz. İzmir'in özellikle 16. yüzyılda Doğu Akdeniz ticaretinde rolü büyüyünce işte pamuk, ipek, tiftik, boya, ham maddelerin hareket ettiği bir kent. Bu özellik aslında üretim tekniklerinin de dolaşımına girdiğini aslında ortaya koyuyor. Çünkü burada üretim pratikleri var, ustalık ilişkileri var, desen repertuarları var bu çalışma kapsamında elde ettiğimiz. Osmanlı toplumunda da aslında 16. yüzyıldan beri hani basmacılık geleneği biliniyor. Bir Suriname'yi den mesela Gelibolulu Mustafa Ali'nin Muradınoğlu Şehzade Mehmet için 1582'de hazırladığı o surnamede kavmi üstadan yani usta zanaatkarlar olarak geçiyor. Osmanlı coğrafyasında ve İzmir'de varoluş biçiminde hem Osmanlı evrakları üzerinden hem Avrupa verilerinden hem de eski İzmir haritaları üzerinden baktığımızda 18. yüzyılın ortaları daha iptidai bir başladı. 18. yüzyıl sonlarında da daha gelişmiş bir üretim alanın haline geldiğini görüyoruz. Basmane semtinde Basmane Garı'nın bulunduğu yerde. Basmane Garı'nın mevcuttaki Basmane Garı'nın yaklaşık 3-4 kat büyüklüğünde iç avlulu bir işletme mekanı hayal edersek, bunun da artık kendi içerisinde kurumsallaşmış bir üretim şekli olduğunu düşünmek çok kabil. Çünkü bunu biz Thomas Graves gibi 18. yüzyılın başlarından bütün haritalarda varlığını gösteriyor. Tabii bu tekstilin merkezi olarak görünen bu basmanenin dışında da günümüzde Yeşildere dediğimiz ama kendi döneminde özellikle Levant seyyahların adını vermiş olduğu Meles çayının bir kolu olan bir su yolu var. Bu su yolu da sanki böyle bir tekstil su yolu gibi. Adı da zaten Boyacı Deresi olarak adlandırılıyor. Basmane'de Ermeni mahallesinden Vasıf Çınar Kültür Parkı, bugünkü Kültür Parkı aşarak Vasıf Çınar'a kadar uzanan bir su yolu bu. Boyacı Deresi. Artık tabii günümüzde yok, kaybolmuş durumda ama eski haritalardan ve eski fotoğraf verilerinden biz bu tekstil sanayi yolunu biliyoruz, tanıyoruz.
4: Tek bir
6: Burada da
4: fabrika mı varmış? Onu tam anlamadım. Tek bir bina mı varmış?
6: tek bir fabrika olarak görünüyor. Kocaman bir avlusu olan, etrafında birimlerinin oluştuğu kocaman kareye yakın bir dikdörtgen şeklinde. Ve mevcut bu haritalarda da şu anki Basmane Garı'nın gerçekten 3 kat, 4 kat büyüklüğünde bir üretim tesisi bu.
4: Ne üretiyormuş peki? Tam olarak nedir orada
6: Evet,
4: üretilen?
6: evet, evet. Zaten biz bunun peşine de düştük ve bütün izleri de bulmaya çalıştık. Özellikle de bizim karşımıza çıkan en önemli konu bu Türk kırmızısı, İzmir kırmızısı meselesi oldu. Tabii Avrupa'nın bu konudaki sanayileşme süreci içerisinde başladığı bu ham madde arayışı içerisinde geliştirdiği bir sürü şey var. Bu Türk kırmızısı da çok önemli bir kırmızı. Bu coğrafya için de çok önemli. Size şöyle bir örnek verebilirim. 1780 yılında İzmir haritası var. Janet Dennis Barbie Brockage'in hazırladığı bir harita bu. Bu Boyacı Deresi'ni Alsancak'a doğru akışında yani Vasıf Çınar Meydanı'nın olduğu bölgede biraz daha iç tarafta kırmızı pamuk ipliği fabrikası işaretlenmiş. Ve biz Avrupa'dan da birçok ismin aynı yüzyıllar içerisinde İzmir'e gelerek yani Türk kırmızısı üretimini çözmeye çalıştıklarını öğreniyoruz.
5: Bu bir tekstil boyası mı?
6: Bu bir tekstil boyası. Çok özel bir kırmızı. Hatta şimdi patentini de almaya çalışıyor. Özellikle Edirne almaya çalışıyor ama İzmir'le ilişkisi oldukça yoğun. Yani buraya gelen Fransa'dan ve İngiltere'den Avrupa tekstil sanayinin gelişimi için gelen çok insan var. Araştırmak ve öğrenmek için. Mesela bu öğrenmiş olduğu Claude Frechet diye bir araştırmacı var ya da bu üretici var. Levant'ta öğrendiği yöntemlerle sanayinin gelişiminde hani etkili olmaya çalışıyor ve Lyon yakınlarında bir fabrika kuruyor. Türk Kırmızı Boyahanesi diye. Ve orada Türk, Ermeni, Rum ve Pers ustalar çalıştırıyor. Yani İranlı ustalar çalıştırıyor. İşte bu teknik de zaten dolaşımların çok kültürlü niteliğini de ortaya koyuyor. Benzer şekilde İskoçya'da da var. John Wilson'ın İzmir temsilcisi, İzmir'e bir temsilci gönderiyor. Ve bu tekniği öğrenmeye çalışıyor. Tabii teknik zor bir teknik. 38 farklı aşamadan geçiyor bu kırmızı. Bitkisi de Ege ve Anadolu'da var. Onu biz Rubium tintarium olarak hani Latince söyleniyor ama kızıl kök olarak yetişiyor. Ve zaten bu boyaların da biz ihraç edildiğini, kök boya halinde ihraç edildiğini de biliyoruz. Bu birinci düğüm diyeyim. Sonra Avrupa'da fark ediyoruz ki Smyrna kumaşı diye bir kumaş var. Bunlar birçok şeyde var. Gravürde karşımıza çıkıyor. İşte Fransa'nın ünlü Le Monde dergisindeki tanıtım veya işte reklam için hazırlanmış gravürlerde görüyoruz. İşte ünlü şu terzi şu adreste, Paris'te şu adreste dikimini yaparken işte Smyrna kumaşlarının da reklamlarını yapıyorlar. Tabii burada şöyle de bir şey var. Bu kumaşın kendisini de anlatan bir üretim şekli olabilir veya tanıtım şekli olabilir. Ya da Türk Kırmızısı adıyla açılmış olan Avrupa'daki birçok fabrikadan esinlenerek İzmir'i refere eden bir reklam. Çünkü burası sonuçta bir liman kenti de. Fakat bunu da göz önünde bulundurarak bir taraftan da fabrikanın büyüklüğü çok etkileyici ve bunun tabii mutlak surette büyük bir üretimin olduğunu. Belki şimdi Sümerbank gibi evrilen bir serigrafi üretimi değil ama serigrafi değil de mekanik anlamda top top kumaşların üretilmiş olduğu bir üretim modelini de akla getirmekte. Bunu da biz hani bir köşede tutarak devam ederken İzmirli ustaların da bu anlamda zanaat ustalarının da izlerini buluyoruz. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Hepdoğru, bir Ermeniden bu tekniği öğrenerek gelişmiş. Ve onların ölümünün
4: Basmacılık
6: ardından
4: yapıyor, değil mi
6: tabii
4: Ahmet Bey?
6: basma ustası, basmacılık ustası Ermeniden öğreniyor bunu. Daha sonraki süreçlerde kendi yerini açıyor. Bu açmış olduğu yerlerde basmaneye yakın Ballıkuyu dediğimiz bir mevkide bir atölyesi var. Ama bu Cannes moda festivallerine falan hani kıyafetler yapıyor dönemin ünlü modacılarıyla. Yani bir taraftan da. Onların kalıpları ölümünün ardından oğlu tarafından 9 Eylül Üniversitesi'ne veriliyor.
4: Basma kalıpları,
6: Tekstil,
4: ahşap
6: basma
4: kalıpları.
6: kalıp, ahşap basma kalıpları. O kalıplar da üniversite çok güzel bir katalog haline getiriyor. Hem çizimlerini çok yakından inceleyebiliyorsunuz, desen çeşitliliğine bakabiliyorsunuz. Tabii burada o desenlere baktığınızda sadece yazmacılık dediğimiz hani başörtüsüne yapılan şeyler değil, elbiselik kumaş tarzı desenlerin de olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da size diyorsunuz. Tabii burada o desenlere baktığınızda sadece yazmacılık dediğimiz hani başörtüsüne yapılan şeyler değil, elbiselik kumaş tarzı desenlerin de olduğunu fark ediyorsunuz. Bu da size bir başka ipucu olarak karşınıza çıkıyor.

0: Değil
1: Evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Yani son
1: Belki o
0: kullanım
1: zaman
0: için uygun olan.
1: evet.
0: Yani şey terzinin artık alıp
1: Evet,
0: kesip
1: evet.
0: elbise falan yapacağı, değil mi?
1: Evet,
0: Kumaş
1: evet. Yani top
0: anladım.
1: top kumaşlar halinde üretilmiş olması
0: Hı-hı.
1: başka bir şey. Bir de yani yazmalar üzerine yapılan bir kültür var. O da zaten bir halk kültürü olarak da varlığını
0: Evet,
1: sürdürüyor.
0: o var.
1: Evet.
0: Türkiye'de her yerde
1: Evet.
0: var o, değil mi?
1: Basma
0: Yazma.
1: dediğimiz kumaş da zaten bizlerin
0: Tabii.
1: de hayatında vardı daha
0: Evet.
1: sanayileşmiş şekilde. Peki siz buralardan projeye gelelim biraz.
0: Evet,
1: Bu
0: evet,
1: buralardan mı yola çıkarak basmanede bu basma üretimini somut
0: evet.
1: olmayan miras ilişkileriyle yeniden canlandırma fikrini
0: Evet.
1: oluşturdunuz? Yani somut mekansal izler taşıyıcılar pek görünürde
0: Kaybolmuş.
1: yok.
0: Değil
1: Evet,
0: mi?
1: elde bu kalıplar var. Evet,
0: Evet.
1: onları o ilişkileri nasıl kurdunuz
0: Evet.
1: tekrar?
0: Bütün bunları aslında sorgulayan, bunlar üzerinde ilerleyen bir merkez oluşturmak istedik. Yaklaşım biçimimiz şuydu. Kültürel miras, daire başkanlığımızın bünyesi içerisinde kuruculuğunu da üstlenmiş olduğum Kültürel Mirasın Yönetim ve Tanıtımı Şube Müdürlüğü. Adından da belli olduğu gibi somut olmayan miras değerlerini de kentin, toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına destek olmak amacıyla bunu kendisine bir hedef olarak seçen bir müdürlüktü. Zaten müdürlüğün kuruluşundaki veya ileride projelerin biçimlenişinde de Komos'un tavsiye kararları çok etkili oldu. Çünkü bizim yasal anlamda dayandırdığımız bir henüz işte bir KUDEP gibi işte ne bileyim daha teknik birimler gibi kuralları olmadığı için bu tavsiye kararları onların hem vizyonunu belirledi hem de projeye yaklaşım biçiminde çok belirleyici oldu. Bu yüzden de biz böyle bir projeyi, basmaneyi, basmanın adını geçen semtin kaybolmuş hafızasını yeniden var ederek bunu bir üretim şekline getirerek hem araştırarak hem de bu konuyu toplumla beraber büyüterek neler yapabileceğimizi görmek için bir deneyim atölyesi oluşturduk. Yine Basmane semtinde burası. O da tabii herkese çok güzel geldi. İlk kurduğumuzda Basmane'de yeniden basma atölyesi adını verdik. Neler yaptık?
1: Basmane semtinin de galiba böyle bir böyle tohumların atılmasına ihtiyacı olan bir yer, böyle bir
0: Tabii.
1: yani gelişme yönünde
0: Tabii.
1: işte kültürel
0: Basmane.
1: miras üzerinden, değil mi?
0: Evet, Basmane İzmir'in bir kuruluş kenti, kuruluş öyküsü var ve ilk Osmanlı toplumu içerisinde ilk burjuvanın da yani ticari gelişimine paralel olarak ilk burjuvasının da oluştuğu bir yer.
1: Ama
0: Ve
1: bugün öyle
0: farklı
1: değil.
0: toplumları da evet. O
1: Bugün
0: çünkü çok
1: aslında çok
0: kıymetli mekanlar
1: kozmopolit.
0: var. Çok kıymetli mekanlar var. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle de yani başkanımız da çok büyük bir önem veriyor bu konuya. Basmane semtini ayağa kaldırmak, onu kendi hatıralarıyla daha farklı görünüme sahip olmasını sağlamak, daha kıymetli hale getirmek için gerçekten var gücümüzle çalışıyoruz. Yani
1: Bu
0: somut
1: çöküşün
0: projeler dışında. Bir sebebi
1: de bu
0: nedir?
1: açıdan. Buyurun.
0: Ayşegül Hanım, yani bir çöküş yaşanmış semtte, değil mi? Yani
1: Tabii.
0: fabrika ortadan öyle bir kalkmış ki siz
1: Evet.
0: yani böyle
1: Bir
0: şey mi?
1: revelio projesi haline
0: Evet,
1: geldi.
0: siz böyle hiçbir şey sanki bulamıyorsunuz alanda. Yani makineler, teçhizat, hiçbir şey kalmamış, bina kalmamış.
1: Bina kamulaştırılıyor yine Osmanlı döneminde. 1850 yıllarda ortadan kaldırılıyor. Yerine de Basmane Garı yapılıyor.
0: 1850'de. Ha bayağı
1: Tabii
0: şey.
1: tabii.
0: Evet.
1: Tabii tabii.
0: Bu
1: Yani
0: bugünkü haline son yıllarda gelmiş aslında.
1: evet.
0: Ama küçük basma atölyelerinin izini sürebiliyorsunuz herhalde, değil mi?
1: Evet, onlar daha sonra bu şey işleme yapan insanların üzerine deseni artık o şekilde kullanıyorlar. Bir leke olarak alıp üzerine işlemelerin yapıldığı bir teknik haline geliyor sonraki süreçlerde. Bu tür üretim yapan küçük küçük yerler kalmış tabii. Yani günümüzde yok. Yani artık bu pikoculuk falan da bitince yani kendi evresindeki bütün bu üretim modelleri kendini tükettikçe bu da kalmamış.
0: Evet,
1: Ama bunu
0: peki
1: yeniden
0: neler yapıyorsunuz? Ona geçelim.
1: tabii.
0: Vakit de azaldı.
1: Neler yapıyoruz? Atölyemizi bir üretim Türk Kadınlar Birliği'nin de desteğiyle ahşap üretimine başladık. Yani bu kalıpları ıhlamur ağacından üretiyoruz. Sanatçı arkadaşlarımız var. Onlar bu kalıpları Ahmet Hepdoğru'dan başladık ilk önce oluşturmaya elde. gerekiyor.

0: geleneksel teknikle oluşturmaya başladılar. Yani bu basma üretiminde yer alan farklı miras öğeleri var. İşte kalıp oluşturmak bunlardan biri. Diğeri kök boya ve işte pamuklu kumaş ve onun basma tekniği üzerinde tabii
1: Kırmızı boya
0: bir
1: bilgisi hala var mı peki? Yani bu biliniyor mu? Bu bahsettiğiniz İzmir
0: Tabii,
1: kırmızısı.
0: biz onun tanıtımını da yapıyoruz. Hatta avluya, basmane atölyesinin avlusuna da diktik bu kızıl kükü, Rubium tintoriumu. Yetişmesini de gözlemleyebiliyoruz. Kendini anlatan bir sistem kurduk.
1: Yani basma sürecinin bütün aşamalarını
0: Bütün aşamalarını
1: yeniden.
0: gerçekleştirdik. Tezgahlarımızı kurduk. Boyalarımızı henüz şu anda satın aldık ama ya da bunları biz Türk Kadınlar Birliği'nin kaynaklarından faydalanarak oluşturuyoruz. Ve deneyim atölyesi olduğu için hem araştırmak hem de üretmek çok mümkün. Yani şu anda atölyeye geldiğinizde kumaşın üzerine baskı yapabiliyorsunuz. Desenlerimiz, kalıplarımız da var. Hem yüzyıllık kalıplarımız var hem de kendimizin bu özellikle Ahmet Eptoğrul'dan aldığımız modellerle ürettiğimiz kalıplarımız da var. Ama biz eğitim modülüne de ayrıca bir kapı açtık. Somut olmayan mirasa dikkat çekmek istedik. Özellikle meslek yüksekokulu öğrencileriyle yaptığımız proje benim için çok kıymetli. Herkes için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu öğrenciler ileride üretime yönelik işler yapmak üzere yetişiyorlar. Ancak tarihi referansları bu anlamda
1: Hangi meslek
0: eğitim.
1: yüksekokulu bu?
0: Kavram Meslek Yüksekokulu mesela, onların
1: Ne?
0: öğrencileri.
1: Ne?
0: Yani üretime dönük makina var, restorasyon var alanlarında. Hani
1: Terzilik
0: günlük
1: var
0: var.
1: mı?
0: Efendim?
1: Yani terzilik ya da
0: O yok,
1: kıyafet
0: işte
1: tasarımı, moda.
0: onu olgunlaşma enstitüsüyle birlikte gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Birbirimizi tanıdık onlarla. Bir diğer hedef de meslek okulu öğrencileriyle işte ahşap oyma yapan, onlara ulaşabilmek, o liselere de yer almak. Ama biz bir deneme yaptık, biz bunu yapabiliyor muyuz acaba diye. Bu gençlerimizi aldık, önce basmaneyi dolaştık. Basmanedeki mimari plastik öğelere dikkat çektik. Onların kendilerine bu anlamda destan bulmalarını istedik. Onlar kendi beğendikleri desenleri, işte duvar resmi olabilir bu, taş işleme olabilir ya da bir çeşmenin başka bir rölyefi olabilir. Oradan seçtiler, onu motif haline getirdiler. Sonra
1: Yani
0: onu ahşaba oydular. Ahşap oymanın ardından da baskıyı denediler.
1: ha,
0: Ve
1: yeni
0: çok büyük
1: desen
0: keyif aldılar.
1: ürettiler yani.
0: Yeni desen ürettiler ama gördükleri bir desendi bu. Hani İzmir'i temsil eden. Renkleri bu şekilde elde etmeyi planlıyoruz. Bu eğitim modelinde biz çok mutlu olduk. Zamanla basmanenin çocuklarının da dikkatini çekti bütün bu program. Kendileri özellikle gruplar kurup küçük küçük geldiler. Bu zanaatı öğrenmek istiyoruz dediler. Daha çok tabii baskılar yaptık onlarla. Onlar üzerinden masallar anlattık. Basmane masalları geliştirdik. Derken bütün semt, bölge bu üretimi sahiplenmeye başladı. Şimdi Türk Kadınlar Birliği ile birlikte kadınların da eğitimine yönelik çalışmalar yapacağız yine tekstil üzerinden. Bütün malzememizi temin edildi. Yine Türk Kadınlar Birliği işte dikiş makinelerimiz var, ahşap basma alanlarımız var.
1: Nereye doğru gidecek diye düşünüyorsunuz? Bir de
0: Evet,
1: ne
0: hem bölge.
1: kadar bu atölye ne zaman başladı? Onu da bir söyleyebilir misin?
0: Tabii bir aslında bir yıl olmadı. Bir 8 aydır falan kendini var etmeye çalışıyor ama etkin olarak kullanmamızda 3-4 ayı buldu.
1: Oldukça kısa bir
0: Şimdi,
1: sürede bayağı bir şey yapmışsınız.
0: evet, İzmir fuarında da çok İzmirliler bu meseleye sahip çıktılar. Çok mutlu oldular. Şimdi hem eğitim modülleri var hem de kendini var etmesi için kadınların kendi bu üretim gücünü kullanmak için de geliştirdiğimiz ve üzerinde çalıştığımız yöntemler var. Bunlardan biri de işte biraz modaya dönük, biraz üretime dönük geliştirilecek ürünler üzerinden çalışmada yapmak. Ama bu ekilen bir tohum olarak görüyoruz bu projeyi. Buradan kendine de yol görüneceğini tahmin ediyoruz. Çünkü artık etraftaki turizm odaklı çalışmaların içerisinde de kendini var ediyor. İşte rehberler ziyaret edip öğrenmeye çalışıyorlar. Kendi kendini besleyen bir çalışma olmasını hayal ediyoruz. Çünkü yaşayan bir meslek olmadığı için Şu anda hani ya da bunu özellikle emekli olmuş insanların bir hobi alanı olarak kullandıkları için bir adı belli bir takım çalışmalar, modeller geliştirmek gerekiyor ki bu yeniden kadınların da ekonomik hayatı içerisinde yer alsın.
1: Evet.
2: Evet.
1: Elinize sağlık valla. Çok şey.
2: Gerçekten çok kapsamlı bir şey değil mi? Kültürel miras
1: Bir sürü başlık var.
2: yönetimi açısından da gerçekten bir örnek olabilir bu. İleriye dönük. Yani sonuçta siz orada canlandırmaya
0: Evet,
2: başlamışsınız.
0: canlandırmaya başladık. Geliştirmeye de başlıyoruz.
1: Ama yani her şeyin böyle dijital bir şeye gittiği dünyada, yani bütün üretim pratiklerinin dijitale kaydığı bir dünyada, bu çok tabii zanaat. Siz bunu zanaatten yakalamaya çalışıyorsunuz. Aslında bunun miras aslında bir endüstriyel miras, değil
0: Evet,
1: mi? Ama siz bir
0: endüstriyel.
1: zanaat, onun zanaat kısmını alıp oradan yeni bir yol açmaya, patika açmaya çalışıyorsunuz gibi görünüyor.
0: Evet,
1: O
0: hem
1: da
0: de
1: çok
0: endüstri
1: güzel.
0: hayatının hakkında daha fazla bilgi toplamaya da çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Yani kendi içerisinde bir Ar-Ge'si de var. Artı mekan çok güzel, basmaneyi temsil eden bir konut. Biz orada restorasyona dönük, konservasyona dönük ve somut olmayan mirasa da dönük çok fazla atölyede yapmaya başladık. İşte ahşap ustaları, kağıt restorasyonları gibi programlara da başladık. Hani İzmir'in bu anlamda hem bunu tanıması hem de bunun bir parçası olmak isteyen herkesi kabul eden bir vizyonu var diyeyim.
2: Evet,
1: Güzel.
2: çok güzel. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim. Ben
2: Sonraki
0: bütün arkadaşlarım
2: çalışmalarınız.
0: adına da çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi bu, yani bu projenin içerisinde yer alan herkes bu projeyi çok büyük bir keyifle sürdürüyor. Katılımcıları bu anlamda çok heyecanlı.
1: Ne
0: Çok
2: güzel.
0: heyecanlı.
2: Aman nazar
1: Evet.
2: değmesin.
1: Çok güzel.
2: Evet, çok kolay gelsin. Çok teşekkürler
0: Teşekkürler.
2: geldiğin için.
1: İyi.
2: İyi
1: Teşekkürler. Çok
2: akşamlar.
0: teşekkür ediyoruz.
1: İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Asu ve Burçin Hoca'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Basmane üzerine konuşmuş olduk hep birlikte. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İksel Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi. Almanya'daki yerel seçimlerde oylarını artıran aşırı sağcı AfD'ye rağmen Berlin eyaleti seçimlerini kazanan Sol Parti adayı Elif Eralp, seçim zaferinin ardından bu sözleri söyledi. T24.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Değirmencioğlu'na teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da. Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
5: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çiçek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa Break'ten Hep Bir Adım Geri Atar Gibi dinleyerek başladık. 18 Eylül'de yayınlanan 14 parça 48 dakikalık albümü Alev Apartmanı'ndaki ikinci şarkıydı. Albümden ilk yayınlanan single'dı. 21 Ağustos'ta duymuştuk bu şarkıyı, ardından 3 single daha ve 18 Eylül'de albüm tamamen dijital platformlarda her yerde yerini aldı. Break bizimle beraber bu akşam. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Tuğçe, sesinin ne kadar sakin ve dinlendirici olduğunu unutmuşum. Gözlerimi kapattım. Programda çok yavaşlıyorsun konuşurken. Evet, ne kadar enteresan.
0: Normalde böyle değil, değil mi?
1: Evet.
0: Biraz sakinleşmeye ihtiyacım vardır diye düşünüyorum bu tempodan sonra.
1: Tabii ama bir süre daha böyle gidecek gibi görünüyor.
0: Çünkü önümüzde konserler var.
1: Evet, konserler, provalar, başka şeyler. O yüzden herhalde bir ay daha panik halde devam edeceğim.
0: Buraya herkes yorgun geliyor.
1: Ama bir yandan işler durumda olmak demek biraz da yorgun olmak. O yüzden çok da yakınmıyorum bu halden.
0: Nasılsın peki?
1: Yorgun.
0: Böyle heyecanlı, geçecek değil mi?
1: Heyecanlı, yorgun, işler halde. En azından işlevimi sürdürebildiğimi bilmek birazcık en azından yastığa kafamı koyarken rahat hissetmemi sağlıyor, evet.
0: 2024'te son geldiğinde ya da ilk geldiğinde ben demişim ki bir sonraki albümde geleceğinin sözünü almak isterim senden. Bu kapıdan çıkmadan demişim. Sen de albüm sözü vermiyorum, albüm yapacağını da pek zannetmiyorum ama yaparsam gelirim demişsin. Ben de tabii ki yapacaksın demişim. Ve iki sene sonra buradayız.
1: Ben bir sözümü tutmuşum, bir sözümü tutmamışım gibi olmuş.
0: Yo, bütün sözlerini tuttun şu anda. Albüm de yaptın, buraya da geldin.
1: İşte yapmam diyecek ya diyordum ya. Yani yoksa evet buraya geldim. Ya albüm, benim sözüme çok güven olmuyor bazen. Çünkü çok fazla dinleyiciden hani albüm yapmıyordun abi falan gibi negatif tepkiler aldım garip bir şekilde ama şey. Ha, evet. Albümü de yaptım, buraya da geldim ve keyfim yerinde, teşekkür
0: belki
1: ederim.
0: Belki bugün de bir daha albüm yapmam dersin bu süreçten sonra.
1: Demem galiba artık.
0: Yani büyük konuşmam mı artık?
1: Yani artıklık bir cümle kurabilecek kadar kendimi şey hisset, kesin cümleler kurabilecek kadar yetkin hissetmiyorum bu aralar gibi.
0: Çok albüm yaptın. 2018'de Mikrodalga Sörfü'yle başladık. Ardından TV Joyce aynı sene. 2019'da Ölü Pop. 2021'de Mutsuzlar. Ve 2023'te 1990. 3 yılın ardından kaçıncı oluyor? 6. uzun çalar albüm.
1: 6 mı 5 mi artık bende karıştı ama öyle bir şeyler, evet.
0: Yok, 5. uzun çalar Mikrodalga Sörfü EP'den. Onu da albümden sayarız gönlümüzde. Albümdür.
1: Olur.
0: Bir albüm daha yapmak ne demek senin için?
1: Şöyle, şarkı yapmaktan daha kolay bence albüm yapmak benim için. Çünkü hani tekli mantığında bir çalışmanın başına geçtiğinde çok fazla makas oluyor elinde. Orasından kırpman lazım, burasından. Daha direkt bir şey olması lazım. Daha kolay feedback alabilen, hemen dinleyicinin gözünde respons eden bir şey olması gerekiyor tekli mantığında. Ne yazık ki diyeceğim tırnak içinde. Albüm birazcık daha serbest takılabildiğin alanların olan bir şey. Dolayısıyla en azından üreten insan için üretmesi daha keyifli bir şey. Hele hele Alev Apartmanı sürecinde ben makası neredeyse attım elimden açıkçası. Kendime bu izni de vermem gerekiyordu. Mental açıdan da böyle bir şeye ihtiyacım vardı ve çok straightforward, doğrudan dümdüz ne yazdıysam onu koyduğum, ne kaydettiysem onu koydum en azından demolara bir albüm oldu ve benim için biraz terapi gibiydi. O yüzden albüm oldu zaten. Şarkı yapmaktan daha çok albüm yapmayı seviyorum diyebilirim o yüzden.
0: Geçen söyleşte ürettiklerimin %10'u yayınlanıyor. Geri kalanları da işte sizi geri kalan zamanı silmekle ve kendi kendime cringe'lenmekle geçiyor demiştim. Bu albüm için galiba bu şekilde işlemedi süreç.
1: Şöyle bir metot geliştirdim bu albümde. O kendime cringe'lenme işini üstesinden gelmek için. Albüm başından itibaren ufak ufak Instagram'da albüm günlükleri paylaşmaya başladım. Dolayısıyla insanlar bundan haberdar oldular. Bu şarkıların taslaklarından, bir takım cümlelerden, bir takım müziklerden haberdar oldular. O zaman da işte o bindiğin dalı kesmek daha zor oluyor. Bunu hemen kabul edip, kendi krizimle hemen, instantly barışıp devam etmem gerekti. İşe de yaradı bende. Yoksa senin de dediğin gibi bu albümün %90'ını muhtemelen önceki state of mind'ımda yaklaşıyor olsaydım çöpe atardım. Ama biraz daha kendiyle barışık ve biraz daha kendisini pushlayan bir halde ürettim albümü. Memnunum ama.
0: Yani sana göre kenarda çok fazla çöp bırakmadım bu albüm.
1: Yok.
0: Yazdığın her şeye girdim o süreçte.
1: Evet, bu yani Alev Apartmanı biraz benim bu dönemki çöplüğüm gibi oldu. Bu konuda da iyi hissediyorum.
0: Albüm günlüklerinden birinde galiba Gece Mavi'den bahsediyordun. İlk nakaratını yazdığın zaman paylaşıyorsun. Çalıyorsun, söylüyorsun ve sözler tamamen aynı. Bazılarında çok ufak değişiklikler var paylaştıklarında.
1: Evet.
0: Yani süreçte çok fazla belki didişmedin mi yazdıklarına?
1: Evet. Yani kendime ve dediğim gibi verdiğim bir izindi bu Alev Apartmanı sürecinde. Ne yazdıysam o, artık kendinle barış, kaç yaşına geldin, ürettiğine güven, bu özgüveni kazan. Bunda utanılacak, gücenilecek bir şey yok. Bu nöbetlerden, bu şeylerden vazgeç dedim kendi kendime ve işte dediğim gibi o yüzden albüm günlüklerine tak diye koyunca zaten Instagram'da ya da sosyal medyada, başka yerlerde onunla barışmak zorunda kaldım. Kendimi barışmak zorunda bıraktım. İyi oldu.
0: Faydalı oldu galiba albüm günlüklerini paylaşmak senin için.
1: Kesinlikle.
0: Belki dinleyici için de süreçte bağ kurma anlamında faydalı
1: İçeriktir.
0: olmuştur. İçeriktir. Geçen geldiğim programda uzun uzun içerik nedir ne değildir konuşmuşuz seninle. Geçen sene
1: Hatırlıyorum.
0: iki tane single yayınladın. Kalbimi Öp ve Yara Yara. İkisi de birbirinden güzel şarkılar. Ben
1: Teşekkürler.
0: onların albümün parçaları olduğunu düşünüyordum.
1: Şöyle, aslında o dönemde bir EP ya da albüm gibi bir şey yapıyordum ve onlar aslında onun parçalarıydı, evet. Ama hayat beni başka bir noktaya sürükledi. Estetik olarak çok başka bir çerçeve içinde bir anda bir çığın altında kaldım. Yani kendi kafam bir anda değişti ve o bir anda değiştirdiğim perspektiften çok fazla şey üretebileceğim, çok fazla şeye gebe olduğumu fark ettim. O yüzden zaten o single'lar dönemi, Otel Suare diye bir isim koymuştum şeye. O dönem sözde albüm ya da EP'ye çıkmayan o EP'ye. Oradaki müzik çok makaslı bir müzikti.
0: Bana biraz dinletmiştin. O şarkıların hiçbiri yok değil mi bu albümde?
1: Hayır, yok. Tamamen Alev Apartmanı olduğu belli olduktan sonra ve hangi metotla, hangi estetikle kaydedileceği belli olduktan sonra çıkan şarkılar hepsi.
0: Ne zaman çalışmaya başladın albüm üzerinde?
1: Yanılmıyorsam geçen sene Eylül.
0: Zaten albüm günlükleri de o dönemde başlıyor. İlk hangi şarkısı yazıldı bu albümün?
1: Sanırım ihtiyacım olan çok iyi bir yalan yazıldı. Evet.
0: Peki albümün iskeletini oluşturdu mu, sana bir rota çizdi mi?
1: Çizdiğini zannetmiştim. Ama aslında bence lirik açısından albümün içinde biraz kenarda köşede kalan bir yer buldu kendisine. Çünkü yani biraz daha romantik, biraz daha flörtöz ve öyle bir melankoli içinde bir parça oldu kendi başlı başına. Ama albüm biraz daha yalnız ve daha içine kapanık bir yerde, geri kalanı bence. O yüzden şu konuda çerçeveyi belirginleştirdi diyebilirim. Enstrüman ve katman olarak ve bunların tavrı, duru kalkı bağlamında benim için iyi bir bağlayıcı köşe taşı oldu diyebilirim.
0: 18 Şubat'ta yarın kayda giriyoruz demişsin albüm günlüklerinde. 3 Mart'ta kayıtların çoğu bitti demişsin. Ve albüm bitti paylaşımı da 22 Temmuz'da gelmiş. Yani Eylül'de başlayan süreç aslında Temmuz'a kadar devam etmiş. Uzun bir süreç. Bu da bana şeyi hatırlattı. Mikrodalga sörfünü 7 günde kaydedip mikslediğini hatırlıyorum Karaburun'da.
1: Evet. Yani bu şöyle tabii. Aradaki farkın bu kadar büyük olması. Alev Apartmanı prodüksiyon tercihi olarak daha önce yaptığım işlerden şu şekilde de ayrılıyor. Daha önce hani bedroom producing, yatak odası prodüsörlüğü üzerinden şekillenen bir aranje yapısı vardı albümlerin çoğunda. Yani temel bir fikir olur, sözleri yazarsın, sonra o temel fikrin içindeki katmanları bile değiştirirsin. Çünkü mixle aranje eş zamanlı olarak ilerler. İyi duyulmayan bir gitarı direkt çöpe atıp yerine bambaşka bir şey koyabildiğin çok spiral çalışan bir mantığı olur. Bu albüm öyle değildi. Bu albüm canlı çalınması gereken ve orkestrayla çalınması gereken, bandle çalınması gereken bir albüm olduğu için hem başka insanların ve beyinlerin ve onların estetiklerinin ve onların icralarının müzik içinde ikna edici hale gelmesi uzun sürdü. Hem de kendi yatak odası prodüksiyonunu mixleme süreci bir bandi mixleme sürecinden daha uzun bir süreç. Tam tersi, pardon. Grubu bir mixlemek çok daha uzun bir süreç. Dolayısıyla mikrodalga sörfü
0: Daha yalnız bir albüm
1: çok
0: öncelikle.
1: yalnız ve mikrodalga sörfünü zaten İzmir Karaburun'da bir tane konteynerin içinde bir tane Scarlett E-2E2 ses kartı, bir tane SM57 ona geçirilmiş bir çorap ve midi klavye bile olmadan kaydetmiştim. Çünkü kayıt yapmaya gitmiyordum oraya. Kendi başıma bir tane ormanın içinde konteynerde tatil yapacaktım. Ne olur ne olmaz diye almıştım o ekipmanları yanıma.
0: İyi ki almışsın.
1: Evet, yani MacBook'un klavyesinden akor basarak kaydettiğim bir albümdü o. Ve bir, evet, dediğim gibi bir hafta falan sürmüştü prodüksiyonu. Enteresandı.
0: Peki albümde icralarda kimleri duyuyoruz?
1: Davulda muhterem dostum Yağız Nevzat İpek, yıllardır benim kahrımı çeken dostum. Gitarlarda ve çoğu gitar aranjisinde Bora Yavrucuk var. Onunla da hatır sayılır bir süredir çalışıyoruz. İnsanlar belki Yangın'dan tanıyacaktır daha çok. Daha sonra orkestra ve bende yeni katılan ama bence çok kritik bir yer tutan Eyüp Yavuz Mercan var ikinci gitarda. Albüm prodüksiyonunda aslında etkisi olan insanlar bu kadar ama sahnede Efe Sanlav'da bas çalacak bize. Yine Yangın'dan bildiğimiz, Baba Sad'dan da bildiğimiz. Temelde beş kişiyiz.
0: Yani albüm künyesinde gördüğümüz isimleri sahnede de görmeye başlayacağız. Aslında sahne setup'ında da bir değişim olacak
1: Ya
0: yeni
1: tabii.
0: dönemde.
1: Gerçi albüm künyesinde Ozan Çanak ve Deniz Ağan da var. Çünkü hem stüdyo engineer'lığı, mühendisliği yaptılar bize. Hem de estetik bağlamda da çok anahtar dokunuşları oldu birçok noktada kayıt bağlamında.
0: No 5'te mi yapıldı tüm kayıtları albümün?
1: Evet, No 5'te yaptık bütün kayıtları. On sahnede onlar olmayacak muhtemelen de.
0: Peki ilk sahnemiz 1 Ekim'de albüm lansman konseri Salon İKSV'de. Ardından bir de Ankara var.
1: Evet.
0: 17 Ekim'de Kulüp Müjgan'da Alev
1: Aynen öyle.
0: Apartmanı'nı tamamen mi dinleyeceğiz?
1: Alev Apartmanı'nı tamamen dinleyeceğiz. Onun haricinde bir şeyler daha dinleyeceğiz, evet.
0: Çünkü eski şarkılar da istenir, beklenir.
1: Biz bir de şey keyifli. Yani eski şarkıları bu yeni bandle aranje edip oynayıp elden geçirip başka bir tavırla çalıyoruz. Bayağı da eğleniyoruz açıkçası. Onu da insanların görmesini istiyorum.
0: Uzun prova süreçleri olacaktır o zaman herhalde.
1: Tabii.
0: Arada vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Bu akşam buraya gelmek kolay değildir. Çünkü albüm 3 gün önce yayınlandı. 18 Eylül'de ve 1 Ekim'de de lansman konseri var.
1: Ben teşekkür ederim davet için canım. Sana her zaman vakit ayırırız.
0: Bu albüm düzenlemelerini Bora Yavrucuk'la beraber yapmışsınız.
1: Evet.
0: Buradaki görev paylaşımını merak ediyorum. Her şarkıda beraber mi çalıştınız yoksa bazı şarkılar Bora'nın, bazı şarkılar senin elinden mi çıktı?
1: Ya genel hatlarıyla söz, müzik ve temel aranjiyi ben bir noktaya getiriyorum. Fakat hele böyle grup üslubuyla çalınmasını hayal ettiğim bir şey olduğu için ortada gitarı iyi dokunuşlarla çalan iyi bir gitaristin elinden tekrar geçirmek gerekiyor. Ve onun elinden geçmeye başladığında bütün estetik, bütün prodüksiyon tekrardan şekillendirilmesi gereken bir hal alıyor. O konuda da Bora hem çok yetenekli, hem çok hızlı, hem de beni çok iyi anlayan biri. Dolayısıyla ben ilk demoları götürdükten sonra benim bahsettiğim gitarları ha o öyle olur, böyle olur, bunu deneyelim falan gibi bir deney haline soktu. Ve zaten gitar kaydı ve gitar aranjesinin tekrar yapılanması böyle bir nöbet hali gibiydi bizim için. Çok hızlı bir haftada bütün şarkıların gitar aranjelerini mütemadiyen kayıt yaparak geliştirdik. Yani hani orada o olsun, orada bu olmasın falan gibi çok büyük tartışmalar olmadı. her şeyi kaydettik gerçekten. Sadece doğru çalımlı olanları kullandım ben gibi düşünebiliriz. Özellikle gitar aranjesinde dolayısıyla Bora şey oldu, hakim oldu konuya. Onun haricinde düşünüyorum, her ne kadar şey yapmasak da, ismini aranje konusunda çok geçirmemiş olsak da, tabii ki davullarda Nevzat'ın üslubu da çok karakteristik bir yer tuttu. Bence zaten, yani Yağız Nevzat İpek, Nevzat diyorum ama Yağız Nevzat İpek tam bu müziğin davulcusu biri bence. O yüzden kayıtlara başlarken...
0: O da senin hemfikir mi bu konuda? Çünkü her müziği çalıyor ya.
1: Bence hemfikir. Çünkü yıllar önce benim Yağız'la tanışmam yaklaşık olarak böyle bir müzik üzerinden. Peyote'yken bir gün ben rastgele ikinci katta bir konser dinlemeye gittiğim bir gün orada Yağız'ın çaldığını görmüştüm. Aa dedim, davulcu ne kadar güzel çalıyor, tam benlik çalıyor, üf üf falan filan. İki hafta sonra ev arkadaşı olduk. Çok hızlı gelişti her şey Yağız'la. O gün tanıştık, aynı grupta çalmaya başladık. İki hafta sonra da ev arkadaşı olduk. Dolayısıyla bu Nevzat'ın kendisi için de hem aranjede hem davulculuk bağlamında çok kritik olabilecek bir albümdü diye düşünüyorum. Çok ısrar ettim ona, onu kandırmak için. Bak bak çok güzel olacak, bak tam sana alan var, istediğin gibi olacak falan diye. Daha demoları duymadan tabii ki. Katkısı bence çok büyük oldu onun da, o yüzden.
0: Yavaştan albümden dinlemeye devam edelim istiyorum. Galiba bana bırakacaksın ama seçimleri.
1: Lütfen.
0: Yok mu özellikle istediğim bir şarkı? Şunu iyiyle çalalım falan. Benim var.
1: Ben şu sıra pek katlanamıyorum o yüzden.
0: Çünkü mixler herhalde, mix aşaması çok yoruyor.
1: Evet, ben birazcık.
0: Galiba haftalarca albüm günlüklerinde görmüştüm. Günde 20 saat şu sandalyede oturup mix yapıyorum dediğim bir süreç var.
1: Çok kötü ya. Yani bence işte bir songwriter kendi şarkısını mixlememeli. Yani açıkçası. Neyse, o konuya gireriz sonra.
0: Albüm galiba ilk çıkan şarkılarından birisi. Single'lardan da değil. Tahmin eder misin acaba favorilerimden birini?
1: Albümün ilk çıkan şarkılarından, single'lardan değil.
0: Yani 22 Ekim'deki 4. albüm günlüğünde böyle bir şarkı yazdım diye paylaşmışsın.
1: Yanlışlıkla yine beni yendin mi var? Bilemedik.
0: Hani Kaptan.
1: Hani Kaptan. Okey.
0: Dışarıya dönük değil de içime doğru yazdığım şarkılar bana nispeten daha özel hissettiriyor demişsin orada. Albüm yapmanın avantajlarından birisi de bu galiba. Tekli yayınladığınızda daha dışa dönük olmanız gerekiyor ama uzun bir albüm kurguladığınızda daha poetik, şiirsel ve canlı performansı hayal ederek daha derin bir estetik yaratabiliyorsun gibi bir şey.
1: Yani senin ağzından duyunca çok şairane geldi. Ben kendim öyle söylerken.
0: Öyle konuşursun gerçekten. İyi konuşursun zaten. Albüm günlüklerinde de meramını gayet güzel ifade etmişsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve albümün köşe taşlarından birisi mi senin için bu şarkı?
1: Yani başlangıçta öyleydi. Sonra her şey köşe taşı oldu albümdeki. Yani hiçbir parçasından vazgeçemeyeceğim bir hale geldi açıkçası. Ama başlangıçta o çerçeveyi çekerken bu tip seçimler çok kritik oluyor. Nereye kadar gideceğiz o köşede gibi bir yerden. Evet, çok belirleyici bir şarkıydı Hani Kaptan.
0: Bu albüm plak olduğunda plağın A yüzünün son şarkısı olacaktır diye düşünüyorum. Belki.
1: Bunu hiç düşünmedim.
0: Düşünmedim. 48 dakikalık bir albümü plağa çevirmek zaten zor bir iş, basmak.
1: Yani şey, orada değilim daha, bilmiyorum.
0: Benim için albümün tam yarısı
1: öyle mi
0: oldu? Evet, ilk yarının sonu gibi oldu. Çünkü ardından Bora'nın Gitarı adlı bir interlude parça var.
1: Öncesinde miydi, sonrasında mıydı o?
0: Öncesinde.
1: Okey. Yani şey, dakika bazında hangisi nereye oturuyor hesabını açıkçası tam yapmadım. Zaten tam
0: şu sonrasındaymış, pardon. Çok okay. Da emin konuşuyorum. Kendi albümüm gibi.
1: Yani şey... sanki ikinci part açılışı olabilir gibi hissettiriyor.
0: Evet, öyleymiş.
1: Aynen. Tamam, iyi. O zaman yanılmadığıma sevindim. Bir
0: kendi
1: terledim
0: dair,
1: çünkü
0: yanılmadığıma. 3 gündür sadece bu albümü dinliyorum. O yüzden çok emin konuştum.
1: Yani teşekkür ederim.
0: O zaman eğer masada hazırsa, şimdi Break'ten Hani Kaptan dinleyeceğiz. Alev Apartmanı'ndan şimdi Apaçık Radyo'da.

0: Break'ten Hani Kaptan dinledik. Alev Apartmanı adlı yepyeni Break albümünden ve kendisi bizimle birlikte. Onca işin koşturmanın arasında bu akşam bütün şehri dolaşıp buraya geldi.
1: Bu da işin bir parçası.
0: Alev Apartmanı. Neden apartman? Neden ev değil, oda değil?
1: Şöyle işte albümün demolarını yazdığım apartmanın adı Alev Apartmanı.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ve çok doğru geldi bana. Çok fazla ateşe dair şey de var albümün içinde. Ben albümü zaten yazarken genelde kafamda yani resim yapıyorum, tablo gibi düşün. Böyle bir olay değil de kadrajlar oluyor aklımda ve o apartmanın estetiği de bana hissettirdiği şey de bir apartmanda olmakta, bir şehir içinde, şehrin albümü olması, şarkıları olması bağlamında da bana çok doğru hissettirdi. Bir yandan alev ve terapi seanslarımın çok yoğunlaştığı bir dönemde başlayan bir şarkı yazımı süreciydi ve bir şeyleri yakmaya, bir şeylerden vazgeçmeye, kendime, çocukluğuma ısrar ettiğim şeylere dair çok fazla şeyi yanması gerektiğine karar verdiğim de bir dönem olduğu için ve aynı zamanda o apartman dairesinde çok fazla yalnız vakit geçiriyor olduğum için bana çok doğru hissettirdi Alev Apartmanı ismi. Daha albümden bir şarkı falan varken adı belli oldu yani.
0: Albümle beraber bir metin gönderdim bana.
1: Hı hı.
0: Şimdi albüm günlüklerini görünce ilginç geliyor. Çünkü o süreçte yapıyorsun, üretim sürecindesin. Ama henüz onunla ilgili ne konuşacağını çok da bilmiyorsun. Ama bittikten sonra düşüncelerini ifade etmişsin albüme dair. Ve diyorsun ki orada evi yakmak gerek. Daha cesur ve güçlü olmak gerek. Hata ya da değil fark etmez. Bir yakma, yıkma, bir şeylerden vazgeçme hali ve oldukça geçmişe dönük sözler var.
1: Evet.
0: Eski evler, geçmişten kareler.
1: Yani işte herhalde.
0: Çok terapi süreci hissettirdi.
1: Evet,
0: Aydın
1: evet.
0: Zaten.
1: Yani çocukluğumla çok uğraştığım ve hayatta bazı konularda mentor olarak da zorlandığım için bu konularla uğraştığım bir dönem oldu. Bazı radikal kararlar almam gerekiyor. Kendimi bazı konularda değiştirmem gerekiyor. Çünkü bazı konularda zorlanıyorum. Bu bazı konuları açmayacağım. Gibi bir süreç olduğu için bütün gün gerçekten karşımda çocukluk halimle böyle konuşur halde. Bir başlangıcı var albümün. Çok da zor açıkçası. Böyle bilmiyorum hissettiriyor mu duyduğun şey şu an ama o benim için gerçekten çok zordu ya Tuğçe. Bu
0: hissettim
1: süreç.
0: Albüm günlüklerinden de hissettim.
1: Hı. Yani hiç şey yapmayacağım. Ajitasyon olsun diye de söylemiyorum da baya baya zor bir süreçti. Hem şarkıların yazım süreci hem sonrasındaki teknik kısım. Seviyorum bu acıyı bir
0: günlerce
1: yandan.
0: Evde
1: evet.
0: Yalnız.
1: Yani mekandan da kopuyorum artık zaten. Yani şey,
0: neredeyim,
1: hangi zamandayım,
0: bir
1: saat kaç, en son ne zaman tuvalete gittim gibi böyle pratik ve gerçek şeylerden baya koptuğum. Beni bir yandan korkutan, kendime dair, kendi ruhsal durumuma dair beni korkutan ama bu korkuyla beraber de heyecanlandıran ve dolayısıyla devam edebildiğim bir süreçti.
0: Bir yerde yemek yemeyi unuttum, 4-5 kilo vermişim gibi bir şey söylüyorsun mix sürecinde galiba.
1: Evet.
0: Müzisyenlerden duyuyorum çok benzer şeyler. Özellikle prodüktör olanlar kendi işlerini her açısından kendileri kotaran prodüktörler. Banyo yapmayı unutuyorum.
1: Hı-hı.
0: Günlerce kafama taktığım şey çözülene kadar hiçbir şey umurumda olmuyor. Sevgilimi bile aramam falan gibi şeyler çok duyuyorum.
1: Evet yani
0: o yalnızlıkla başa çıkmak da ayrı bir zorluk bence.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Ben bir şey üretmeye başladığımda ya da en azından onun ilk tohumu aklıma düştüğünde bilgisayar başında ya da enstrüman başında olmasam bile evde olmuyorum yani kafa olarak.
0: Ben sende onu çok hissediyorum.
1: Evet evet.
0: Çok eskiden beri aslında.
1: Hı-hı.
0: Nihil Piray dönemindeki üretimlerinde de stüdyoda mix yapmana da şahit oldum saatlerce. Yani, bir şeye kafayı taktığın zaman hiçbir şekilde ortamda zaten olmadığını Çok defa gördüm.
1: Yani sürekli dalan, sohbetlere katılamayan, sürekli bir şeyleri yapmayı unutan, aksatan, işte ne bileyim hani bir telefonumu nereye koydum diye yarım saat boyunca onu aramaya çalışan ama aslında kafada yine başka bir yerde olduğum için aramaya bile çalışmayan bir halde oluyorum o süreçlerde. Ve o bütün o prodüktör ve müzisyen arkadaşları da çok iyi anlıyorum. Yok oluyorum gerçekten. Bir de yok olduğum şey kendi çocukluğuma dair ve bir şeyleri yıkmaya dair bir taraftan saldırdığı için bana böyle yani şey sert bir film gibi yani açıkçası.
0: Bir yandan aslında albüm sürecini terapinin sana düşen çalışma süreciyle de bir araya getirmişsin.
1: Hı hı.
0: Eş zamanlı belki ikisini gerçekleştirmenin de ayrı bir yoruculuğu olmuş olabilir mi?
1: Ya tabii yani aslında bu terapistimin önerdiği bir şey falan değildi. Hatta muhtemelen onun hiç önermeyeceği bir şeydi bu şekilde bunu yapmak. Zaten bir noktada terapiyi de bıraktım.
0: Geçen geldiğinde de terapiyi bırakmıştım.
1: İşte terapiler bazen bırakılıyor. Yani işte release zamanına yaklaştıkça para suyunu çektiği için terapiler bırakılmak zorunda kalıyor gibi bir hikaye var orada. Yani şey terapinin bir parçası gibi diyoruz ama bu faydalı da olmayabilir bilmiyorum. Yani emin değilim. Kimseye önermem.
0: Bırakmayın terapiyi. Ya da artık buraya gelirsiniz. Burada biraz anlatırsınız.
1: Ya da bu kadar derinden albüm yapmaya çalışmayın. Terapiye gidin, boş verin yani. Hani albümle uğraşmayın. Tek başınıza yapmaya çalışmayın ya da bazı şeyleri çıkın, Leyla olmayın, yemek yemeyi unutmayın falan gibi şeyleri keşke daha düzgün yapabilseydim açıkçası.
0: Belki peki bu kadar kendimi yordum, bu kadar yalnız kaldım ama ortaya çıkan iş içime o kadar sindi ki değdi diyor musun?
1: Hayır.
0: Neden? Ben yılın albümü demek istiyorum Alev Apartmanı'nın. Eylül ayındayız ama şu ana kadar bence öyle.
1: Teşekkür ederim ama yani bir onun kararını verebilecek bir noktada değilim şu an. Albüme karşı ve şarkılara karşı hissiyatım biraz nötrleşmiş bir halde. Konserlerle beraber geri gelir eminim ama şu an albüm iyi mi kötü mü, nerede, nasıl konusunda gerçekten en ufak fikrim yok. Süreç çok iyiydi, çok zordu. Süreç çok değerli benim için ve süreç kesinlikle vazgeçilmezdi.
0: Ama araya biraz zaman ve mesafe mi girmesi gerekiyor?
1: Evet, albümü değerlendirebilmek için. Ya bir de bana düşmez zaten canım o. Hani belki sana düşer, senin ağzından duyunca ben mutlu olurum falan filan ama hani benim ağzımdan ben yılın albümü yaptım gibi bir şey duyamazsın yani nihayetinde. Başka bir müzisyenin de ağzından duyamazsın herhalde. Bana özel de bir şey değildir yani.
0: Aslında bazı dinleyicilerin albümü bir ay önce dinlemeye başlamışlardı yayınlanmadan önce.
1: Evet.
0: Bu sefer ilginç bir şey yaptın. 18 Ağustos'ta albüm Bandcamp üzerinden dinlenebiliyordu tamamı. Hatta evet. İlk single bile yayınlanmadan önce. İlk single 21 Ağustos'ta geliyor. Bir ay Bandcamp'te dinlenebilir halde kaldı. Ardından 18 Eylül'de albüm tüm dijital platformlarda yayınlandı.
1: Hı hı.
0: O süreçte dinleyicilerinden geri dönüşler almaya başladın mı? İnternette albüme dair yorumlar oluşmaya evet, evet. Başlamış o dönemde.
1: Gördüm birkaç yorum. Çok da tatlı yorumlardı. Benim biraz içimi rahatlatan yorumlardı açıkçası. En azından iyi bir şekilde yankı buluyor sanırım. O yüzden artık şarkıların teknik kısmını düşünmeyi bırakıp sabah kahvaltıda ne yiyeceğime odaklanabilirim gibi minik reminderlar çalışmaya başladı hayatımda. Öte yandan bu önceden yayınlama işi benim için sert ve önemli bir karardı. Yani dijital ana akım platformlara koymadan önce Bandcamp üzerinden yayınladım albümü ve bu bence biraz protest bir tavır bu ve bir yandan günümüzde aslında Türkiye'de diyeceğim ama bütün dünyada bağımsız müzisyenlerin işte orta segment müzisyenlerin ekonomik olarak bahsediyorum. Çilesi olan streamingden para kazanamamak ama bir yandan streaminge uygun şekilde bir estetik belirlemeye çalışıp kendi şarkısına başkasının makasını değdiriyor hale gelmek, bir yandan yine sosyal medya normlarına uygun bir şekilde bir estetiği, bir kılıfı daha şarkılara geçirmek ya da albümlere. Albümler zaten olamıyor artık falan gibi bir yerden. Bence artık daha fazla kliye değil, daha fazla insana değil, ulaşmaya değil, kendi küçük komünitemizde daha sağlam yankılar üretmeye ihtiyacımız var. Ya da en azından artık demeyeceğim de bunu hatırlamaya ihtiyacımız var diyebilirim. Yani bu elbette bir gereklilik gibi konuşuyorum ama değil ama.
0: Ama senin yolculuğun sanki en başından beri böyle ilerledi, 2018'den beri. Ve hep bu konular üzerine kafa yoruyordun, bir çıkış yolu arıyorsun hep.
1: Ya bu konular üzerine kafa yoruyor olsam bile daha uyumlu hale geçtiğim dönemlerim oldu. Yani platformlara, sosyal medyaya vesaire.
0: Ama müzik üretimini etkiliyor muydu?
1: Tabii ki etkiliyordu. Yani belki herkes, yani başkaları kadar sert olmayabilir bazen ama benden daha sert de olanlar var. Dolayısıyla ben yine ortada bir yerde kalıyorum. Etkiliyordu tabii ki. Bazı fikirlerle barışmam konusunda ya da işte dediğim gibi şarkıların %90'ını kolayca çöpe atabilmem gibi noktalarda tabii ki etkiliyordu. Şimdi bu kendi etrafımızdaki komüniteden destek alacak şekilde müzikten para almak istemek, müzikten para kazanmak istemek, insanların müzik için para ödemesini onlara önermenin böyle ayıp olduğu falan bir şeye düştük şu an. Hani çünkü işte bir takım temel platformlar bedavaya denilebilecek meblağlara bütün dünya müzik kütüphanesini insanların önüne serdiler. Ve bunu yaparken, bunu yapmakta bir problem yok ama bunu yaparken emekçiyi korumak zorundasın. Müzisinin hakkını, gelirini, mesai saatini, saat başına kazanacağı parayı, en azından ev kirasını ya da işte emeğinin karşılığını bir şekilde gözetecek mekanizmalar da uydurmak zorundasın. Ne yaparsan yap, umurumda değil ama onu korumak zorundasın. Bu yapılmadı. Dolayısıyla sanki do it yourself, bağımsız müzisyenlik falan varmış gibi bir havada, sanki bağımsız müzisyenler destekleniyormuş gibi bir havada, herkesin release'ini yapabildiği, sosyal medyada var olabildiği falan filan bir delüzyonla beraber teker teker müzik emekçilerinin ortadan elendiğini gördük.
0: Sen geçen programda da söylemiştin, müzisyenler diğer meslek dalları gibi birer emekçidir ve emeklerinin karşılığını savunmak durumunda da kalırlar, tıpkı diğer meslek dallarındaki emekçiler gibi. O yüzden bunu söylerken aslında sanatçılar için bir ayrıcalık talep etmeden, tamamen yine bir emekçi olarak konumlandırarak emeklerinin karşılığını talep etmeleri yönünde bir şeyden bahsediyorsun.
1: Tabii ki. Yani şöyle düşün. Hani yine belki bazı dinleyiciler için tuhaf duyulacak ama bir sanatçıyla yılda, işte yıl sonunda işte rapler çıkıyor, kimle kaç saat geçirmişsin falan filan gibi. Bu bana özel bir durum da değil. Bir sanatçıyla, bir müzisyenle 1000 saat geçiren insanlar görüyorum. Ve o 1000 saatin karşılığında 1 euro bile kazanmıyor o müzisyen, o süreden, o hayatını etkilediği insandan, eğer ki konserine gelmediyse.

0: nazik bir konu değilmiş gibi falan tınlıyordu. Hayır abi, bu bayağı çok önemli bir konu ve müzisyenler, müzik emekçileri. Hele bir de bu arada, yani ben mesela kendi şarkılarımı üreten ve yayınlayabilen biriyim. Sen bir şarkı yazarı olmak değil, zorunda değilsin müzik emekçisi olmak için. Senin için daha da zor. Yani nasıl var olacaksın? Hayatın boyunca bir tutkuya, bir gitara adamışsın kendini ve ruhsal olarak seni çok doyuruyor. Çok memnunsun yaptığın şeyden ve çok güzel yapıyorsun. Ama açsın. Yani ve ne devlet seni koruyor zaten, ne dinleyicin seni koruyor, ne de özel teşebbüs kanunları bir şeyler seni koruyor. Hiçbir şey seni korumuyor. Birazcık akıllı davranmaya çalışıp, birazcık sivri davranmaya çalışıp birilerinin bir şeylere el atması gerekiyor bence. Ben de bir deney olarak bu Bandcamp hikayesini o yüzden attım. Belki karşılık bulur. Başka müzisyenler de bunu dener. Belki orada yavaş yavaş bir kitle toplanmaya başlar. Bir şeyleri tekrar hatırlamaya başlarız. Ve umarım çığ gibi büyür ve daha bağımsız ve daha az tepemizde dikte olan bir mantıkta biraz daha huzurlu hayatlar yaşayabiliriz.
1: Yani müziğim ücretsiz dinlemeye o kadar alıştık ki o platformlarda gördüğümüz tüm albümlerin, senin albümün gibi hepsinin bir yapım maliyeti olduğunu zaten aklımızdan bile geçirmiyoruz. Yani müzisyenler öyle işte evlerinde ya da stüdyoları da vardır zaten yani müzisyense.
0: Onu da bedavaya
1: Onu da
0: zaten.
1: zaten çözüyorlardır. Yani öylesine kaydettiği bir şey yani bunun için para talep etmek biraz tuhaf geliyor olabilir belki dinleyicilere. Sen bir deneme yaparak aslında en azından bir fitilin ucunu yaktın. Belki diğer müzisyenler dener. Bu tip böyle öncü hareketlerin hep çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne kadardı ücreti Bandcamp'te albümü bir ay önce dinlemenin?
0: Yanılmıyorsam minimum 6 euro gibi bir şeydi.
1: İsterse daha fazla da katılımda bulunuyor
0: Evet.
1: dinleyenler. Bunun karşılığında ne alıyorlardı? Albümü streaming olarak mı dinliyorlar yoksa
0: Yok yok,
1: MP3'lerini, wave'lerini?
0: indirebiliyorlar. Stream de edebiliyorlar. Bütün nerede isterlerse orada dinleyebilir. Ama şeyi de görüyorum bu arada. İnsanlar hali hazırda bir arayüz üzerinden dinlemeye de çok alışkınlar. Bunun insanlar için de ne kadar alışkanlıklarını değiştirmenin zor olduğunu görebiliyorum bir yandan. Ama şu an gözetmem gereken yer orası değil, burası. O yüzden onun kararını o şekilde verdim.
1: Peki bu deneyden nasıl ayrıldın? Nasıl sonuçlar aldın?
0: Bu sadece bir başlangıç. Ama bunun uygulanabilir bir şey olduğunu gördüm. Bir karşılığı bulabildiğini de gördüm. Eğer ki başka müzisyen arkadaşlar da bu konuda benzer şekillerde ısrar ederlerse yavaş yavaş bir şeylerin daha iyi olacağına dair umut sahibiyim diyelim.
1: Bundan sonra da kullanır mısın mesela aynı yöntemi?
0: Kesinlikle kullanırım. Ben umarım daha da bağımsız olurum. Yani umarım DSP'lere daha az bağımlı olurum hayatta.
1: Burada tabii sanatçının dinleyici kitlesinin niteliği de önem kazanıyor. Biraz önce bahsettin aslında niş bir kitle mi dedin? Hangi kelimeyi kullandın tam olarak hatırlamıyorum ama daha niş ve sürekli aslında seni takip eden bir kitle, çekirdek bir kitle diye kullanıyorduk eskiden. Yani milyonlar olmasına gerek yok ama belki de seni destekleyen, merchlerini alan, konserlerine gelen, dijital platformlar belki işte Bandcamp'te yaptığın proje gibi projelere destek olan dinleyicilerin belki de aslında senin müziğini sürdürülebilir hale getirmen için yeterli olabilir.
0: Bence olur, kesinlikle olur. Yani ya daha büyük bir kitleye ulaşmak gibi bir arzumun körelmesinde şöyle bir sebep de var bu arada. Onu da bir söylemeden geçmeyeyim. Ya bu çok tabii ki bir yandan politik de bir konu ama aynı dilden konuşabildiğim, en azından konuşabildiğimi zannettiğim insan grupları gittikçe radikalleşiyorlar kendi köşelerine doğru ve ben bütünleştirici ve herkese anlatacak bir cümlem var gibi bir yerde görmüyorum kendimi artık. Hani bazı fanuslara ve bazı taraflara artık anlatmasam da olur ve kendimi oraya göre törpüleyemeyeceğim gibi bir yerde hissediyorum. Bunun için çaba göstermeye de hiç hazır değilim. Başka şeylere çaba göstermek istiyorum hayatta. Böyle bir tarafı da var işin yani. Onu da söylemeden geçmeyeyim dedim.
1: Bence bu önemli bir konu. Yani sanatçı yaptığı işin karakteristik özelliklerini kendisi tespit edip belki ona göre bir dinleyici kitlesini arzulayabilir. Yani daha geniş bir kitleye ulaşma arzu

0: Bitti dedin ama ben senin mesela öyle bir arzun olduğunu hissettiğim bir dönemde hatırlamıyorum. Çünkü arzu içten içe olabilir ama onun için, o arzuya ulaşmak için, gerçekleştirmek için ne yaptığın önemli ya.
1: Hı.
0: Bir şey yaptığını görmedim bunun
1: İçimde
0: için.
1: ama içimde kavga ettim yani. Her ne kadar dışarı bu çok yansımamış olsa da bu iç kavgalarımdan biriydi tabii ki.
0: Tüm sanatçılarda aslında belki de vardır.
1: Vardır eminim.
0: Yaptığım iş şu kitleyle sınırlı kalsın mı, yoksa daha fazla kitleye mi ulaşsın?
1: Yani bence düşünüyordur insanlar evet.
0: Kurt Cobain mesela zamanında diyormuş ki işte şiddet yanlısı, kadın düşmanı vesaire insanlar benim konserime gelmesin, benim müziğimi dinlemesin. Açık açık bunu beyan ediyormuş.
1: Ben
0: Çünkü arzulamıyor o kitleye ulaşmayı.
1: söyleyebileceğim cümleler ve çizebileceğim çok sert sınırlar var bu bağlamda ama şu an o kadar sert gideyim istemiyorum yani.
0: Peki, Alev Apartmanı'nın plağı da yayınlanacak galiba.
1: Evet, bu beni çok heyecanlandırıyor. Umarım bir aksilik olmazsa Kasım ayında elime alacağım ve bir planımız olacak evet.
0: Dün bir tasarımını paylaşmıştın.
1: Hı.
0: O gerçek tasarım mı?
1: Gerçek tasarım ta kendisi
0: Beyaz
1: evet.
0: bir plak
1: Beyaz bir
0: olacak.
1: plak olacak.
0: Albüm kapağı da
1: Beyaz
0: beyaz.
1: evet.
0: Ve tüm
1: Bembeyaz.
0: görsellerinde siyah beyazdı bu süreçte.
1: Evet.
0: Albüm günlüklerim bile.
1: Beyaz bir duvar gibi sessiz ve zamansız evet.
0: Albüm kapağının çizimini kim yaptı?
1: Sevgili Selin Yılan hem albüm kapağının tasarımcısı hem daha henüz ortaya çıkmamış olan merchlerimizi de kendisi tasarlıyor. Çok çok benim aslında bu albümü yaparken salonumda duran bir takım illüstrasyonlar Selin'in illüstrasyonlarıydı. Selin'in o zamanlar bu durumdan haberi yoktu. Süreç ilerledikçe ve ben o işleriyle Selin'in albüme dair de bir connection kurmaya başladıktan sonra bir kapısını çaldım. Dedim böyle böyle böyle böyle. Sen daha fazla dahil olmak, yani sen bu işe dahilsin zaten. Bir daha fazla dahil olmak ister misin? Dedim. O da çok aynı dilden konuştuğum biri olduğunu fark ettim birçok bağlamda. Çok severek ve bana acayip yardımcı olarak dahil oldu. Zaten işlerini çok seviyorum. Hayatta var olma şeklini de çok seviyorum Selin'in. Umarım daha uzun süre keyifle çalışmaya devam ederiz.
0: Bir apartman mı albüm kapağındaki çizim?
1: Evet.
0: Soyut bir çizim tabii.
1: Evet, o abstrakt bir alev apartmanı.
0: Beyaz olması albümün belki sadeliğiyle de senin için örtüşüyor olabilir. Sade görüyorsun galiba albüm, değil mi?
1: Ya şöyle, işte o gece mavinin sanırım bir cümlesinde o beyaz duvar konusuna çok takılmıştım. O sırada evimde badana vardı zaten. Evin duvarlarını ne renk yapsak falan. Biraz fazla boş beyaz duvarlar vardı ve o bana çok iyi hissettiriyordu aslında. Onunla da beraber gelen bir yani gerçekten görerek ve oradan sekerek gelen bir beyazlık var albümün içinde bence. Ve bunu da ısrar etmem gerektiğini düşündüm. Hani başladığı yer beyaz ve onun beyazın manifestosu albüm süreci boyunca çok içimde sindirdiğim bir yerde. Dolayısıyla çıktısı da beyaz olmalı. Bir yandan renk göreyim, renklerle mi uğraşacağım falan hani.
0: Metnine de bahsediyordun. Yani hani kaptan içine demiştin, işte çatlamalar, patlamalar istemiyorum. Büyük dramalar yaşanıyor ama
1: Hı.
0: biraz daha sessiz ve zamansız.
1: Hı.
0: Belki tüm albümünde özeti gibi sanki.
1: Yani evet önemli bir statement bence o. Evet, albüme dair.
0: Umarım albümle biraz arana mesafe, zaman girdikten sonra sen de bu albümü benim sevdiğim kadar çok seversin.
1: Umarım.
0: Dersin ki değdi. Günlerce evde oturduğuma, o sandalyeden kalkmadan
1: Ya
0: minik bir delilik hali
1: bir
0: içerisinde.
1: tarafım ki çok emin buna zaten canım. Bir tarafta o acayip eminim, mutluyum o her şeyden. Ama başka bir yer var ve orada çok fazla crosstalk var. Birbirleriyle çok çatışıyorlar. Daha bütünüsel ve daha yekpare bir cümleyle albüme sarılabileceğim günler umarım gelir.
0: Yani müthiş derinlikli bir söz yazımı var albümde bence ve çok fazla söz var.
1: Tüm çok laf salatası, evet.
0: Laf salatası değil işte. Tüm şarkıların içerisinde birbirlerine referanslar var. Tekrar eden imgeler var. Çok fazla üzerinde bilinçli olarak bir delilik hali yaşandığı, kendine bunu yaşattığın ve bedelini ödediğin anlaşılıyor bence albüm dinleyince.
1: Ne güzel, ne güzel. Yani bunu duyduğuma sevindim.
0: Otur programın başından sonuna albümünü övmek istemedim ama kapanışta artık.
1: Teşekkür ederim. Beni utandırıp cümle, yollayacaksın aynen.
0: Tabii ki utanarak çıkın buradan. Çok istediğim şey. O zaman 1 Ekim'de Alev Apartmanı'nı baştan sona dinliyoruz galiba. 48 dakikalık.
1: Siz dinliyorsunuz.
0: Siz çalıyorsunuz efendim.
1: Biz çalıyoruz efendim.
0: Sonrasında da 17 Ekim'de Ankara Kulüp Müjgan. Bayağı da bir galiba ara verdin konserlere.
1: Evet evet, ben sevmiyorum.
0: Albüm sürecinde değil
1: o
0: mi?
1: O işi çok, kafam çok dağılıyor yani. Çok sert kararlarla dönebiliyorum bir konserden albüme dair mesela.
0: Hmm.
1: O yüzden hiç bölmeyelim, bu aktığı gibi aksın istedim.
0: Kaç ay sonra aslında ilk defa bir break konseri yaşanacak?
1: Evet, yani kaç ay bilmiyorum. Bende süre yok zaten.
0: Sanki bu sene olmadı gibi değil mi? 2026'da.
1: Yani bana da olmadı gibi geliyor ama bir yalan da söylemeyeyim şimdi.
0: Özlenmişsindir artık.
1: Umarım.
0: Bekliyordur dinleyenler.
1: Umarım.
0: Senin o çekirdek kitlen, seni konserlerde hiçbir zaman yalnız bırakmayan kitlen albümle birlikte. Artık canlı izlemek için de sabırsızlanıyordur.
1: Umarım öyledir. Ama görüyorum bunu bir yandan. Evet yani tam zamanlı, bir de sonbaharda geldi falan. Hani bence çok keyifli bir akşam olacak.
0: O zaman provalarda kolaylıklar diliyoruz sana ve müthiş ekibine.
1: Teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ve bir sonraki albümde gelecek misin?
1: Çağırırsan geliriz.
0: Albüm yapmayacağım demiyorsun artık çünkü büyük konuşmuyoruz.
1: Yani evet.
0: Var mı şarkı dinleyecek vaktimiz? 2 dakika. 2 dakikalık ne dinleyelim? 2 dakikalık bir şey yoktur. Çünkü bu albümde böyle şeyler yok. Bu albüm dijital platformlarda efendim işte 3 dakikadan fazlası listelere girmez. İşte intro olursa kimse dinlemez denilerek yapılmamış.
1: Evet, hiçbir şarkı da girmedi zaten hiçbir listeye. O yüzden kafamız çok rahat.
0: Bence harika. O yüzden şarkı çalmayarak bitirelim. Mesela böyle olur yaptığın için. Ve tüm dinleyenler gidip Alev Apartmanı'nı dijital platformlardan, artık nereden buluyorlarsa, daha çok Bandcamp tercih ediyorsunuz belki, dinlesinler.
1: Nasıl isterlerse ama
0: sonra
1: evet
0: da plağını alıp o beyaz plağı pick-up'larına takıp kış boyunca da öyle dinlesinler. Çok teşekkürler belki.
1: Ben çok teşekkür ederim Tuğçe davet için. Burada olmak güzel.
0: Öyleyse bu haftalık da Sonsuz Çilek Tarlaları'nın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm sesleri.
2: Apaçık Radyo.
3: Bir vertigo başlıyor.

Radyo severler iyi akşamlar. Apaçık Radyo'da yeni bir Vertigo programı başlamış durumda. Bu akşam açılışta Tyran adlı İsveçli heavy metal topluluğu vardı. Don't Make Fashion of Our Heavy Metal Passion adlı parça. Hakikaten de öyle bir durum oluştu. Heavy metal sevenlerle bunu bir modaya dönüştürenler arasında son yıllarda bir uçurum var aslında. Bu şarkı 15 gün önce kaybettiğimiz sevgili dostumuz, radyocumuz Cüneyt Bolak için yaptığımız anma programının ardından bir kez daha onun için gitsin bu parça. Tyran'la başlamış olalım. Sırada Budgie var. 1971 yılı albümünden Guts geliyor şimdi.

Apaçık Radyo Vertigo programından tekrar merhaba. İki parça geride kaldı. Bitmiş olan Guts adlı besteydi. Budgie'den dinledik 1971 yılı. Açılışta ise Tyrant çalmıştım sizlere. Şimdi yine 1971 yılındayız. Jethro Tull'ın en sevilen, bilinen iki albümünden bir tanesi Aqualung. Diğeri de 1972 tarihli Thick as a Brick olmalı. Yani bence öyle. Aqualung albümünden Cross-Eyed Mary'yi çalacağım şimdi sizlere.

Apaçık Radyo'dasınız. Vertigo programı sürüyor. Arka arkaya iki şarkı geldi. Bitmiş olan She Passed Away'den Kasvetli Kutlama. Türk Gotik Punk'ının, Türkçe Gotik Punk'ında ayrıca en iyi topluluklarından bir tanesi She Passed Away'den, Belirdi Gece albümünden bir şarkıydı bu, Kasvetli Kutlama. Onun öncesinde ise Jethro Tull çalmıştım sizlere. Ta 1971 yılından Aqualung albümünden Cross-Eyed Mary, bir Jethro Tull klasiğiydi bu. Şimdi gotikten devam edelim aslında. Fad Gadget çalmak istiyorum sizlere. Collapsing New People çalacağım şarkı. Gag albümünde yer alıyor. Sonrasında The Raincoats'u konuk edeceğiz programımıza.

The Raincoats çaldım Vertigo'da. Only Loud at Night adlı güzel beste. Odd Shape albümünde yer alıyordu topluluğun. Böyle daha deneysel post-punk topluluklarından bir tanesi Raincoats. Bir dönem çok çalınmıştı Vertigo'da. Arka arkaya ama uzun bir aradan sonra tekrar paylaştık sizlerle. Onun öncesinde ise Fad Gadget çaldım. Collapsing New People. Gag albümünden gelmişti. Şimdi sırada Bush Tetras var. Uzun süredir yine çalınmamış bir topluluk olmalı. Hafızam beni yanıltmıyorsa. You Can't Be Funky geliyor Bush Tetras'tan. Sonrasında Ian Dury konuk olacak programımıza.

Arka arkaya iki şarkı geldi. Bitmiş olan Enduri and the Blockheads'ten Hit Me With Your Dreams Rhythms'teyik, özür dilerim. Do It Yourself albümü, en iyi albümlerinden bir tanesi. Enduri ve ekibi The Blockheads'in 1979'dan geldi bu şarkı. Blockheads 1977'de Londra'da kurulan bir İngiliz rock grubu. Enduri ile özellikle öne çıkmıştı. Enduri ise 2000 yılında kaybetmiştik. Şimdi onun öncesinde ise Bush Tetras çalmıştım sizlere. You Can't Be Funky. Şimdi sırada Wings var. Paul McCartney'in topluluklarından bir tanesi Wings, zamanında oldukça ses getirmişti. Onların Back to the Egg albümünden bir şarkı, Arrow Through Me.

Steely'den çaldım sizlere. Fire in the Hole adlı parça ilk albümlerinden. Can't Buy a Thrill'den geldi. 1975 miydi 76 mıydı emin olamadım şimdi. Ama ilk albüm Steely Dan'den Fire in the Hole. Onun öncesinde ise Wings çalındı Vertigo'da. Arrow Through Me adlı parça Back to the Egg albümlerinden geldi Wings'in. Şimdi J.J. Cale yine bizim son yıllarda çokça çaldığımız, paylaştığımız isimlerden bir tanesi. J.J. Cale'in müziği ve kendisi. Woman I Love gelecek. Yine çok sevilen albümlerinden bir tanesi. Naturally'den geliyor bu parça.

Açık Radyo'dasınız. Pazartesi kuşağı Vertigo programı sonuna geldi artık. Bitmiş olan bestenin ismi Charlie's Girl idi. Lou Reed'e ait bu beste Coney Island Baby albümünde yer alıyordu. Lou Reed'in çok öne çıkmayan albümlerinden bir tanesi Coney Island Baby. Onun öncesinde ise J.J. Cale çaldım. Woman I Love Naturally albümünden gelmişti bu şarkı. Şimdi programın sonuna geldik. Geçen sene bu sıralarda Pink Floyd'un Wish You Were Here albümünü çalıyordum Vertigo'da. 50. yılını doldurmuştu yeryüzünde bu albüm. 51. yıl oldu. Yine Wish You Were Here'den bir şarkı, aynı isimli parçayla kapatayım. Herhalde popüler müzik tarihinin en büyük albümlerinden bir tanesi bu. Dark Side of the Moon'la kıyasladığında Pink Floyd adına benim tercihim Wish You Were Here olur. Bu şarkıyla bitirelim. Bir dahaki pazartesi gecesine kadar hoşça kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

Merhabalar, iyi akşamlar. Apaçık Radyo dinleyenleri, Atopod'un bahçesi takipçileri. Bugün program önemli filmli müzisyen Jimmy Tanner'ın 2000 yılında çıkardığı bir kayıt ile başladı. Başladı diyorum ama aslında hemen anons edeyim. Program tabii ki Atopod'un bahçesi ama ben Cem değilim, yani Cem Sorguç değilim. Siz takipçiler tarafından da aslında sesinden anlamışsınızdır. Bugün Atopod'un bahçesinde bir konukluk söz konusu. Tüm parçaları ben seçtim. Ben derken de Necati, soyadım Tüfenk. Bir de şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Aslında konukluğum her ayın 3 ya da 4. pazartesinde düzenli olacak. Ve kendisine ilk başta Cem'e bu benim kendi teklifimdi. Ahtapot'un bahçesinde düzenli bir program yapayım. Ayda bir tüm parçaları seçeyim ve sesleneyim. O da sağ olsun bu teklifimi hemen kabul etmişti. Açıkçası da zaten böyle büyük bir heyecanla bir şeyler yapmak istiyordum. Bir program yapmak istiyordum. Gözüme kestirmiştim Ahtapot'un bahçesini. Kabul etmesi sadece heyecanımı, aynı zamanda tabii ki bir, ne diyeyim, mutluluk da kattı. Apaçık Radyo dinleyicilerin bir kısmı da belki beni hatırlayacaklardır. Çünkü aslında Açık Radyo ta başlandığından beri ben arada sırada program yapan bir karakterim. İlk programım da Aksinot'a kendi başına üstlendiğim açılıştan itibaren de olmuştu. Sanıyorum 2 ya da 3 yıl sürdü. Sonra bir ara verdim. Aradan sonra bambaşka büyük bir serüvene girişmiştim. Sevgili Müge Turan'la beraber 603 programlık bir serüvendi bu. Gece Servisi. Sanırım onun da yılları 2004 ile 2015 arası olması lazım. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Evet, neyse, lafı çok fazla uzattım. Atopot'un bahçesine düzenli konukluğumun ilk programının açılışı Finley sahne adıyla Jimmy Tanner yaptı ve doğum adı da Lassie, soyadı da Lehto. Bu dinlediğiniz parça Blood on Borscht. Biraz böyle bence İtalyan topluluk Goblin'in 90 sonlarında hani müzik yapsalardı yanıtı gibi bir parça, bana öyle geliyor. Out of Nowhere isimli 2000'li yıllarda, 2000'in başında pardon, 2000 yılında çıkmış bir albüm ve Sheffield'li plak şirketi Warp içinde yaptığı üçüncü albüm olsa gerek. Aslında Jimmy Tanner çoğu zaman albümlerinin her şeyini kendi yapıyor. Yani tüm kayıtları, multi-enstrümantalist olduğu için de birçok parçalarda albümdeki, ayrıca da albümlerindeki enstrüman parçaları da kendine ait. Fakat bu sefer bu albümde başka bir şey deneyip çok geniş bir kadrolu, 60 kişilik bir orkestrayla Polonya'dan The Orchestra of the Great Theater Łódź orkestrasıyla kaydetmiş durumda. İnanın Jimmy hakkında böyle saatlerce konuşabilirim ve hatta böyle bir tam gün sürecek bir program bile yapabilirim. Hem çok geniş yelpazede müzik yapmış ve Japonları bile kıskandıracak bir verimliliğe sahip ve kocaman arkada büyük bir katalog var. Şimdi halen ülke bağlamında F harfindeyiz ama Finlandiya'dan Fransa'ya gideceğiz. 1976'da kurulmuş ve 76'da müzik yapmaya başlamış San Francisco'lu Chrome ile birlikte de bence ilk gitar temelli, gitarlı müziğe davul makinalarını, gürültü çıkaran synthesizer'ları sokmuş ve kayıtlarını onlarla yapmış bir topluluk söz konusu. Topluluğun adı Metal Urban. Ve çok fazla kayıtları yok. 5 ya da maksimum 6 tane 45'lik yapmışlar 1977 ile 79 arasında. 79'un sonu gibi de dağılıyorlar. 81'de bu bütün 45'liklerin hepsi bir albümde toplanmıştı. Çok enteresan bir topluluk. Tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere çok ağırlıklı Fransızca söylüyorlar. Aşırı politik ve tipik Fransız karşı koyması da söz konusu ve Anglo-Sakson ya da Amerikan punk'ından çok daha farklı, kendilerine has bir sonik tınıları var. Yer yer böyle endüstriyel müziğin mucitlerinden, ilk yapanlardan İngiliz Throbbing Gristle'a benziyorlar. Ve bir taraftan da bence Steve Albini'nin ilk topluluğu Big Blade'e bayağı hem form hem de duygu olarak ilham vermiş bir topluluk olduğunu düşünüyorum. Zaten böyle keskin formlar, testere gibi gitarlar. Steve Albini de kendisiyle yapılan farklı farklı dönemlerdeki söyleşilerde hep metal urbana olan sevgisini ve bir yerde saygısını belirtmiştir. Evet, şimdi iki tane parça seçtim topluluktan. Lady Coca-Cola isimli parçayla başlayalım.

grammes de vinyle, bouteilles plastiques.

esthétique. Fameux plastique, moulé de cuir noir.

Hola.

Ahtapot'un bahçesindesiniz. Radyo yeni açanlar için tekrar paylaşayım. Bu hafta programın ev sahibi Cem Sorguç'un koltuğunda ben varım. Konukluğum söz konusu ben Necati, soyadım Tüfenk. Bu konukluk aynı zamanda bir düzende arz edecek ve ilk konukluğumda dinlediğiniz ikinci grup kült Fransız topluluk Metal Urban idi. İki kardeş Patrick ve Jean-Louis Blanger kardeşlerin, ki ikisi de gitar çalıyor toplulukta. Davulcu ve basçı yok. Tüm ritimleri aslında davul makinesi, yani İngilizce adıyla drum machine kullanmışlar. Ve zamanına göre çok öncü bir durum. Ve biraz önce dinlediğiniz her iki parçadaki var olan o gürültüleri de diğer iki eleman Eric Dagu ve Claude Perron üstlenmişler. Claude Perron aynı zamanda vokalleri yapıyor. Ve bence sonuç olan Futurama çok fazla Big Blue'ye benziyor, ki aslında bu parçanın yılı 1978, onun için büyük bir ilham kaynağı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Programı avantgarde cazcı Sandra ve arkadaşlarından aslında biraz kendilerinden hiç beklenmeyen bir kayıtlarıyla devam ediyoruz. 1966 yılından Batman and Robin.

Ahtapot'un bahçesinde Sanra'yı dinlediniz. Daha doğrusu Sanra'nın da içinde bulunduğu bir kayıt. Batman and Robin. Kayıt böyle biraz rastlantısal olmuş aslında. Çünkü Sanra şans eseri çok iyi tanıdı. Eskiden de çalıştığı Afro-Amerikalı bir yapımcı Tommy Wilson. Ki önemli bir karakter Tommy Wilson. Çünkü popüler müzik dünyasına kattığı bence 4 tane önemli albüm var. Saymıyorum yani daha ne diyeyim. Aklıma gelenler Bob Dylan, Simon & Garfunkel, yok Herbie Mann bir sürü isme imza atmış ama 1967'lerde, 68'lerde Velvet Underground'un iki albümü ve Mothers of Invention yani Zappa'nın grubunun ilk iki albümünde yapımcılığını üstlenmiş bir karakter. Bu Batman projesinin kendisi oluşturuyor ve ardından da Blues Project üyelerini de davet ediyor. Hatta grubun klavyecisi de Al Cooper. Aslında Batman teması hakkında böyle önceden bir bilgi verilmemiş. Gelin stüdyoya gireceksiniz ve çalacaksınız, ücretlerinizi alacaksınız diye. Projedeki o Blues Project'teki gitarcılar gelmiş. Danny Kelk, Steve Katz. Fakat Al Cooper babasının 50. yaş gününü kaçırmamak için işi reddetmiş. Ve Tommy Wilson Cooper'ın yerine geçecek bir klavyeci ararken aklına orkçu Sanra gelmiş. Sanra da yanına orkestradaki saksofoncular önemli John Gilmore ve Patrick'i de getirmişler. Ve hatta başka profesyonel stüdyo müzisyenleri de var kayıtta. Ve böylece bu kayıt yapılmış. Birçok Sanra fanı çok şaşırır. Hatta bazı plak şirketleri de Sanra gibi de Sanra'nın albümü gibi de bunu basmışlardır. Böyle bir hikayesi de var bu kayıtların. Şimdi sırada Alman bir topluluk var. 1980 başlarında 80 ile 85 arasında aktif olmuş bir dörtlü Tank of Danzig. Koblenz'den ki aslında küçük bir şehirdir Frankfurt ile Bonn arasında bulunan iki albümleri var Tank of Danzig'in ve birkaç toplamada da bulunan parçaları. Gitarist ve vokalist Bernd Schlengel'in liderliğinde kurulmuşlar. Zaten sesini daha doğrusu aksanını duyduğunuzda hemen anlayacaksınız Alman olduğunu. Çünkü tüm parçaların sözleri İngilizce. 70 sonu Amerikan No Wave toplulukları yani ne diyeyim James Chance and the Contortions ya da Arto'nun topluluğu DNA gibi. Ama bir taraftan da adadan topluluklar yani The Pop Group ya da Gang of Four gibi ki hepsi politik topluluklar bunlar. Politik söylemleri de söz konusu topluluğun. Bunların hepsiyle çok ciddi bir takım yani hem müzikal hem de duruş olarak ortaklıkları, tavır olarak ortaklıkları söz konusu. Post-punk, no wave, punk-funk buraların ortalarında böyle geziniyorlar. 200'e yakında konser vermişler tüm o dönem içerisinde. Bence bayağı da hakkı yenmiş bir topluluk. Tabii yani o dönem özellikle daha zor Almanya'da. Belçika'da, Hollanda'da bayağı da bir dönem sevenleri de var. İki tane parça seçtim. Not Trendy albümünden ki 82'de çıkardıkları ilk albümleri. Bu parçanın ismi, ilk parçanın ismi bence halen gündemde ve geçerli olan bir tespit. Parçanın adı We Are The American Hostages. Yani meali bizler Amerika'nın rehineleriyiz diyor ki bence doğru. İkincisi ise Train Into Pain.

Apaçık Radyo'da Ahtapot'un bahçesinde kanaatimce ilk defa konuk oldular. Alman topluluk Tank of Danzig dinlediniz. Çok da emin değilim tabii ki. Belki de Cem daha önce bu topluluktan parçalar da çalmış olabilir. Kendisine sormak lazım. Cem'e sormak lazım deyince tahmin etmişsinizdir. Bu haftaki pilot koltuğunda ben oturuyorum. Umarım da Tank of Danzig'i sevmişsinizdir. Bir önceki anonsunda da söylemiştim. Oldukça hakkı yenmiş bir topluluk. Özellikle o dönemin Almanya'sında çok önem verilmemiştir. O yıllar Alman yeraltı müzik sahnesinin biraz sintli müziklerle haşır neşir olduğu bir dönem. Ve son dinlediğiniz parça da bu arada Train into Pain idi. Şimdi sırada evet bambaşka bir dünyaya gideceğiz. King Crimson var 1973 tarihli Lark's Tongues in Aspic albümünün de kapanış parçası Part 2.

Biricik İngiliz topluluk The Work dinlediniz. Kendilerinden de bir önce çaldığım King Crimson'ın aslında biraz dönemdaşı diyeyim. 70 ortalarında müzik yapmış efsane topluluk Marksist Henry Cow'dan tüm nefesleri çalan Tim Hodgkins'in aklınıza gelebilecek tüm öncü deneysel yaklaşımlarını böyle post-punk estetiğinde erittiği bir projeydi bu. Ki gruptaki diğer üyeler de bu arada kendisinden aşağı kalır müzisyenler değil. Özellikle basçı Mick Hobbs yakın bir zamanda aramızdan maalesef ayrıldı. Ve bu parça, çaldığım parça Dangerfish 1989'da tekrar toplandıklarında. Çünkü bir 80 başlarında 82-83'te birlikte bir albüm kaydediyorlar, hatta iki. Ardından bir dağılma söz konusu, tekrar toparlanıyorlar. O albümde, yani Rubber Catch'te, tekrar toplanma albümde Rubber Catch'te yer almakta. Yani böyle avantgard, öncü ya da deneysel sıfat ya da tamlama diyeyim. Bununla rock müziğinin yani bu kadar üst düzeyde bir araya geldiği bir grup çok az aklıma geliyor. Ve hunharca da hakları yenmiş bir topluluk esas. Çünkü açıkçası hiçbir mecrada albümleri bulunmuyor. İlerleyen aylarda da başka albümlerine yer vermem gerektiğini düşündüm bu durumun farkına varınca. Hatta üzerine bir program bile yapılabilir. Bakacağız. Adadayız şimdi. İskoçya'dan çıkmış stoner rock, doom metal yapan harika bir topluluk var. Hatta biraz psychedelic rock ögeleri de var müziklerinde. Kevin A. Stars isminde vizyoner bir müzisyenin başını çektiği bir topluluk. Uncle Acid, yani da bir proje diyeyim. Uncle Acid and the Deadbeats. 2010'dan beri deyim yerinde ise bu tip hikayeleri takip edenleri böyle darma duman eden ardı ardına albümler çıkarmış çok iyi bir topluluk. Ve inatla da böyle düşük kaliteli ama her zaman analog kayıt tekniklerini böyle tercih ettiler. Buna rağmen de örneğin Black Sabbath'ın tekrar toparlandığında Black Sabbath ön grubu da olabilmeyi de başarmışlardır. Yani öyle bir enteresan bir durum da var. Daha böyle ana akım insanların da dikkatini çekmiştir Uncle Acid and the Deadbeats. 2004 yılında Kevin A. Stars'ın böyle bir fazlasıyla çok sevdiği bir 70'lerin İtalyan korku gerilim film takıntısı var. Onlara böyle bir atıfta bulunduğu tamamen hayali bir filme müzik olarak tasarladığı bir albüm çıktı. Ve bu albüm yani bu ana kadarki tarzlarından tabii oldukça ulaştıkları bir plak. Ve benim de son zamanlarda çok da sık da dinlediğim bir albüm. İki tane parçayla devam ediyoruz. Ve müzik olarak tasarladığı bir albüm çıktı. Ve bu albüm yani bu ana kadarki tarzlarından tabii oldukça ulaştıkları bir plak. Ve benim de son zamanlarda çok da sık da dinlediğim bir albüm. İki tane parçayla devam ediyoruz. Önce %99

Ahtapot'un bahçesinde Uncle Acid and the Dead Beats konuk olduğu en son stüdyo albümleri ki 2024'te dinleyiciyle buluşmuştu. Neloro Blue'dan iki parçayla konuk oldular. Programın başına dönüyoruz. Finlandiya'dan Jimmy Tanner konuk etmiştim açılışta. Tekrar Jimmy'den bir parça çalmayacağım ama bu sefer Finlandiya'dan başka bir topluluk söz konusu. Veli Kurki. Tek bir albümleri var. 2014 yılında çıkmış. Kendilerine ait yani Finn folkunun hafif progi, psychedelic rock ögelerinin var olduğu bir müzik yapmışlar. Fakat oldukça yalın, dingin, sıradan gibi duruyor. İçinde aşırı derinlikler içeren bir müzik. Hatta böyle biraz eski Sovyet estetiğinin, Rus duygusallığının da yer yer hissedilmesi de söz konusu. 2014 yılında kendi isimlerine çıkardıkları bu albümün kapanış parçasını paylaşmak istiyorum sizlerle. Subi.

Finli topluluk Veli Kurki çaldım sizlere. 2014 yılında çıkmıştı bu parça. Ben Necati, soyadım Tüfenk. Düzenli ayda bir kere bunu kullanacağım Ahtapot'un bahçesinde. Umarım programı beğenmişsinizdir. Sizi bir yerlere götürebilmiştir. Ben hazırlarken çok büyük keyif aldım. Ve hatta birçok başka böyle bir şeyler de keşfettim. Bana çok iyi geldi. Son parçanın da bestesi sizlerle paylaşacağım. Programın başlarında çaldığım efsane müzisyen Sanra ve topluluğu orkestraya ait. Bestesi diyorum çünkü aslında bestenin bir yorumunu paylaşacağım size. Yorumu gelecek. Parçanın ismi maalesef şu sıralar çok sık gündeme gelen bir senaryo. Nuclear War, yani nükleer savaş. Yorumu yapan topluluk ise benim çok sevdiğim tüm zamanların en iyi indie rock topluluklarından New Jersey'li üçlü Yola Tango. Sanra 82 yılında kaydetmişti bu parçayı. Yola Tango'nun kaydı ise 2002 yılında. Ve hatta bir mini albüm olarak çıkarmışlardı bunu. 4 farklı yorum var albümde ya da kayıtlarda. Ben sizlerle orijinaline en yakın olanını paylaşmak istedim. Haftanız çok iyi geçsin ve iyi müziklerle dolu olsun. Kasım ayının sonlarına doğru, tarih de belli ama şu anda tam aklımda değil. Kasım ayının sonlarına doğru görüşmek üzere. Kaptan Cem zaten her daim Apaçık Radyo'da her hafta pazartesi saat 22'de sinyal vermeye devam ediyor. İyi akşamlar.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

Apaçık Radyo. Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

İyi geceler. Apaçık Radyo'dasınız. iPlus programında bu gece pek meşhur bir klasik müzik barak dönem parçası var. Johann Pachelbel'in Re majör kanonu. Kanon indiği P37 olarak geçiyor. Ne zaman bestelendiği tam olarak belli değil. Fakat Johann Pachelbel 1653-1706 yıllarında yaşamış bir barok dönem Alman bestecisi. Bir rivayete göre Johann Sebastian Bach'ın en büyük abisi Johann Christoph Bach'ın 1694'teki düğünü için yazılmış olduğu söyleniyor. Fakat emin değil kimse. 1919'a kadar açıkçası bu tamamen ortalıklarda gözükmeyen bir beste. Daha sonra Gustav Beckmann tarafından ortaya çıkartılıyor. Fakat esas meşhur olması 1968 Jean-François Payer'ın Oda Orkestrası'nda yapılan bir kayıtla çok meşhur oluyor. Arkasından birçok pop rock versiyonu ve meşhur kayıtları da geliyor. 1976 yılında kaydedilen versiyonu ise o yılın en çok satan klasik müzik albümü. Böyle bir besteden bahsediyoruz. Çok fazla versiyonu var, çok fazla yorumlanan, herkesin pek iyi bildiği bir beste. Onun çok fazla versiyonundan birkaç tanesini dinleyeceğiz. Kendisi dahil, geri planda çalmakta olan kendisi dahil 14 versiyonunu dinleyeceğiz. Açılıştaki Spiritualizing, Ladies and Gentlemen, We're Floating in Space adlı parçası. Pachelbel'in kanonu gibi aynı zamanda Elvis Presley'in Can't Help Falling in Love adlı parçasının birleşimi gibi de aynı zamanda Jason Spaceman'ın kendi bestesiydi. Bunun gibi neler gelecek? Hemen Pachelbel'in kendi parçasının arkasından The Moody Blues gelecek. Ralph McTell var. Onun haricindekiler sürpriz olsun diye düşünüyorum. Çünkü çok çok çok bilindik parçalar da var bunlar arasında. iPlus.blogspot.com her daim programın blog adresi, iPlus@mail.com'da mail adresi. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bu yayınları size ulaştıran bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Şimdi Pachelbel'i dinlemeye devam ediyoruz. Re majör kanon, arkasından Moody Blues gelecek. Programın sonunda tekrar bir araya gelmek üzere. Keyifli dinlemeler.

Johann Pachelbel'in kanon, re majör kanonu üzerine çeşitli varyasyonlar dinlemekteydik. Barok dönem için çok yapılan bir beste türü tabii bu, bir tema ve üzerine varyasyonlar. Biz de bu kanonu kullanarak onun pop rock etkilerindeki varyasyonlarını dinlemiş olduk ki bunlardan bir tanesi de esasında emin olmamakla beraber Handel'in 5 numaralı org konçertosu. Orada Pachelbel'in temasını yorumladığı söyleniyor. Neler dinledik? Green Day, Basket Case dinledik. Belen Sebastian, Get Me Away From Here, I'm Dying, en meşhur parçalarından biri. Bu parçayı, yani Pachelbel'in kanalını ise en meşhur edenlerden bir tanesi ise Yunan ekip Vangelis ve Demis Roussos'lu ekip Aphrodis Child'ın Rain and Tears adlı parçası. 68 yılında Pachelbel'in kanonunu meşhur eden parçalardan biri. Az önce bitense Oasis'in Don't Look Back in Anger'ı nakaratında Pachelbel'in kanonunu duymak son derece mümkün. Şimdi geri planda ise gerçek bir varyasyon çalıyor. Bu Brian Eno'nun Discreet Music albümünde yer alan versiyonu. 1975 yılında yayınlanan albümde. Üç farklı varyasyon var bu Pachelbel'in kanonu için. Biz birincisini şu anda geri planda dinliyoruz ve sonrasında dinleyeceğiz. Kapanışıca ise bambaşka bir sürpriz parça olsun. Herkesin tanıdığı, bildiği bir gruptan nefis bir parça. iPalas.blogspot.com, iPalas.etatmail.com her zaman güncelleniyor. Mail atabilirsiniz. Çeşitli mecralarda da bulabilirsiniz. iPalas'a ulaşmak isterseniz bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bu yayınları size ulaştıran bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Şimdi sürpriz bir cover'a geçmek üzere Brian Eno dinliyoruz. Pachelbel'in üzerine yaptığı varyasyonlardan Fullness of Wind adlı bölümü Discreet Music albümünden. Arkasından sürpriz bir parça dediğim gibi gelecek. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere.

Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

0: Pitoresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Demir Topuzlu. Evet, bir blues programıyla karşınızdayız ve yani bu program Rock and Rock programının en yumuşak programlarından biri olacak. Zaten girişten de anlamışsınızdır. Tam klasik bluesla
0: Evet.
1: girdik. Hani tam damarı Cab Moll. Yani artık herhalde hani bu progresiflerin, bu işte ne bileyim country rockların, şunların bunların artık böyle tepeye vurduğu şu dönemde bu tip blues yani gerçekten insana şey gibi geliyor. Hani bir serinlik, bir nasıl anlatılır,
0: Abi ama bir
1: iç
0: şey
1: rahatlığı gibi
0: araya
1: geliyor. Yani
0: gireceğim. Yani tek gitar ve vokalin bu kadar güzel kaydedilmiş halini
1: değil
0: ben
1: mi?
0: yani
1: Değil mi?
0: inanılmaz.
1: Evet.
0: Ya o kadar
1: Ve ev stüdyosunda kaydetmiş Ömer. Bu ev
0: ya
1: stüdyosuymuş. Yani
0: range'i de
1: öyle
0: o kadar geniş ki kaydın çok yani kayıt olarak da çok başarılı. Bir de çok güzel tınılar yakalamışlar yani şey olarak. Ne mikrofon kullandılar, ne güzel evin varmış arkadaş senin o Dari
1: Yani
0: Bird'ün falan şeyin ne kadar iyiymiş o zaman diyesim
1: valla
0: geliyor yani o tertemiz çok güzel ben çok beğendim kaydı bir de gerçekten hani böyle şeyler artık neredeyse yok çok karmaşık müzikler çok
1: değil
0: devamlı
1: mi? Yani
0: şeye
1: o
0: doğru hepimiz öyle ilerliyoruz hani bir müzik dinleyicisi olarak da bazen böyle şeyle karşılaşınca bir de kayıt da böyle olunca İnsan tabii çakılıp kalıyor duvara yani. Hani
1: kalıyor.
0: bu
1: Ha,
0: neymiş
1: böyle
0: diye.
1: içini açılıyor böyle dinlerken. Yani
0: Evet.
1: a, ne kadar güzel akıyor gidiyor. Şey Cab Moll, yani yılların sanatçısı. Bu
0: Tabii.
1: adamın 5 tane Grammy'si var. Ve hem solo sanatçı hem de çeşitli grupların elemanı olarak gerçekten bu özellikle blues rock'ta ismini duyurmuş bir kişi. 20 yıllık evliliği bittiğinde gerçekten aşırı üzülüyor ve üstüne bir de kalp krizi ve bir kalp ameliyatı geçiriyor. Onun üstüne yapıyor. Yani açık kalp ameliyatından sonra iyileşirken bu albümün kaydını yapıyor. Gerçekten yani son dönemde başına gelmedik kalmamış Cap Mo'nun. Zaten onun içinde ismi The Breakdown. Yani gerçekten çöküş
0: Yani.
1: gibi isimlendirmiş albümün ismini. Daha böyle bir kalp kırıklığı, bir aşk acısı yansıtılmaya çalışılmış albüme, ama o kadar dediğin gibi güzel ki
0: Evet.
1: hem yazılan şarkılar, hem icrası, hem kaydı. Pek böyle insan hani bir acının ifadesi gibi algılamıyor da böyle bir iç açıcı. Tabii
0: Evet
1: biz
0: ya.
1: birazcık da
0: O da şey yani.
1: şeyimiz de var biraz Ömer, yani onu da kabul edelim. Ana dilimiz İngilizce olmayınca sözleri de fazla takılmıyoruz. Daha böyle müziği şeyde dinliyoruz, ayrıntılı dinliyoruz. Ben
0: Evet.
1: severim sözleri
0: Ama
1: dinlemeyi
0: bu
1: de.
0: müzisyen olmanın da şeyi ya. Sözleri
1: Tabii.
0: hep şeye
1: Tabii.
0: atıyorsun. Bir sonraki plana atıyorsun. O melodide şeyde
1: Değil mi?
0: kalıyorsun.
1: Değil mi?
0: Biraz
1: Evet. Hele sen bir gitarist olarak, yani şöyle bir akustik gitarın şöyle bir çalımı filan falan.
0: Evet.
1: Ha, bu arada yani söyledik böyle de, ama yani gospel şeyler de var. Sextet, Take
0: Evet.
1: Six diye bir altılı bir koro da var yani. Ondan sonra Soweto Gospel Choir, yani bir büyük gospel korosu da var yani albümde. Birkaç şarkıda vokal yapan. Yani gerçekten
0: Vallahi çok güzel albüm olmuş.
1: güzel bir
0: Tavsiye
1: albüm
0: ederiz.
1: olmuş.
0: Evet, yani
1: Evet,
0: dinleyin.
1: hararetle klasik klasik
0: Yani
1: blues
0: acıyı
1: ve
0: böyle hafif böyle eğlenceli şekilde anlatıyor bence. Çünkü çalımı şeyi de o. Yani böyle ağıt
1: evet,
0: halinde
1: kesin.
0: yapmamış
1: Yo değil,
0: çektiği
1: hayır.
0: acıyı şeyi bir de artık hayatı duruşunu ve şeyini de tabii etkiliyor yaşadıkları. Biraz böyle şey yapmış yani o ters köşe yapmış ben öyle hissettim yani şeyde.
1: Bir şekilde acıyı çok şey ifade etmiş
0: Evet
1: diyorsun.
0: aynen.
1: Böyle onu ikimiz de böyle kaldık. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz, ama sonuçta harika bir albüm olmuş.
0: Harika
1: Bir
0: aynen.
1: de yani bu picking'in ustası bu adam.
0: Tabii
1: Yani
0: canım.
1: bu bir akustik gitar bu kadar güzel çalınır, bu kadar güzel blues ifade edilir. Yani Keith Richards'ı çok beğenirim bu tür konuda. Bak, şeyi sevmem ama Rolling
0: Rolling
1: Stones'u
0: Stones.
1: pek sevmem de, yani o adamın gerçekten gitara ve özellikle akustik gitarla yaptıklarını görünce de yani Tabii bu bambaşka bir tarz. Yani Keith Richards'ın tarzı değil de. Yani bir akustik gitarla neler yapılabileceğini görmek çok hoş. Fussing and Fighting şarkının ismi The Breakdown albümünden Cab Moy'la girdik ve Grace Potter'la devam ediyoruz. Grace Potter da yani şu anda herhalde blues rock'ın en iyi kadın vokallerinden biri kabul ediliyor. Tabii bu biraz da blues'un daha
0: abi ama kadınlar pop, nasıl şey oldu değil mi son dönemde? Bence çok, erkeklerden çok daha iyi bir blues vokali yapıyorlar yani. Ve albümleri üretiyorlar.
1: Evet. Yani gerçekten dediğin gibi hem çok daha iddialı projelerdeler.
0: Ya hani bir de bence bu merak ediyorsun bu sefer ne yapmışlar diye. Erkekler de çok merak etmiyoruz artık. Çünkü çok standart şeyde ilerledi.
1: Standart işte onu diyorum. Evet projeler
0: abi çok acayip şeyler üretiyorlar yani.
1: Yaşa. Örneğin Jamaica Copeland. Çok beğeniyorum o kadını. Yani kadın her bir albümde kendini aşıyor. Grace Potter da öyle. İşte tabii bu kadınların arkalarında yani hiçbir söylemesi gereği her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Bu kadınların da arkasında çok başarılı adamlar var. Yani evet, prodüktörler var. Kocaları. Gerçekten Grace Potter'ın da arkasında hem şarkıların yazımı hem de prodüksiyonda kocası var. Ve bu manyak çok güzel bir albüm olmuş. Evet. Trespasser.
0: Ama bu LA müziği. Tabii. Janis Joplin ama LA yani. O çok belli ediyor.
1: Yani bu daha rock tarafı dediğin gibi bulursun. Ve dediğin şeyi şöyle destekleyeceğim. Yani albümün konusu Kaliforniya'dan Vermont'a. Vermont da benim doğduğum eyalettir. Yani Midwest denilen Orta Batı Amerika'nın yani Kanada sınırını düşünün. Doğu Kanada sınırını düşün. İşte Maine vardır, New Hampshire vardır, Vermont vardır. İşte o bölge acayip beyaz Amerika'nın yani beyaz Amerikalıların domine ettikleri ve zengin bölgelerdir kendine göre. Maine pek değildir de New Hampshire, Vermont ufak eyaletler fakat çok zengindirler. İşte o orada Kaliforniya'da oraya bir araba yolculuğunu anlatıyor temelde.
0: Kaç gün sürüyormuş
1: yani,
0: oradan? Orada.
1: Yani dediğin gibi yol bayağı bir yol. ve yani bir Avrupa seyahati gibi düşün. Evet. Ve işte burada trespasser yani trespassing de Amerikalılar acayip böyle kendi bölgelerini çizmeyi ve onu yani yaratılışları icabı gelip bir toprağın üzerine oturduklarında oturdukları toprağın bir şekilde savunma içgüdüleri var. Ve bu kendi topraklarına bir yabancı girdiğinde bu trespass olarak açıklanıyor. İşte ben de bu yabancı topraklarda gezen bir yabancıyım. Ve yani bu topraklara onların izni olmadan giriyorum gibilerinden bu yolculuğu anlatıyor. Yani çok değişik ama Grace Potter dediğin gibi yani daha böyle Janis Joplin tarzı.
0: Kirli puslu rock. Bir ses ve aynen, o kadar güzel aynen. Söylüyor ki yani onu kullanıyor ki.
1: Kocasının yani Eric Valentine bu arada kocasının ismi. Gitarı da çok iyi yani. Gitarları zaten o çalıyor. Dediğin gibi yani daha bu şey artık blues rock ve kadın vokalinin artık doruğa çıktı.
0: Aynen. Tam doruk artık bu bayağı yani.
1: Kendini ifade ediş şekli artık yani tam böyle şey tonlar adını söyle parlak tonlar. Böyle soul biraz daha geriye çekilmiş ama country de var işin içinde. Ama
0: vallahi tam pop bile var. Çok yani
1: pop bile var. Aynen.
0: Müthiş şey yapmışlar. Her
1: yani Southern rock bile duyuyorsun aynen dediğin gibi. Hoş olmuş bu albüm. Yani Janis Joplin severlere hararetle tavsiye edilir. Grace Potter'ın Trespasser albümü. Ondan Lost Cafe'yi çalacağız. Ve daha sonra da Morgan Freeman'a geçeceğiz. Günün sürprizi bence bu. Evet, Morgan Freeman isim benzerliği yok arkadaşlar. Meşhur sinema sanatçısı Morgan Freeman'ın ben böyle bir artık ilgisi olduğunu bilmiyordum. Fakat blues çok severmiş kendisi ve bir kulüp kurmuş bu. Ground Zero Blues Club diye Mississippi Clarksdale'de 2001'de bir şey kurmuş. Bir kulüp kurmuş. Ve bu kulüpte hem o bölgenin hem de yani kendini ispatlamaya çalışan diğer bölgelerdeki şeylerin, sanatçıların gelip bu kulüpte çalmalarını sağlıyor. Hem onlara sağlık desteği sunuyor. Bu çok önemli bir destek
0: Evet.
1: Amerika'da çünkü sağlık çok fazla para. Hem de ekonomik destek sağlıyor Morgan Freeman. Böyle bir şeyi var, bir adı mı
0: Müzisyenlere şey
1: söyleyeyim?
0: var, kıyağı var.
1: Kıyağı var ve bir misyonu var diyeyim.
0: Evet.
1: İşte burada da Ground Zero Blues Club Band diye bu kulübün bir de grubu var. Onunla beraber Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience diye bir albüm yapmışlar. Ve tamamen şey çalıyorlar, coverları çalıyorlar. İşte Robert Johnson'ın Crossroads var, B.B. King'in The Thrill Is Gone var. Ondan sonra Elmer James,
0: Evet.
1: Albert King'in Cadillac Assembly Line var. Yani çok bildik artık. Blues'un nasıl diyeyim, milli
0: Standartları
1: marş,
0: diyelim değil mi?
1: standart,
0: Caz
1: yaşa.
0: standartlarıydı.
1: Harika,
0: Blues
1: Blues'un standartları çok güzel söyledi. Ben milli marşı diyecektim,
0: standartları.
1: artık ona dönüyor. Yani gerçekten standartlar olan şarkıları yorumlamışlar ama çok değişik. İşte ne bileyim, biz örneğin Death Letter Blues'u aldık.
0: Evet.
1: Death Letter Blues da şeydir, çok çok iyi bilindik şarkılardan biridir. Örneğin orada Taj Mahal vokal yapıyor.
0: Evet.
1: Bu Sun Houses'ın şeyidir, şarkısıdır Death Letter Blues. Örneğin Taj Mahal'de harika burada. Çok güzel bir vokal var. Ama yani albüm baştan sona gerçekten bildiğiniz şarkıların çok değişik yorumlarıyla dolu ve kesinlikle tavsiye edebileceğim, benim Morgan Freeman'ın hiç bilmediğim bir yanını gösteren bir albüm. Ben sana teşekkür ederim. Vallahi ben Morgan Freeman'ın böyle bir ilgisi olduğunu bilmiyordum.
0: Abi bu
1: Adam
0: İngiltere'de
1: gözümde bir kere daha
0: patladı.
1: büyük. Efendim?
0: İngiltere'de listeleri alt üst etti. Düşün yani.
1: Doğrudur.
0: Evet
1: Doğrudur.
0: yani bayağı
1: Yani bak,
0: herhalde.
1: ben farkında değilim. İşte bir arada yola da şeye de çıkıyorlar, turneye de çıkıyorlar işte bu grup. 18 tane konser olmuş 2025'te. Herhalde 2026'da da belli konserleri oluyordur diyerek hemen bu iki şarkıyı çalalım. Grace
0: Olur.
1: Potter'ın bu arada giriş tekrarlayayım. Cab Moen'ın The Breakdown albümünden Fascinating Fight ile programa girdik. Grace Potter'ın Trespasser'dan Lost Cafe ve Morgan Freeman'ın diyorum ama esas da Ground Zero Blues Club Band'in Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience albümünden Death Letter Blues'la programa devam ediyoruz.
0: Evet dinleyelim.

0: Gelelim Daniel Nicola. Bu da başka bir powerhouse denilen Amerikalıların yani güçlü kadın vokali. Daniel Nicola'ı Trampled Underfoot'tan biliyoruz. Kardeşleri Chris ve Nick Schneble. Şimdi bu Almanca soyad da Allah'tır Amerikalı bunu nasıl okuyor? Schneble'en yazılıyor. Almanca gibi okumaya çalışıyorum ama artık ben Chris ve Nick diyerek soyadını bırakacağım. O grupta kendini ispat etmiş bir süper vokalist. Ama grup bir şekilde dağılıyor. Abilerden bir tanesi vefat ediyor. 2022'de Chris. Ve diğer kardeşi kocasının desteğiyle Daniel Nicola Fireflies albümünü çıkarıyor. Kansas'ta kaydedilmiş, Missouri'de kaydedilmiş bir, Kansas City'de kaydedilmiş bir albüm. Yani bu kadar güzel kaydı Kansas'ta nasıl yapıyorlar ben de merak ediyorum. Ama yani kadının ailesi zaten müzisyen. İşte baba
1: Evet.
0: blues gitarist, anne vokalist. Gerçekten yani ailede yani kadının kanında olduğu
1: Bas, gitar
0: ve
1: falan da çalıyormuş. Öyle
0: değil
1: şey
0: mi? Yani
1: yani
0: evet tabii. Dediğin
1: biraz
0: gibi bir de bas.
1: kayıt tekniğini de biliyor anladığım kadarıyla şey ilgisi de var. O birçok şeyi bilince
0: Doğru.
1: zaten iyi işler çıkartıyorsun ya. Şey
0: Doğru. Bir de
1: yapıyorsun.
0: bas. Evet doğru söylüyorsun. Bir de bas çalıyor bu kadın.
1: Evet.
0: Abileriyle olan trio'da doğru basçı bu. Bir abi davul, bir de abi gitar çalıyordu. Doğru, doğru söylüyorsun. Bak o da çok önemli. Ya yani bu insanlar çok yetenekliler. Zaten bu işin içine doğup büyüdüklerinden icra ettikleri müzik artık bir şekilde içlerine işlemiş ve kendilerini ifade ediş şekilleri de tamamen kendilerine özel ve o tarzın bir türevi oluyor. En çok da ben bu hoşuma gidiyor. Yani yapıştırma bir şey yok bu
1: Yok,
0: kadında.
1: tabii.
0: Artık o kadar şey yapmış ki, içine girmiş ki yaptığı müziğin artık kendi ifadesiyle bir şey katmaya çalışıyor. Bu tarza yeni bir şey katmaya
1: Ama
0: çalışıyor.
1: çok iyi
0: Bu
1: vokaller
0: şeyi
1: değil mi?
0: görüyorsun.
1: Bayağı iyi vokal.
0: Efendim?
1: Bayağı iyi vokal yani.
0: Zaten kadın aşmış yani gerçekten bu da
1: Bir
0: çok
1: de
0: çok iyi.
1: gitar sound'unu da ben çok beğendim. Ya, gitarist çok iyi
0: Aynen.
1: ya. Sound da çok
0: Evet.
1: iyi.
0: Evet.
1: Çok
0: Evet.
1: başarılı.
0: Ya,
1: Bayağı bu
0: yılların
1: evet
0: sanatçıları
1: aynen.
0: bunlar. Yani Grace Potter gibi Daniel Nicola da şu anda yani belli bu kendi tarzlarının. Tabii Grace Potter daha rock tarafı, Daniel Nicola daha blues tarafı. Gerçekten parlayan yıldızları ve çok da sen güzel söyledin daha önce olduğu gibi kadın vokaller çok domine etmeye başladılar bluzu. Şu aralar hem güzel örneğin biraz sonra da Beth Hart'a geçeceğiz. Beth
1: Evet
0: Hart
1: abi.
0: zaten 90'lardan beri şey hep programımızda konuk olduğunda anlatıyoruz. Neyse ilk önce Daniel Nicholas'ın Fireflies albümünden Take Me Back'i çaldıktan sonra Beth Hart çalacağız. You Still Got Me. You Still Got Me eski bir albümdür. 2024 albümüdür. Çok beğeniyorum bu albümü.
1: Abi
0: Severek
1: bunu
0: evire
1: bayağı
0: çevire.
1: şey yaptılar yani
0: Evet.
1: üstünde durdular. Değil mi bu albümün?
0: Aynen. Aynen. İşte bunun deluxe'ünü çıkarmışlar. Sen de haklı olarak bunu tekrar programa koydun. Çünkü ne kadar Beth Hart çalsak az. Bu kadın ciddi alkol ve uyuşturucu sorunlarıyla yaşamış. Ve şey yapmış. Yani vokali de yani sesi de bu
1: Kocasını da
0: ağır
1: kaybetti
0: yaşamdan
1: yakın
0: dolayı.
1: dönemde bu zaten.
0: Evet.
1: Öyle hatırlıyorum.
0: Dediğin gibi o sıkıntılar var. Kayıplar var hayatta. Fakat kadın işte şey gibi benzetmek gibi olmasın ama Amy Winehouse gibi içi seni dışı beni yakar. Amy Winehouse yandı bitti gitti bir albümde. Beth Hart bir şekilde devam ediyor. Kocası işte çok büyük destek kadına. Evet yani. Bu albüm You Still Got Me albümü kocası için yazılmış bir albüm. Yani ve hayatının ne kadar büyük bir önemi olduğunu kocasının
1: Evet.
0: gösteriyor. Birçok yeni yorum var. Deluxe şeyini hararetle tavsiye ederim.
1: Ya bir
0: Adını
1: kere
0: söyleyeyim.
1: sesini enstrüman gibi kullanan ender vokalistlerden biri kadın yani.
0: Evet.
1: Acayip
0: Evet.
1: ve ritme göre yürüyor. Yani çok eşsiz bir
0: çok
1: kullanım
0: farklı bir şey.
1: şekli var.
0: Evet.
1: Çok farklı.
0: Evet.
1: Yani gerçekten enstrüman gibi kullanıyor yani. Ritim, drum and bass'i dinliyor.
0: Evet.
1: Oradaki gitarı da ona da eşlik ediyor. Yani böyle ben şarkı söyleyeyim, müzisyenler arkada bana uysunlardan çok hep birlikte ne
0: Evet.
1: ortaya çıkarabiliriz diye oluşan bir yapı var karşımızda ve bunu kadın çok iyi yapıyor yani bunu. Herkes
0: Değil
1: bu
0: mi?
1: kadar yani iyi yapamaz çünkü vokalistler biliyorsun sen de vokalistsin. Hani çoğu düz söyler,
0: Düz,
1: arkada müzisyenler yardırır onlara ona eşlik edeceğiz diye.
0: evet.
1: Zaten böyle olunca da dünyanın en iyilerinden biri oluyorsun. Kadın bence
0: Çok çok özel. Çok
1: çok özel.
0: özel. Beffard. Tek sıkıntısı işte yani bir kere bu kadın hala turluyor. Yani 2026'da da ben merak edip baktım. Yani ciddi bir turnesi var. En büyük sıkıntı yani bir Beffard konserine gidiyorsanız çok iyisinin yanında çok kötüsüne de hazır olmanız gerek. Çünkü bazı günleri uymuyor. Ama
1: Yani.
0: tabii albümde böyle bir sıkıntın yok. En iyisini alıyorsun. En iyisi sana
1: Evet.
0: kaydediliyor, önüne konuyor. Bu albüm, You Still Got Me albümü de gerçekten 2024'te son dönemdeki blues rock kadın vokalleri albümleri arasında en tepelerden birinde zaten. Onun içinde Deluxe'ü çıkarılıyor. İçinde bir sürü bonus track'i var. Ve Slash'in de eşlik ettiği Savior with a Razor var. Çok güzel.
1: Evet.
0: Ondan sonra Eric Gales var. Gene konuk.
1: Bu
0: Johnny
1: parçada o var
0: Cash'in
1: galiba.
0: Wanna Be Big Bad var. Yani gerçekten çok süper şeyler var. Biz de Sugar and My Ball'ı seçtik. You Still Got Me'nin Deluxe'ünden. Bakalım Beffard hoşunuza gidecek mi? Ve geçelim üçüncü çalacağımız şarkı Alex Kilroy. İşte bak bu burada işte bambaşka bir yere gidiyor. Bu daha nasıl diyeyim tradisyonel gitar
1: Evet.
0: bluzu acayip melodik bir yapı ve yani Florida civarı yani o duyguyu alıyorsun güney duygusunu alıyorsun resmen şeyden albümden Break My
1: Ama
0: Chains'ten
1: Romanya'dan
0: Alex.
1: gelme biliyorum değil mi?
0: Tabii tabii de Alex şimdi onu diyecektim. Fakat adam Transilvanya dediğin gibi oradan Amerika'ya geçmiş. Nereden geliyor bu damar? Bunu çözemedim. Bu
1: Abi çok iyi
0: adamın
1: İngilizce yok mu bir de?
0: tabii
1: İnanılmaz
0: yani
1: iyi
0: ben çok ufak
1: İngilizce
0: çok
1: ya.
0: ufak yaşta geçtiğini düşünüyorum. Hikayesini bulamadım adamın. Yani ama yani Florida'dan bir şey çıkarıp bir grup çıkarıp bu adamın arkasına koydum. Bu adam resmen Stevie Ray Vaughan'ın türevi şeklinde ortaya çıkıp çatır çatır hem söylüyor hem de çalabiliyor. İşte bu çok hoşuma gitti. Yani güzel söyledin yani. Nereden? Yani, bu İngilizce nereden geliyor? Bu ifade nereden geliyor? Tam şey Southern Blues. Çok güzel gitar
1: Evet.
0: sololar. Harika bir teknik. Yani işte bazılarında var bu kardeşim yani. Bu Romende de var. Yani Alex Kilroy'da da var. Break My Chains o açıdan. Yani Stevie Ray Vaughan seviyorsanız arkadaşlar bu albüm size uyabilir.
1: Zaten
0: Blues
1: sevmiyorsanız bluz
0: dinlemiyorsunuz demektir.
1: dinlemeyin
0: Aynen. Onu da doğru söylüyorsun. Yani o da başkadır.
1: diyeceğim. Yani.
0: Diyerek hani böyle fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü 3 şarkımız daha var bunları dinledikten sonra. Hemen anons ediyorum. İlk önce Daniel Nicol'un Fireflies albümünden Take Me Back'i, daha sonra Beth Hart'ın You Still Got Me 2024 albümünün Deluxe yeni edisyonundan Sugar in My Bowl. Burada Eric Gales var ve Alex Kilroy'un da Break My Chains albümünden Standing Tall'la programımıza devam ediyoruz.
1: Evet, dinleyelim.

0: Evet, gelelim 7. grubumuza. Ghost Hounds.
1: Evet. Ghost Hounds. Ghost Hounds'ı Thomas Tall kurmuş ve bu Pittsburgh'lı bir sanatçı. Kendi şehrinden müzisyenlerle 2000'lerin başında kuruluyorlar. Bir albüm var fakat fazla bir şey tutmayınca 2009-2019 arası ara veriyorlar. Daha sonra Roses Are Black ve ardından Almost Home'u çıkarıyorlar. Yani geri dönüşlerinden sonra üçüncü albümleri diyebiliriz.
0: Evet.
1: Almost Home'u çaldık bu programda 2025'tekini. Bu geri dönüş gerçekten çok sağlam oluyor. Rolling Stones, ZZ Top, Bob Seger, hatta Guns N' Roses, Sheryl Crow'la bile turluyorlar. Onları açıyorlar. Yani anlayacağınız şeyleri var. Bayağı sektörde iyi biliniyorlar. Vokalist Sound, yani gerçek adı Stephen Marcellus Sertima. Bunu Sound olarak kısaltmış. İyi de yapmış arkadaş. Hiç olmazsa bize de işkence yapmayacak. Sound, bu arkadaş da şeye katılmış, The Voice'a katılmış, Amerika'nın 13. sezonundaki ve finale kadar yükselmiş. 2024 yılında Trenation varmış vokalde grupta, ama neyse ki Almost Home'da Sound söylüyor, çünkü Sound'un sesini ben çok beğendim.
0: Ben de
1: Daha
0: beğendim.
1: önceki
0: Ya yani
1: albümlerini dinlediklerimde,
0: ifadesi var. Şey
1: değil mi?
0: değişik yani. Evet. Şey
1: Çok
0: güzel
1: farklı.
0: yani. Ama gitarı süper. Gitarı çok
1: Ha işte
0: beğendim.
1: tamam. Aynen ağzımdan aldın. Thomas Tall gitar süper. Dediğin gibi bence de albümde gitar parlıyor.
0: Evet
1: Yani
0: abi. Aynen.
1: benim de yani benim de notlarımın arasında o var. Albümü dinlediğinde vokalist çok iyi tamam ama işi gitar götürüyor. Tam bir gitar bazlı blues rock albümü olmuş Ghost Sounds, Justified. Ondan Pale Horse'u çalacağız. Daha sonra Jailer var. İşte burada iş
0: Gitti
1: birazcık da
0: değişiyor. Burada değişiyor.
1: değişiyor.
0: Burada hafif
1: Evet.
0: punk, rock
1: Aynen.
0: and roll. Bu artık
1: Rock'n'roll.
0: hard blues mu deriz buna? Hard
1: Ya
0: blues da
1: işte
0: demeyelim de yani.
1: Led Zeppelin Free falan işte bu işin artık Allah'ını yaptı. İşte bu arkadaşlar da geliyorlar.
0: Zaten
1: 70'lerin klasikleri.
0: İngiliz bunlar. Her şeyi böyle
1: Değil mi?

0: Dönüştürme
1: Evet.
0: konusunda da ustalar
1: Evet.
0: yani.
1: Çok
0: Burada da belli
1: başarılılar.
0: ediyorlar. Ben beğendim ama. Yani sen tam dinlerken sen aklıma geldin. Yani dedim, Cemil şimdi bunu dinlerken bana laf söyler. Bu nasıl iş?
1: Söylemiyorum. Söylemiyorum çünkü artık çok çıktı bu gruplardan. Yani örneğin Greta Van Fleet bundan çok mu farklı Ömer? Yani değil.
0: Ay ben onu o kadar tiz ki adam.
1: Evet.
0: Yani beni çok yoruyor. Bu gene dinlenilebilir şey
1: Bu
0: de
1: daha
0: yani.
1: dinlenilir de
0: Evet.
1: diyorsun. White Snake, White Snake
0: Yani
1: tarzı
0: çocuk
1: yani
0: o
1: birazcık
0: kadar
1: daha işte Trouble.
0: tizlerde dolaşıyor ki ve
1: Evet.
0: grup da şimdi klasik 70'ler hard rock yaptığı için
1: Aynen.
0: kontrastları çok sınırlı. Sound'u da sınırlı. Yani çocuk çok fazla. Onu en iyi
1: Evet.
0: darkness yapıyor biliyorsun. O aradaki frekans
1: Tabii.
0: aralığını
1: Tabii.
0: darkness, distortion'larla şeylerle çok iyi dolduruyor. Adam da yani çok tizde dolaşmasına rağmen sana dinletiyor. Şimdi
1: Dinletiyor.
0: orada çocuk çok yukarıda, grup eski sound çalıyor ama frekanslar da olmuyor tabii şeyde, altyapıda. Beni çok yoruyor o grup. Ama bu tarz yani Taylor şey ben şey Taylor diyorum, Jailer. Ben de daha çok hoşuma gitti. Bir de hafif punk var, hafif rock and roll var. Daha şey yani. Nasıl diyeyim? O 80'ler kültürünü daha iyi veriyor 70'lerden çok. Ben çünkü 70'ler
1: Değil mi? Yani esas
0: değiliz biz yani.
1: 70'lerin klasik,
0: 80'leriz
1: klasik.
0: yani.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Yani James Bartholomew dediğin gibi bu genç bir arkadaş. İşte ya 70'ler diyorlar daha çok kendilerine de.
0: Yok
1: Yok
0: canım
1: kardeşim, bu biraz
0: 80'ler bu
1: daha
0: ya.
1: 80'ler var
0: Tabii
1: burada
0: canım.
1: yani. Ben de sana katılıyorum. Bu da dediğin gibi artık buna biraz blues hard rock diyebilir miyiz? Blues hard
0: Deriz
1: rock.
0: tabii.
1: Yani
0: Aynen.
1: işte Whitesnake'in yaptığı işte Trouble dönemi, ilk
0: Evet.
1: dönemleri Whitesnake'in yaptı. Aman ne olur Whitesnake'in daha sonraki dönemlerini düşünmeyin. Yani şey bambaşka, o apayrı bir dönem. 70'lerde Trouble'la falan yaptığı Trouble. Ondan sonra ve diğer bir iki tane albüm de çıkan Whitesnake'i düşünelim lütfen. Gerçekten Jailer'ın Voices Unheard albümü çok güzel. Ya ben de beğendim, bakma. Yani bu programın en iyi grubu diyemeyeceğim ama
0: Yok,
1: yani
0: en
1: çünkü
0: iyisi
1: çok
0: değil
1: çok iyi
0: tabii.
1: kadınlar var
0: Evet
1: bu
0: tabii.
1: programda. Cab Moda
0: Ama
1: manyak.
0: işte blues'a şey başka
1: Ama
0: bir
1: bu da
0: bakış
1: güzel.
0: açısı bu yani
1: Bu da
0: artık.
1: güzel.
0: Evet.
1: Aynen. Biraz daha rock tarafı.
0: Aynen.
1: Down Below'u çalacağız Voices Unheard albümünden ve programımızda Mark Amateur'la kapatacağız. Overdrive
0: Abi işte
1: albümü.
0: Tom Waits bu. Ben zaten Tom Waits severim.
1: Tom Waits, evet. Doğru, güzel
0: Burada hani
1: söylüyorsun. Bu
0: o
1: İsviçreliymiş bu arkadaş. Yani
0: evet.
1: İsviçre'de de çok tutulan bluesculardan biriymiş. Avrupa'da böyle ilginç adamlar çıkıyor
0: Yani
1: kardeşim.
0: buradaki vokali tabii diğer bu yani bu şeye kadar gruba kadar çaldığımız vokallerle kıyaslamamak lazım. Çünkü onlar
1: Evet.
0: çok acayip vokaller.
1: Evet,
0: Burada
1: evet.
0: biraz on şey gibi ironi gibi oldu yani göz kırpıyor onlar. Ya şarkı böyle de söylenir. O kadar kendinizi şey yapmanıza gerek yok der
1: Parçalamayın o
0: gibi değil mi?
1: kadar.
0: Aynen. Çünkü burada
1: Evet.
0: başka bir şey var. Müzik de zaten Tom Waits'e yaklaştırmışlar.
1: Aynen.
0: Biraz şey yapıyorlar herhalde onu. Özeniyorlar hani şey olarak. Ki ben de Tom Waits'e hep özenirim ama hiç onun gibi müzik yapabilmişliğim yok.
1: O ayrı
0: Yani
1: bir damar o
0: değişik.
1: Ömer.
0: Evet
1: Allah'a şükür öyle müzik de yapmıyorsun. Öyle müzik yapsan ben seninle müzik yapamazdım. Yani çünkü
0: ama çok severim ben yani şey olarak.
1: Ay yok, tabii. Tom Waits dinlenir. Benim favori müzisyenlerimden değildir ama yani gerçekten o çünkü çok farklı bir şeydir. Ama Mark Amateur gerçekten çok güzel söyledin. Tam bir grup müziği.
0: Evet.
1: Aşırı aşırı o ön plana çıkan hiçbir enstrüman yok. Ses çok güzel, tam yerinde, gitarlar şeyler ama ortaya çıkan harika bir modern rock blues arası böyle bir güzellik var. Kesinlikle tavsiye edilir. Dediğin gibi Tom Waits severlere Mark Amateur'ın Overdrive var. Ondan da Crying'i çalacağız.
0: Evet.
1: Hemen hızlı bir toparlayayım son üç
0: Olur.
1: grubumuzu. Ghost Towns'un Justified albümünden, Pale Horse, Jailer'ın Voices Unheard albümünden, Down Below ve Mark Amateur'ın Overdrive albümünden Crying ile programımızı kapatıyoruz.
0: Ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

buzzing in my hands. Rock on Rock.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: Kılavuz.
0: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

lek lek lek lek lek.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.